0: Onu göster bakalım, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, bu çok bilgili bir sihirbazdır, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, ne buyurursunuz dedi.
1: قالوا أرجه وأخاه

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

0: معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık? Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: Se'asrifu

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

0: لهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: اتخذوه وكانوا ظالمين.
1: Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.

Pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.
1: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: بِآيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım, biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
1: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
0: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: يسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâbe ve huve yetevellâs-sâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.

0: Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tinzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يمكركم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.
0: اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا

0: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: olanlar.
1: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
2: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: أَمْ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kâfirîn.
1: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönük kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının. Çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار.

العزيز يا الله يا جبار يا

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

حاكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daniyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve

0: ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Ses bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Değerler çökerken sessiz kalabilir miyiz? Vuslat dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14. Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
15: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Değerler çökerken sessiz kalabilir miyiz? Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Hac insanı terbiye eder. İslam'ın şartlarının beşincisi hactır. Hac, belli zamanlarda belli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da birçok hikmetler ve faydalar vardır. Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi İslam kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar. Zengin, fakir, her seviyede Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar. Mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu insanın bilgiyi ve görgüsünü artırır. Zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir. Sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah'a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevap verilir. Nitekim Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların birçok günahları bağışlanır. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah için hac eder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner buyurmuşlardır. İlk banisi Hazreti Adem, son banisi Hazreti İbrahim olan Kabe, onun çevresindeki harem haccın odak noktasıdır. Kabe, nice peygamberlerin ve salih kulların, evliyanın uğrağı olan bir yerdir. Haremden kastımız harem-i şerif değil, Kabe'nin etrafındaki 5 kilometre karelik bir alandır. Burası kutsal olup ilahi koruma altındadır. Bu kutsal mekana girenler Kur'an'ın ifadesine göre güven içindedirler. Hatta eskiden suçlu biri kendi isteğiyle bu alana girse dışarı çıkmadıkça ona dokunulmazdı. Hacılar işte bu peygamberler, veliler ve salih kulların uğrağı olan kutsal mekanı ziyaret etmek için yola çıkan çok mutlu ve şanslı kimselerdir. Bu açıdan bakılınca hacı bir bakıma peygamberlerin de yoldaşı olmaktadır. Dolayısıyla hacı peygamberlerin duasından, feyiz ve bereketinden, ahlaki kemal ve üstünlüklerinden yararlanan kimse demektir. Daha başka bir ifadeyle ilk defa gidenler için hacı adaylarıdır dememiz gerekir. Hac kurası çıkan ve bu yıl hacca giden kardeşlerimizi bu mazhariyetlerinden dolayı kutluyor, başarılı bir hac ibadeti gerçekleştirmelerini ve bu şekilde dönmüş olmalarını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Hacı adaylarının bu nimetin kıymetini iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir. Çünkü ömründe bir defa nasip olan ve herkese de nasip olmayan bir ibadettir hac ibadeti. Bu vesileyle hacı adayları için birkaç söz söylemek gerekir. Belki bizi de o kutsal yerlerde hatırlayıp dua ederler. Böylece de haccın nimetlerine ortak olmaya mazhar oluruz. Zira hac ibadeti harem sınırları içinde bulunduğu sürede her bir saniyenin en iyi şekilde değerlendirilmesi, daha başka bir ifadeyle manevi ganimet olarak algılanması gereken çok önemli bir ibadettir. Bu ibadeti ifa ederken hacı adaylarının son derece bilinçli ve hassas davranmaları lüzumludur. Hac ibadeti bir bütün olarak ele alınıp gereklerini yerine getirmek icap eder. Daha hacca karar verir vermez gerekli hazırlıklara başlayıp dini vecibelerin neler olduğu iyice öğrenilmelidir. Yapılacak olan ibadetin önemi ve zorlukları dolayısıyla tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde bir turist gibi çantası dolu fakat eli boş olarak geri dönmek de mukadderdir bu yolculukta. Dolayısıyla niyetinden ibadetine, ihramından telbiyesine, tavafından sayine, Hacerül Esved'inden Hicri İsmail'ine, istilamından Zemzem'ine, vakfesinden Meş'arına ve şeytan taşlamasından kurban kesmesine kadar her merhaleyi inceden inceye öğrenmek ve tatbik etmek durumundadırlar. Kanaatimizce hacı adaylarının şu hususlara özen göstermeleri gerekir. Hacı evinden ayrıldığı andan itibaren dönünceye kadar ibadete odaklanmalı ve bütün zamanlarını buna göre güzel söz ve güzel davranışlarla değerlendirmelidir. Çünkü hac ibadeti mevsimlik bir ibadettir. Bu ibadette bütün bir hac mevsimi boyunca kendine hakim olarak yaşamak ve ilahi huzurda olmak gerekir. Her şeyden önce hacı Yüce Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla Allah'ın evindedir. Onun haremindedir. Onun huzurundadır. Onun ikramlarıyla karşı karşıyadır. Onun güvencesi altındadır. Hacı bu ibadet süresince bu şuuru içinde hissetmeli ve fena fil beyt, fena fil harem, fena fil mukaddes düşüncesiyle hareket etmelidir. Ömürlük bir fırsat olan hacda dünyevi meşguliyetleri bir kenara itmeli, Mekke'de Beytullah etrafında tavaf, Kur'an'ı okuyup anlama, düşünme ve iç dünyasını temizlemeyle meşgul olmalı, tam anlamıyla kirlerden arınmaya bakmalıdır. Kutsal topraklarda bulunduğu sürece hacı güler yüzlü, güzel davranışlı olmalı, herkese imkanlar ölçüsünde hizmet vermeye çalışmalıdır. Çünkü buraya dünyanın her tarafından gelen hacılar hiç şüphe yok ki Allah'ın misafirleridir. Bu kadar kalabalık misafirleri başka bir yerde bir arada bulmak mümkün değildir. Onlara hizmet verip dua etmek, hac yapmak kadar değerlidir. Dolayısıyla Allah'a en yakın kullarla tevafuk etmek ve onların ibadetlerine ortak olmak, dertleriyle meşgul olmak ve de dualarına nail olmak bu şekilde imkan dahiline girmiş olur. Bedeni kudrete, mali imkana sahip olan hacılar, kutsal topraklardaki bu hacılara hayır yapmaya da çalışmalıdırlar. Zengin olanlar, kudretleri ölçüsünde malla, diğerleri de keselerine ve bedensel güçlerine göre birkaç şişe zemzem suyu, birkaç meyve, meşrubat yahut bir yeri tamir etmek, bir hastaya hizmet vermek, bir kimseye yol göstermek yahut başka bir hayır yapmayı ihmal etmemelidir. Bilmek gerekir ki hayrın küçüğü büyüğü yoktur. Her hayır niyete göre büyük olur. Kimsenin gönlünü kırmamaya ve herkesten dua etmeye ve dua almaya çalışmalıdır. Dua etmek ve dua almak Müslümanın hayatında çok önemli bir olgudur. Hac bunun için çok önemli bir fırsattır. milyonlarca hacının duasına ortak olmak ve onlardan dua almak önemlidir. Bunca hacı arasında elbette duası keskin insanlar vardır. Bunların duasına tesadüf etmek de önemli bir mazhariyettir.

ölmüş anne baba, dede, nine, dost ve akraba ve özellikle evlatlar için tavaf yapmalı, onlara burada dua etmeyi ihmal etmemelidir. Zira onların bizim üzerimizde hakları vardır. Eğer onların hizmeti ve eğitmesi olmasa, biz de bu güzel nimetlere mazhar olamazdık. Anne, baba ve akrabanın haklarını ödeyebilmenin bir yolu da kabul olur ümidiyle bu gibi yerlerde kendilerini hatırlayıp dua etmekten geçer. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm İslam alimleri için, eğitim ve öğretim veren öğretmenler için, okuyan, sınava giren öğrencilerin başarısı için dua edilmelidir. Müslümanların şuura ermesi, izzet ve onurlarının korunması, bilim, teknoloji ve ekonomide yeniden güçlü duruma kavuşması için ısrarlı dualarda bulunulmalıdır. Özellikle bizi yetiştiren hocalarımıza dua etmelidir. Hocanın insan üzerindeki hakkı babanın hakkından daha fazladır. Hac ibadetleri esnasında hocalarımızı hatırlayıp onlara dua etmek, Allahu alem, daha çok feyiz ve bereket kazanmaya vesiledir. Kimsenin bu kutsal yerde ne yaptığına, nasıl yaptığına, niçin yaptığına bakmamalı, kusur aramakla uğraşmamalı, göze çarpan kusurları görmezden gelmeli, başkalarının işleriyle asla kendini meşgul etmemeli, kendi işleri, kendi kusurları ve kendi günahlarıyla meşgul olmalı, bunların temizlenmesi ve tamiriyle uğraşılmalıdır. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olmak, insan için bir fayda getirmez, belki başlı başına bir ziyandır. Bu kutsal yerler ziyana uğrama yeri değil, belki hacılar için kar kazanma yeridir.

maddi unsurlarla çarşı pazar gezip dünyalık mallara dalmakla asla meşgul olmamalı, sadece bir defaya mahsus olmak üzere hatıra olmak ve hediye edilmek için Mekke ve havalisine ait bir şeyler satın aldıktan sonra geride kalan zamanları haremlerde ibadet ederek, nefis muhasebesi yaparak, Kur'an okuyarak, namaz kılarak, dua ve hamdü sena ederek, dünya ve ahiret muhasebesini yaparak, Yüce Mevla'ya mahcubiyetini dile getirerek yahut dinlenerek ve düşünerek geçirmelidir. Hacı, Kabe'ye ve kutsal bölgeye eşya almaya, hacılık payesi elde etmeye, ticaret yapmaya değil, kul olmaya, iyi bir kimlik kazanmaya ve günahlarından kurtulmaya gitmelidir. Hacı, kendisini buralarda lüzumsuz işlerle meşgul etmemelidir. Hacının hacdan önceki haliyle döndükten sonraki hali ve kemali arasında mutlaka bir değişiklik, bir fark olmalıdır. Hacı kimlik değiştirmeli ve yeniden doğmuş gibi sıfırdan fıtrata uygun olarak tertemiz bir hayata nail olmalıdır. Tüm hacı adaylarına bu güzelliklere nail olmaları ve bizleri de dualarına katmaları dileğimizle sözlerimizi noktalıyor, Yüce Mevla'dan onlara da bizlere de makbul ibadetler ve kabul edilmiş dualar nasip

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Değerler çökerken sessiz kalabilir miyiz? Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, sadece son 100 yıl içerisinde 140 milyon insan savaşlarda ölmüş. Buna kazalarda, kürtajda, kavga gürültülerde ve iş kazalarında ölenleri kattığımızda, istatistiklere yansıyan kadarıyla konuşacak olursak, yüzlerce milyon insan öldü gitti. Gavur da olsa bu insanların bir yaratanı vardı. Yani bunlar denizin dibinde bir çakıl taşı değil, insandı. Bunları yaratan bu dünyada imtihan için bulunduruyordu. Müslüman olurdu olmazdı ayrı bir mesele. O yaratanına karşı hesabıydı. Ama bir can ne olursa olsun onun dini imanı Allah'ın verdiği can olarak kimsenin oyuncağı değil. Bir siyasi delinin, bir kabile reisinin tutuşturduğu ateşle on binler, yüz binler, milyonlar ölüyor gidiyor. Birisinin keyfine, uydurduğu bir dedikoduya, birisinin para kazanması için ihtiyacı olan bir şeye ölü lazım öldürüyor. Sadece bilinçli bir şekilde deney yapmak için on binlerce insan şu bu makinenin, şu bu ilacın denenmesine malzeme olsun, kobay olsun diye hayat kaybetti bu dünyada. Bunları yaratan var ve kimsenin oyuncağı yapmamış. Velev kafir olsun, velev putperest olsun. İnsan bu, oyuncak değil. Hayvan bile değil kaldı ki hayvana da herhangi bir şekilde can sahibi olduğu için ulu orta müdahale hakkı kimsenin yok. Sorumuz şu kardeşlerim. Allah'ın yarattığı sadece son 100 sene içerisindeki milyonlarca ölmüş insanın hesabı ne olacak? Lahey Adalet Divanı'na götürülüyor bazı savaşlar. Dünyanın en komik, en gülünç, beşerin düşebileceği en seviyesiz noktalardan biri olarak geliyor bir ülke, başka bir ülkeyi işgal ediyor. Savaşıyor 3 sene, 5 sene. Sonra bakıyor ki orada durmasına gerek yok. Gidiyorum diyor. Ama gel diyor, sen benimle anlaş diyor. Oturuyor, anlaşıyor. Bana savaş tazminatı ödeyeceksin diyor. Niye? Ben ta nerelerden ordumu getirdim, masraf ettim seninle savaşmak için. E şimdi öde tazminatı. Ya ben mi çağırdım seni? Niye geldin buraya? Niye benimle kavga ettin? Sen dünyanın bir ucundasın, ben öbür ucundayım. Nereden bizim ortak çıkarımız vardı da ters düştü de sen geldin burada benim 1 milyon insanımı öldürdün. Onları öldürürken bir sürü kurşun harcadın, bomba harcadın, ver paralarını şimdi diyor. Adaleti bu dünyanın. Bu dünyada adalet denen şey budur. Tam adalet ama ha var ya, insanın içi açılıyor. Ne adalet maşallah ya. Savaş tazminatı öde diyor. Senin bana verdiğin zararı ben tazminat olarak istesem senden, senin ülkenin toprağı yetmez bunu ödemeye. Sen benden tazminat, 20 sene tazminat ödeyeceksin diyor. Çıkardığın petrol 20 sene bana gelecek diyor. Adalet. Başka bir adalet örneği vereyim. Dünya adalet yeri değil. Mükemmel bir adalet, mutlak bir adalet olmaz. Dünyadanın cevabını veriyoruz. Birisi 20 kişiyi öldürüyor. Mahkeme ediyorlar. Ona ömür boyu hapis cezası veriliyor. İdam vardı yoktu onu konuşmuyorum. 20 kişinin katili bir hapishanenin koğuşunda ömür boyu kalacak deniyor. Öbürü 5 kişi öldürüyor. Ona da ömür boyu kalacak. Aynı koğuşta kalıyorlar. Öbürü bir kişiyi öldürüyor. O da bir sürü mahkemesi uzamış. Yani haklı mıydı, müdafaa mı yapıyordu, meşru müdafasında mıydı, kasıt mıydı, azmettirici miydi, bunu da tespit edemiyor mahkeme. Şuradan buradan karar veriyor, bu da hapse atılsın ömür boyu diyor. 20 kişinin katili, 5 kişinin katili, 1 kişinin katili aynı koğuşta devletin ekmeğini yiyorlar. İnsanoğlunun sağlayabileceği adalet budur. Yani 20 de öldürsen, 1 de öldürsen sana vereceği tek ceza vardır. Ömür boyu hapis. İdam etse de sonuç buydu zaten. Sonra o hapishanede şöyle bir koğuşları dolaşalım derseniz, okul harçlığı çıkaramadığı için Birisinin cep telefonunu çalan birisi de 6 ay hapis yemiş, o da orada. 20 kişinin katiliyle 20 lira çalan aynı hapiste yatıyorlar. Onlar için özel bir hapishane mi çıkılacak? Olmaz ki özel hapishane. Dünya adalet yeri değildir. Gerçek ve mutlak bir adalet dünyada olmadı bugüne kadar. Olamaz. Çünkü adalet dış belgelere bakar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile, siz bana mahkeme olmak için geliyorsunuz, ben sizin anlattıklarınıza, gösterdiğiniz belgelere bakıyorum. Biriniz çok ikna edici konuşma kabiliyeti vardır, ben ona mecburen sen haklısın derim. Öbürü de kekeler, ha kekelediğine göre bu suçludur düşünürsün. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o da bir peygamber olarak gaybı bilmiyordu. Allah'ın bildirdiğinden başkası, yani Allah bildirirse biliyor, ayrı bir mesele. Bilmediği için de sen haklısın, sen haksızsın diyordu. Mutlak adalet. İçimizdeki hissiyata varıncaya kadar her şeyi teraziye koyan adalet yeri değil dünya, ama o adalet yerine gidilecek istasyondur burası. Nasıl adalet bekleyeceksin ki? Duyduğu sözden etkileniyor. Gördüğü dosyalardan etkileniyor. Hem diyorlar ki bir film şirketi hayatta olmamış bir şeyi olmuş gibi film edip ortaya koyabilir diyorlar. Hem de filmde görüldü diyor çalarken, ona göre hapis cezası veriyor. Hangi adaletten söz ediliyor ki? Önündeki kanun maddesine göre senin salınman lazım diyor. Öbür gün sosyal medya denen bir yerde 3 kişi yazıyor, bunu nasıl saldı hakim diyor, içeri alıyorlar tekrar adamı. Hem kanun devleti diyorsun, hem sosyal medya devleti gibi iş yapıyorsun. Dünyada adalet budur. Çünkü o hakimin sokağa çıkacağı hayata ihtiyacı var. O hakimi oraya atayan devleti yönetenlerin seçime yakın zamanda oya ihtiyacı var. Bir kişi baskıyla içeri girse ne olur demek zorundalar. Budur dünya. Bu dünyayı cennet zanneden kadar, bu dünyadaki adaleti Allah'ın mutlak adaleti gibi zanneden kadar, bu dünyada her şeyiyle huzurlu, dertsiz bir insan olarak yaşayacağını zanneden kadar, meçhul bataklıklarda dolaşan yoktur. Kim kimden adalet bekliyor? Hakimi de, savcısı da, avukatı da, şahidi de, herkes benim gibi bir ananın çocuğu. Yiyor, içiyor, uyuyor, uyanıyor. İnsan unutuyor. Dünya deyim yerinde olsun diye söylüyorum, zulüm diyarıdır. Bu dünyadan sonra Allah'ın huzurunda toplanacağımız mahşer yeri ise adalet diyarıdır. Bunun için kardeşlerim, bu fani dünyada kimse adalete güvenip boşlukta bulunmayacak. Boşlukta bulun, güçlü olacaksın. İraden, paran, yani ekonomin, idrakin, siyasi anlayışın, mümin kardeşlerle bir arada oluşun, sosyalliğin güçlü olacak. Çürük mümini adalet kurtaramaz bu dünyada. Evet, Allah çürüğü sağlamıyla kimsenin hakkını kimsede bırakmayacak kıyamet günü. Ona imanımız olmasa 10 saniye yaşanmaz bir dünyada kendimizi görürdük zaten. Elhamdülillah ki böyle büyük bir imanımız var. O güne iman ediyoruz elhamdülillah. Öyle bir mahkeme kuracak ki Allah, orada böyle kağıtlar konuşmayacak. Şahit getir deyip köyden tanıdığın birisini getirip göstermeyeceksin. Gösteremeyeceksin. Suçu hangi organınla işlediysen o organın konuşacak. Toprak konuşacak, toprak. Bastı üstüme böyle yaptı diyecek. Her şey dile gelecek. Ve gıyabi tutuklama yok. Dünyada bir millet üzerinde etnik temizleme dedikleri kökten bir soyu kurutma hareketi yapanlar bile 5-10 sene gizleniyorlar. Laheyciklerinde toplanıp gıyabında ona ömür boyu hapis cezası veriyorlar. Adam da bir villada keyfine bakıyor. Gıyabında ömür boyu hapis almış. Mahşer yeri hiçbir tutuklamanın gıyaben yapılacağı bir yer değildir. Her şey şeffaf. Bugünkü 7 milyar, bundan önceki milyarlar, bundan sonraki milyarlar, kim bilir 100 milyar insan hepsi orada toplanmış ve seni seyrediyor olacaklar. Mahkeme oluyorsun. İftiran, vurdun, kırdın, her şeyin konuşuluyor. Çaldığın, çırptığın, yalanın, doğrun, ibadetlerin, hasenatın, her şey konuşuluyor. 50 bin yıl sürecek bu mahkeme. O 50 bin yıl her günü dünyadaki 1000 sene kadar olacak. Ayakta bekliyorsun. Hakim öğle paydosuna çıktığı için sen de kantine gidip bir sandviç alacağın bir yerde değil orası. Öyle beklenecek. Elbette o günkü beklemede muafiyeti olanlar da olacaklar. Allahu Teala'nın rızasını kazandıkları için o kaosta bir dakika bile beklemeden mezarlarından kalktıkları gibi en müstesna yerlerde Allah'ın özel misafirleri olanlar da olacak. Rabbim hepimizi o yolun yolcusu kılsın. Ama unutmuyoruz. Gıyabi tutuklamanın olmadığı, şahitleri senin getirmediğin, kimsenin savunma yapmak istiyorum diyemediği, ne savunabiliyorsun, ne yok diyebiliyorsun, ne evet diyebiliyorsun, her şey apaçık. Ve senin köyde samanlıkta gizlediğin çalıntı bir şey o gün milyarların önünde ortaya konacak. Ve daha garibi, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Nesibe'ye yaptığın işkencelerde ortaya çıkacak. Öküze yaptığın işkence de ortaya çıkacağı için öküz de gelecek. Köpeğe yaptığın eziyet, kediye yaptığın eziyet, tavuğa, horoza yaptığın eziyet de oraya geleceği için mahkeme, tarafların bulunması lazım. Horozlar da gelecek. Tavuklar da gelecek. Öküz, dana, ne vardıysa hepsi gelecek. Nereden gelecek? Seni şimdi buraya kim getirdiyse o getirecek. Anne rahminden pis bir su iken çıktık bu dünyaya geldik de mezardan çıkıp buraya gitmek mi zor? Allah için mi zorluk var? Haşa. Kardeşlerim, adil bir yere gideceğiz. Ve adaletin %100 olduğu, kimsenin adaletten asla şüphe etmediği bir yere gideceğiz. Orada kesinlikle hiç kimse ileri geri konuşamayacak. Ebedi, sonsuza kadar yani. Cehennemde kalacak olanlara da adalet yapılacak. Ebedi, sonsuz demek. Cennette kalacak olanlara da adalet yapılmış olacak. Ve kardeşlerim, bu adaletin çok enteresan bir tarafı var. O kadar büyük bir adalet kurulacak ki orada. O kadar büyük bir adalet ki. Cehennemde ebedi kalacağına karar verilmiş en büyük kafirler arasında bile adalet yapacak Allah. Tıpkı cennete giren, önce veya sonradan giren kulları arasında da adalet yapıp cennette herkesi eşit tutmayacağı gibi. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Enes, Mus'ab, Abdullah, Üsame, Ayşe, Nesibe, Fatıma, Hatice, bunlarla filan zamanda gelmiş birileri aynı koltuklara mı oturacaklar cennette? Olur mu canım? Cennetin dereceleri var. Yer farklılıkları var. Her bir dereceyle öbür derece arasındaki fark yerle gök arasından daha uzun. Öyle bir cennete gidilecek Allah yolunda. Ancak farz olan zekatı verip bedeniyle malıyla başka fedakarlık yapamamışlarla anasını babasını, malını, vatanını, neyi varsa Allah için hepsini feda etmiş, hicret etmiş muhacirler, mücahitler aynı mı? Evet, cennet cennet. Ama bir adalet var orada. Aynı şey cehennemde bile var. Dünya hapishanesinden farkı bu işte. 20 kişinin katiliyle 2 kişinin katili aynı hapishaneye konursa buna adalet denmez. Başka bir şey yapamaz insanoğlu, ayrı bir mesele. Ama cehennemde derekat var. Cehennemde de savaşa sebep olup on binlerce insanın ölmesine, yüz binlerce çocuğun yetim kalmasına, insanlığın asırlarca biriktirdiği şehirlerinin harap olmasına sebep olanla sadece bir gavur, Allah'a inanmamış, şarabını içmiş, öyle ölmüş gitmiş birisini aynı tutsa Allah, o adaletsizlik olur. Atın bunların hepsini cehenneme diye, müminleri de koyun cennete deseydi Allah-u Teala, o buradaki adalete benzerdi. Mutlak bir adalet asla olmazdı. Neden? Çünkü gavurun da farkı var. Yani gavurlukta da fark var. Kendi putuyla uğraşan bir gavur var. Peygamber öldürmeye çalışan bir gavur var. Bunlar aynı yere konamaz. Aynı cehenneme konurlar ama aynı yere konamazlar. Bir de Ebu Talip gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme neredeyse bir ömür adamış birisi var. Ne yazık ki o da imansız gitmiş. Cehennemde de olsa karşılığını bulmalı bu hizmetin, bulacak nitekim. Velev ki cehennem olsun. Cehennemde bile Allah'ın adaleti var. Bu da bize bir serinlik olarak geliyor. Serin bir rüzgar gibi bunu hissediyoruz. Öyle bir yere gideceğimiz için. Ne var ki? Rabbimiz ezeli alemde bu dünyayı ve üzerinde bizi kader olarak yazdığında o mutlak adaletten önce mutlak zulüm gibi duran bu diyarda yaşamamızı takdir buyurmuş. Doğum çilesi bu. Evlat isteyen annenin aylarca çileye talip olmasına benziyor. Cennet isteyen de bu çileye talip olacak. Hem cennet isteyecek hem de hiçbir çileye talip olmayacak, razı olmayacak. Bunu asla ve kat'a Allah-u Teala kimseye nasip etmedi. Kardeşlerim, mutlak adaletin karşılığında zulüm vardır. Bir yerde ya adalet vardır ya zulüm vardır. Adalet her şeyi yerli yerinde yapmak demektir. Her şeyi yerli yerinde yapmadın mı ters ve eksik yaptığın kadar zulüm ortaya çıkar. Zulüm ise bu dünya toprağının ürünüdür. Ahirette de onun cezasının toprağı vardır. Ahirette sıfır zulüm olacak. Bütün zulümlerin cezası orada görülecek. Zulüm deyince filan ordu kumandanının girdiği ülkedeki işgal esnasında vurduğu, kırdığı vesaireleri hep akla getiriyoruz. Doğru. Evet, bunlar körün gözüne bile batacak kadar açık seçik şeyler. Ama kardeşlerim, bu dünyada filan zalimin işgal ettiği ülkede öldürdüğü yüz binlerce zulmü görmeden önce hepimiz evlerimizdeki muhtemel zulümleri görmek zorundayız. Eşlerin birbirlerine yaptığı da zulümdür. Allah'ın adalet terazisi önce onu tartacak. Çünkü zulümle, zalimle, mazlum arasındaki kesişme kadar Allah-u Teala'nın adaletine ihtiyaç var demektir. Bir insan eşiyle bir hayat yaşadığı zaman annesiyle babasıyla yaşadığından daha fazlasını yaşıyor. Bir insanın ortalama 20 yaşında evlendiğini kabul edersek, ondan sonra da 50 sene yaşadığını kabul edersek, 50 sene eşiyle bir arada kalmış. Babasıyla annesi de 20 sene bir arada kalmıştır. Sonrakiler nezaket ilişkileri, hürmet, saygı ilişkileridir anne babayla. %100 hayatımızın çok yoğun bölümü eşlerle geçiyor. Çocuk doğduktan sonra o veya sen ölünceye kadar kesiştiğiniz nokta bitmiyor. Komşuluk çok uzun süre hak, hukuk, muhtemel zulüm ilişkilerini ortaya koyuyor. İşçi, işveren ciddi bir şekilde kesişiyorlar. Yönetici olan bir kooperatifte, bir apartmanda, bir sitede, belediyede, devlette, nerede olursa olsun o görevde olduğu sürece ciddi bir muhtemel zulüm riski taşıyor. Buradaki insanların mesela yollarındaki arızalar bir vatandaşı ne kadar ilgilendiriyor? Bir o yoldan sorumlu belediye görevlisini ne kadar ilgilendiriyor? Elbette vatandaşı ilgilendirse telefon edip burada bir arıza var belediye bunu yapsın demektir. Onu yapmasa ondan mesul olur kıyamet günü manasında. Ama o yoldan dolayı vergi alan belediyenin sorumlusu asla böyle diyemez kıyamet günü. Hani naklediliyor ya Ömer radıyallahu anh Medine'de otururken Irak'ta bir keçi düşse dağdan Allah bana soracak niye yol yapmadın keçilere diyen adam vardı bu dünyada. Adalet o işte. Keçinin yolunu düşünüyor. Burada adaleti konuşurken biz kardeşler, savaş çıkaran filanca zalimleri konuşmamıza gerek yok ki. Herkes görüyor bunu. Tarihte yazıyor zaten. Bizim iç savaşlarımız, hatta ve hatta kendimize karşı adaletsizliklerimiz, Allah-u Teala'nın yarattığı mükerrem bir insan olduğumuz halde kendimizi beş paralık gibi görmemiz bize karşı bir adaletsizlik. Kendi kendimize adaletsizlik bu. Yani bu adama et lan oradan sen beş kuruş etmezsin dedik. Kibir ve bir mümine hakaretten dolayı suçlu hissetti kendimizi. Niye? Ya bunu Allah yarattı kardeşim. Allah bunu insan olarak yarattı. Bir de Müslüman, bir de namaz kılıyor. Sen buna nasıl böyle hor baktın diyoruz. E seni kim yarattı? Sen Müslüman değil misin? Aynı özellikler sende de var. Sen kendi kendine niye böyle kötü kararlar verdin? Niye kendini hor görüyorsun? Niye Allah-u Teala'nın cennetine namzet olarak gördüğü halde seni Sen kendini cehennemde bile yatacak yerimiz yok diye atıyorsun. Bu kendine karşı adaletsizlik. Kendi kendini yiyen akrebe dönüyorsun sen. Bu adalet dediğimiz şey, yani anti zulüm, zulümsüz bir ortam sahibi olma, sadece savaş suçu işlemek değildir. Eş olduğun zaman, çocuk olduğun zaman, baba anne olduğun zaman, komşu olduğun zaman, işçi veya işveren olduğun zaman, amir memur olduğun zaman, her bunlardan başka da bir hayat tarzımız yok zaten. Ya eşsin, ya anasın, ya bu bir şeysin, ya da yaratılmadın sen, ya da hayal etsin. Hayal et değilsen bunlardan biriyle var. Dolayısıyla kıyamet günü kamu hukuku, devletin işte sokaktaki kaldırım taşını çaldın. Ha, hakikaten kamu hukuku bu. Ya bu neticede devletin kamu hukuku, işte bir taş bu, getirip yerine koyuyorsun. Kırdığın gönüller, ezdiğin, geçtiğin eşin, çocukların, harap ettiğin akıllar, bunları nasıl örteceksin kıyamet günü? Bunlar da adalet mekanizması içinde yer alacak kıyamet günü. Ciddi ciddi yer alacak hem de. Ve o mahkemede yer alacak. Burada değil. Buradaki mahkemelere göre zaten mururu zaman var. Ne demek mururu zaman? Üzerinden seneler geçmiş, gitmiş bu. Yani dosyası kapanmış demek. Aksine orada mururu zaman olanlara bakıyorlar sadece. Çünkü orada sen öldükten sonra geçen on binlerce sene sonra belki mahşer kurulmuş. Mururu zamanın üstünden murur geçmiş. Ve dosyalar o dosyalar olacak hep. Hep mururu zaman dosyalarına bakılacak. Bunun için kardeşlerim, ne edip edip o mahkemeye bir şey götürmemek lazım. Bunun da özeti Allahu Teala'ya tövbe ile sarılmak, boş zamanı iyi doldurmak, hak hukuku olanlarla burada iş bitirmektir. Helalleşmektir. İş bitirmek deyince kalkar mafya usulü bitir işini anlar birisi, bari düzelteyim onu. Helalleş yani demektir. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine inşallah bağlı olduğumuz için kendimizi ehli sünnet olarak görüyoruz. Allah'ın lütfu ve keremiyle. Zaten Müslümanlığın başka çeşidi olmaz ama ehli sünnet diye bir isim kendimize koyuyoruz. İçini doldurmayı da Rabbim bize nasip etsin. Ama ehli sünnet olmak demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden tam gitmek, yaptıklarını yapmaya çalışmak demektir. Misvak kullanmak mesela, sakal bırakmak, öğle namazından önce sünnet kılmak, bunun gibi işlerdir. Bu sünnetlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Amcasının oğlu Fadıl, Allah ondan razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha sonra iyileşmeyip Rabbine kavuştuğu, Refik-i Ala'ya yükseldiği hastalık günlerine ait bir hatırası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koluna girmiş, onu mescide kadar yürüyerek getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorlanarak minbere çıkmış. Orada bir konuşması var kardeşlerim. Buyuruyor ki, ey insanlar, sizin içinizde yıllar geçirdim. Muhakkak aramızda hak hukuk olmuştur. Birinizin sırtına dokunmuş olabilirim. Bakın sırtım burada, gelsin vursun intikamını alsın. Birinize hakaret etmiş olabilirim. Haşa. Gelsin o da hakaretini yapsın, helalleşelim. Birisinin malını yanlışlıkla almış olabilirim. Gelsin malını benden alsın. Ben Rabbimin huzuruna kimseyle alıp vereceğim olmadan gitmek istiyorum. Buyurmuş. Sünnet neydi? Yaptığını yapmaktı. İşte bunu yapmış. Sünnet bak, ölüm yatağındaydı. Sünnet, buna sünnet diyoruz. Haşa, kime zulmetti? Kimin malını aldı? Kime hakaret etti? Ama ne diyor? Sizinle çok iç içe bulundum. Bir şeyler gelip geçmiş olabilir aramızda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona analarını babalarını kurban eden, can veren, çocuklarını poşetleyip onun önüne getiren ashabı, benim 15 kuruş alacağım vardı senden mi diyecekler ona? Hayır. Gittiği asıl adalet merkezinde sorunsuz yaşamak istiyor. Bir kulun kıyamet günü Allahu Teala'nın huzurunda senin peygamberin bana eziyet etmişti demesin istiyor. Bir gün Medine'de çok fazla fiyatlar yükseliyor. Çarşıda 3 olan 10 oluyor. Çünkü Medine Yemen'den ve Şam'dan gelen gıda maddeleriyle pazarı kurulabilen bir yer. Bir kervan 3 gün geç kaldı mı tak fiyatlar yükseliyor. Demişler ki ya Resulallah, esnaf çok fazla fiyatlarla oynadı. Müdahale etseniz de, hani bu fiyatları biraz indirseler. Buyurmuş ki, bu fiyatlar Allah'ın kaderiyle inip çıkıyor. Allah gelen kafileye engel çıkardı. 3 gün, 1 hafta geç geldiler. Geç gelince piyasadaki buğday azaldı. Azalınca esnaf pahalıya satıyor, yenisini alamayacağım diye. Bu bir kader. Ben bir peygamber olarak gidip yapmayın böyle, bu fiyatları düşürün dersem, bu benim normal piyasaya otoriter bir güçle müdahale etmem anlamına gelir. Bu bir kul hakkıdır. 2 nokta üst üste. Ben Rabbime üzerimde kul hakkı olan biri olarak gitmek istemem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnet bu işte. Sünnet dediğimiz şey bu. Müslümanlık dediğimiz şey bu kardeşlerim. Sosyal medyadan aldığın talimata göre verdiğin karar adına adalet diye yazabilirsin. Millet adına verdiğim karardır diyebilirsin. Milletin halikine diyebileceğin bir şey midir, ona bak sen. Bu millet dediğinin bir de yaratanı var. Bu nedenle kardeşlerim, hayatımız insana, hayvana, tabiata ve kendimize karşı kesin adil bir hayat olacak. Kendine de zulmetmen yasak. İnsan mı? Velev kafir olsun, velev düşmanın olsun, ona da adil olacağız. Yahu ne büyük kitabımız var ya Rabbi ya Erhamerrahim. Ey iman edenler, düşmanlarınızla, yani Ebu Cehillerle, Kureyş kafirleriyle aranızda husumet var diye siz kararlarınızda adil olmaktan sakın vazgeçmeyin. İ'dilû huve akrabu lit-takva. Buna rağmen çocuklarınızı öldüren, peygamberinizi hicrete mecbur eden zalimlere karşı bile i'dilû, adil davranın, huve akrabu lit-takva. Takva Allah'ın rızasını yakalamaya daha yakın bir tavırdır bu. Bu ne dindir ya Rabbi? Bu ne Kur'an'dır? Ne azamettir bu ya? Peygamberi öldürmeye çalışmış aleyhissalatü vesselam. Onu hicrete mecbur etmiş. Gelmiş Medine'yi basmış peygamberi öldürmek için. Geri gidiyor, yakaladın, adil davranın. Ya Erhamerrahimin. Bu rahmetin sahibi olan Allah'ın kullarıyız biz. Celle Celaluhu. Kendimize karşı bu adalet duygusuyla harekete mecburuz. Hatta ve hatta hayvanlara da adil olmak zorundayız. Daha da ötesi, tabiata da adil davranacağız. Sadece senin zevkine uymuyor diye ağaç kesemez. Canının her istediği yere beton dökemez. Allah'ın yarattığı yeşillik ve diğer dengeyi korumak zorundasın. Her önüne gördüğün yere mikser getirip beton dökersen, sen Allah'ın tabiatına karşı, yarattığı güzel dünyaya karşı zalimce davranmış olursun. Çimleri incitiyorsun. Denizleri kirletemezsin. Adalet dışıdır bu. Çünkü adalet ne diyorduk biz? Yersiz yapılan şey demek. Yersiz yapılan şey. Sırf sen filan zevkini tadacaksın diye, tapusu da sende nasıl olsa ve de yöneticilerle de muhabbetin var, sana çay içmeye geliyorlar ara sıra diye, İstediğin yere beton dökemezsin. Buraya belediye ruhsat verdi. İşte encümen kararı aldılar. Vicdanın o kararı uygun buluyor mu? Senin vicdanın bunu uygun buluyorsa yap. Yok, sıfır vicdansan zaten seninle konuşmuyoruz biz. Unutmuyoruz. İnsan, kafir bile olsa, hayvan bile olsa karşındaki ve kendin de aynaya baksan adaletle yapacaksın. Adalet Müslümanlığın temelidir. Müslümanın malik olduğu her yerde de, mülkünde adalet vardır zaten. İşin aslı böyle. Asıl olan imanımızın bize adaleti emrediyor olmasıdır. Kanundan, örften önce. İmanımızla vicdanımız birleşip bir bütün oluştuğunda adil bir mümin, adil bir anlayış, adil bir pratik çıkaracak ortaya demektir. Bunu beceremediğimiz zaman ise Allah sonumuzu hayretsin demekten başka bir çaremiz yoktur. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini hiç kimse unutmasın. Zulüm görmüş birisinin bedduasına dikkat edin. Çünkü zulüm görenle Allah arasında mesafe yoktur. Ne demek? Camide sen Kadir Gecesi dua dua dua edersin. Bir sene sonra, beş sene sonra kabul olur veya olmaz. Mazlum bir ana, mazlum bir baba, yani zulüm görmüş bir baba, mazlum bir vatandaş, mazlum bir işçi, mazlum bir işveren, mazlum bir hoca, mazlum bir vatandaş, kimse ya Rabbi dediği zaman bu çok kısa mesafelerden Allah'a ulaşır. Vay haline o zaman, vay haline. Kardeşlerim, hepimizin içi rahat olsun, adalet diyarına gideceğiz inşallah. Hepimizin ödü patlaması lazım, adalet diyarına gideceğiz. Ve oradaki adalet kesinlikle burada kararlaştırılacak. O adalet dosyaları burada hazırlanıyor. Ve işin garibi, avukatın olmadığı bir yere gideceğiz. Kimseye şahit getir denmeyecek bir yere gideceğiz. O gün Allah kime yardım ettiyse, kim şefaate layık olduysa, bugün kimin uykuları bölündüyse ve kim uykuları bölündüğü için endişeden dolayı gerekli tedbirleri aldıysa, inşallah o kurtulmuş olacak. Bunun dışında hiç kimsenin kurtuluş garantisi yoktur. Kardeşlerim, bu bahsettiğim işte 2 milyon insanı Birinci Dünya Savaşı'nda öldürmüş, bunun sebebi olmuş bir adamla trafik kazasında iki kişi öldürmüş birini hapishaneye koyuyorlar. Aynı hapishanede aynı devletin ekmeğini yiyorlar. Tabii birini yakalayabilirlerse. Ya da o katil intihar edip kurtuluyor, mahkemeye düşmeyeyim diyor. Mahkeme kapandı, dosyası kapandı. Niye kapandı? Sanık öldü. Bu kadar buranın adaleti. Öldü sanık, gitti. Ya da sanık becerip ölümü göze aldın, var mı yapacağınız dediyse zaten bitti dosya. Adam ölümle tehdit edemiyorsun, öldürsenize beni diyor. Ölümü ödül kabul ediyor adam. Ne yapacaksın buna? Ona yapılacak tek şey var. Bir yere götüreceksin onu. Küllemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ. Olan yere götüreceksin. Bak bakayım, beni öldürün kurtulum, intihar ettim kurtuldum diyebilecek mi? Cehennemde herkesin aklına gelir. Yandık bitti işte. Dünyada 10 dakikada insan eriyor. Cehennemin ateşine göre milyonlarca derece ateşte herhalde 10 saniyede ölür gideriz zaten. Öyle değil. Küllemâ nadicet cülûduhum. Ateşin hararetiyle, Allah buyuruyor, anında eriyecek vücutları. Anında. Nereye dayanıyorsun ki? Demir çelik fırını bile değil bu. Demir çelik fırını onun 70 katından en az, dünyadaki en yüksek sıcaklık kaç derece ise, 800 900 neyse, işte demir çelik fırını diyorlar, o cehennem ateşinin 1/70'idir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Henüz dünyadaki en yüksek ateşin ne olduğunu da bilmiyoruz. Demir çelik fırını benim aklıma geldi. Bundan sonra ne tür ateşler icat edilecek, onu da bilmiyoruz. Her saniyede vücutları eriyecek, anında yenisini yaratacak Allah-u Teala. Ölüp kurtulmak yok cehennemde. Onun için katil, zalim, mel'un cehenneme düştüğünde dünyadaki gibi ebedi hapis cezası, idam, komik şeyler cehennemde bunlar. Yok böyle bir şey. Rabbim elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, her şeyimizi kaymaktan, zulme meyletmekten muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki, Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid, Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip, ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci

0: Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken, şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden, her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. iDent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
12: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
12: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
13: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
14: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 3029.
15: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
16: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
17: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
18: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
17: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraberiz. Kendisiyle çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuşuyorduk malumunuz. Önceki programlarda Mustafa Özcan hocamız birçok konu hakkında bilgiler verdi ve o konularda çeşitli yorumlarda bulundu. Konulardan birisi de Gazze'ydi. Özellikle 7 Ekim sonrasında birçok programda da kendisine Filistin bölgesinde Gazze'de yaşananlarla ilgili sorularımız olmuştu. Geçtiğimiz ay Mustafa Özcan hocamızın Çağın Çanakkale'si Gazze, Aksa Tufanı'nın Sırları ve Hamas Destanı adıyla bir kitabı çıktı. Ve bugün bu kitaptan bahsedeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun.
1: Teşekkürler hocam. Çağın Çanakkale'si Gazze, Aksa Tufanı'nın Sırları ve Hamas Destanı ismini verdiğiniz kitapta 7 Ekim Aksa Tufanı hakkında, 7 Ekim öncesi ve sonrası hakkında bazı bilgiler veriyorsunuz. Ve kitapta birçok başlık var. Hocam öncelikle kitabın nasıl ve ne kadar sürede yazıldığından ve kitabın içeriğinden bahseder misiniz?
2: Tabii şöyle söyleyelim. Yani kitabı daha doğrusu Gazze meselesini baştan beri takip ediyoruz. Her dönemde takip ettik. Tabii olaylar zinciri devam ediyor sürekli olarak. Daha önce de Gazze'ye, yani geçmişte yazılarında Gazze meselesini 2009'da, 2010'da, ondan sonra 2014'te, sonra 2022'de vesaire temas ettik. Fakat 2023 farklı bir milat oldu. Yani öncesiyle sonrasıyla gerçekten tam bir ayraç oldu. Yani Gazze olayları, özellikle 7 Ekim 2023 tarihi, dediğim gibi dünya tarihinde, dünya sahnesinde önemli noktalardan birisi oldu. Yörünge değişiyor. Daha doğrusu döngü, yeni bir döngü var, küresel döngü var. Daha önceki sistem, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem, bu 7 Ekim 2023 tarihiyle birlikte yerle bir oluyor diyebiliriz. Tabii İsrail bunun farkına ne kadar vardı bilmiyoruz ama yararlanmak istedi. Yani Netanyahu vesaire şürekası 7 Ekim taarruzundan, Aksa tufanından yararlanmak istedi. Bunu dünyaya, işte bize saldırıyorlar, Filistinler bize saldırıyorlar şeklinde ifade etti. Tabii ki kitabımızda bunlar genel olarak kayda alınmış durumda. Peki gerçekten dünyayı arkasına alabildi mi Netanyahu? Kısmen. İlk başlarda belki de tezini birçoklarına inandırdı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Fakat gelinen noktada yani yalancı olduğu ortaya çıktı. Mesela işte İsrail'de birçok gazete var. Onlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Netanyahu kendisine göre mutlak bir zafer kazandı. Bu Deccal'ın, en büyük Deccal'ın yalandan bir zaferidir vesaire diyorlar. Dolayısıyla inandırıcılığı kalmadı. Dünya başka bir noktaya doğru evrildi veya başka bir noktaya doğru gidiyor. İsrail'in arkasından çekiliyor diyebiliriz. Yani dünya 7 Ekim tarihine kadar, 7 Ekim 2023 tarihine kadar iki kamp tarafından temsil ediyordu. Bir tanesi tabii Filistinleri destekleyen dünya mazlumları. İkincisi de İsrail'i destekleyen dünya zalimleri veya egemenleri. Ama şeyden sonra, 7 Ekim tarihinden sonra kırılmalar meydana geldi. Bu çok önemli. Şimdi şöyle diyorlar, yani bu olayı, 7 Ekim'i tahlil edenler diyorlar ki daha önce bilindiği gibi İsrail'in bir Holokost iddiası vardı. Holokost nedir? Araplar buna mahraka diyorlar. Yani soykırım. Yahudi soykırımı kim tarafından yapıldı? Hitler tarafından yapıldı. Tabii biliniyor. En azından öyle bir tez var. Bu tez kısmen doğru, kısmen yanlış veya büyük ölçüde yanlış, kısmen doğru vesaire. Yani Garudi bununla ilgili İsrail'i İsrail'in kurucu mitleri veya İsrail'in kurucu efsaneleri diye bir kitabı var. O kitapta Holokost denilen olayda, yani Hitler'in Yahudileri fırınlarda yakması olayında 250 bin civarında bir Yahudinin yakıldığını veya imha edildiğini vesaire söylüyor. Yani makul rakamın bu olduğunu söylüyor. Tabii Yahudiler bunu abartarak, istismar ederek, yani İsrail'in en büyük zararı Yahudilere dokunmuş durumda. Dünyanın orasında, burasında yaşayan Yahudiler bu iddialar üzerine, korkular üzerine bu yurtlarını bırakıp sonuç itibariyle İsrail'e gelmek zorunda kalmışlar. Dolayısıyla şimdi de sürekli darplardan vesaire kurtulamıyorlar. İsrail istismarla birlikte 6 milyon civarında Yahudi'nin 2. Dünya Savaşı'nda öldürüldüğünü söylüyor. Halbuki o dönemde işte arkadaşlar için geneler ve Romanlar olarak adlandırılıyor, başkaları vesaire. Bir şokları. Belki daha fazla kayıp veriyorlar ama onların ismini, adını, sanını kaydeden veya adı insanını anan kimse yok. Ama Yahudiler örgütlü olduklarından dolayı 2000 yıldan beri, bakın 1000 yıl demiyorum, 500 yıl demiyorum, 2000 yıldan beri, yani Roma İmparatorluğu'nun Filistin'i yönetmesi döneminden beri Yahudiler dünyada örgütlü, özellikle şehirlerde vesaire. Bu örgütlü olduklarından dolayı propagandayı da rahat yapıyorlar. Yani dünya kamuoyunu istedikleri gibi çevirebiliyorlar. Lehlerine imare edebiliyorlar vesaire. Dolayısıyla öyle bir şey vardı. Yani ilk defa, evet, 2000 yıldan beri ilk defa bir gün dönümünü yaşıyoruz. Yeni bir döngüyü yaşıyoruz. Çok enteresan. Kitabımızda da bu var az çok. Kitapta bir rüya üzerinden bir gerçek anlatılıyor. Bu rüya İsa isimli bir gence ait. Babası Ahmet Muvayyid. Bu Filistinli, özellikle ahir zaman olaylarıyla alakalı olan birisi. Ve bazı rüyaları paylaşıyor veya hadisleri, özellikle ahir zamana mutalip olan hadisleri şerh ediyor vesaire. Çok tanınmış bir adam. Şeyde, yani Filistin'de, İslam dünyasında tanınmış bir adam. Bu oğlunun bir rüyasını paylaşıyor. Zannediyorum 2013 olabilir, 2012 olabilir vesaire, veya o tarihlerde, yani 2023 tarihinden 10 yıl evvel, belki biraz daha fazla olabilir, görülen bir rüya. Rüyasında İsa, oğlu İsa, o zaman 8 yaşlarında herhalde, 8-10 yaşlarında bir çocuk, sabi diyebiliriz. Bu masumiyet karinesi aynı zamanda. Kendi evlerinde görüyorlar, bir cemaatle namaz kılıyorlar, aile içi cemaatle namaz kılıyorlar. Babası, yani Muhammed Ahmet Muvayyid, imamete geçiyor, namaz kıldırıyor. Namazda ektarabatı sa'an şakkal kamer ayet-i kerimesini okuyor. Bu ayet aslında kıyametin yaklaşma sürecini ifade eden ayetlerden bir tanesi. Ektarabatı sa'an, yani kıyamet yaklaştığında şakkal kamer ay ikiye bölündü anlamına gelen ayetler bunlar. Sonra namazdayken büyük bir gürültü kopuyor. Yani sanki kıyamet sahnesi böyle. O onların bulunduğu cadde üzerinden bir savaş patlıyor. Büyük. Hatta daha sonra diyor ki biz bu rüyanın akislerini veya ne zaman kopacağını falan hep şey yaptık. Kolladık. Yani ne zaman denk geliyor, buyuruyor, denk geliyor diyor. 2023 öncesinde İsrail 2014'te, 2022'de vesaire, o tarihlerde yine saldırdı. Filistin'e, Gazze'ye saldırdı. Ama rüyadaki şiddeti andırmıyordu. Dolayısıyla rüyadaki hakikate tekabül ettiği kanaatine varamadı. Ama ne zaman 2023 olaylar oldu, 7 Ekim olaylar oldu, İsrail var gücüyle Filistin'e, Gazze'ye saldırdı. O zaman bu rüyanın bu tarihe tekabül ettiğini anladık diyor. Kim diyor? Baba çocuğunun rüyasını yorumluyor. Öyle söylüyor. Diyor ki sonra ikinci fasılda, bu birinci fasılda namaz kılıyorlar. Ondan sonra dediğimiz bir savaş patlak veriyor. Evde bir kum saati görüyor. Evin içinde kum saati. Kum saati çalışıyor. Kum saatinin üst kısmında güneş var, yıldızlar var. Güneş ve yıldızlar var. O sarsıntıyla, savaşın getirdiği sarsıntıyla birlikte onlar aşağı doğru, aşağı doğru dökülüyorlar. Yani yıldızlar, ondan sonra güneş hepsi aşağı doğru, yani yukarıdan aşağı doğru dökülüyorlar. Ondan sonra rüyanın son bölümünde de sonra bu savaş ortamı sona eriyor veya barış iklimi diyelim nasıl, veya Müslümanların veya Filistinlerin zaferi diyelim tahakkuk ediyor ve Gazze yeniden yeşile bürünüyor. Yani onların bulundukları mıntıka falan yeşile bürünüyor. Diyor ki burada kum saatiyle ilgili bölümün yorumunda bazı şeyler oldu. Yani değerlendirmeler oldu. Bazı ihtilaflar oldu. Değerlendirmeler şu yönde. Benim değerlendirmem şu yönde. Şu yöndeydi. Bu merkezde olan güneş ve etrafında yıldızlar var. Hepsi dökülüyor. Güneşi ben Amerika Birleşik Devletleri olarak gördüm. Yıldızlar da diğer ülkeler işte. Yani ona İslamlı tarafında cevabire rejimleri. Yani totaliter rejimler vesaire deniliyor. Onlar hepsi tepe taklı oluyor bu şekilde. Diyor ki benim kanaatime göre ben diyor, o güneşi Amerika Birleşik Devletleri olarak gördüm. Yani, bazıları ise hayır onlar İsrail'dir dediler bana diyor. İsrail dediler bana diyor. Ben diyor hiçbir zaman İsrail'in olduğu kanaatinde olmadım. İsrail çok büyük, güçlü bir ülke değil. Gücünü sonuç itibariyle Amerika'dan devşiren veya büyük ülkelerden devşiren bir ülke. Hatta bir eser var. Numan Abdurrazzak Samarra'yı yazmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Irak'tı. Ettehaluf me'al akviya diye bir kitabı var. Yani güçlülerle ittifak. İsrail daima yani zayıf bir ülke sonuç itibariyle. Derleme toplama oradan buradan dediğim derleme toplama bir ülke, montaj bir ülke. Dolayısıyla onun fazla güçlü olduğunu zannet, tasavvur etmek hakikate aykırı. Gücünü büyük ülkelerden alıyor. Hatta şöyle tabirler de var. Devin başındaki cüce. Yani bir dev var işte Amerika Birleşik Devletleri. Ondan sonra bir de onu yöneten başında bir cüce var. Cüce yani beyni mesabesinde bir cüce var. O cüce de İsrail vesaire. Yani Ettehaluf me'ale kuya kitabında o ifade ediyor. Yahudiler hiçbir zaman müstakil olarak güç sahibi olmadılar. Sadece başkaları üzerinden güç devşirdiler. Kur'an-ı Kerim de ona tanıklıkta bulunuyor. Kur'an nasıl? Hablum minallahi ve hablum minennas diyor ayet-i kerimede. Yani Yahudilerin payidar olmaları ancak iki şekilde mümkün olabilir diyor. Ayet-i kerimenin açılımı bu. Hablum minallah, Allah'ın ipine sarılmalar halinde. Bu geçmiş dönemde peygamberlerinin bulunduğu döneme ait bir keyfiyet. Yani peygamberler döneminde Allah'a sarılmışlar, Allah'a bağlıydılar. Dolayısıyla onları peygamberler yönetiyorlardı. Hazreti Musa şeriatına tabi olarak peygamberler yönetiyorlar. Ama Hazreti İsa'dan sonra döngü değişti. Yahudiler Allah'la olan iplerini kopardılar. Dolayısıyla beşeri ipe sarıldılar. Nedir beşeri ip? İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere vesaire. Hatta Abdullah Umari diye zannediyorum faslı ama Mısır'da yaşamış bir muhaddis var. İhtiraatul Hadise veya İhtiraatul Asriye diye bir kitabı var. Yani modern keşifler ve Kur'an-ı Kerim'e mutabakatı diye bir kitabı var. O kitapta şunu söylüyor. Diyor bu ayet-i kerimeden Hablum minennas ayet-i kerimesinden İsrail'in kuruluşunda İngiltere'nin etkisini görebilirsiniz. Yani İngiltere olmasaydı İsrail kendi başına orada bir varlık gösteremezdi, bir devlet kuramazdı. Asla öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Muhammed Hasan'ın heykel gibiler de aynı kanaati paylaşıyorlar. Yani burada güçlü olan, otorite olan, otoriteyi asıl temsil eden Amerika Birleşik Devletleri'dir. İsrail oyunla bazen Amerika'yı ifade ediyor. Trump döneminde olduğu gibi. Ama Trump şimdi ne yapıyor? Trump şimdi zarara gelince Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi gitmeyince, kendisi zarara gelince İsrail'e kafa tutmaya başladı adam. İsrail'e şey göstermeye başladı. Yani süngü göstermeye başladı tabirle ise. O neyi gösteriyor? Çıkarlar ayrışabilir. Çıkarlar ayrıştığı zaman Amerika başka yola, İsrail başka yola gider. Hatta kitabımda bahsettim bilmiyorum ama meşhur bir hadise, yazılarımda bahsettim en azından. Eisenhower şunu söylüyor, zannediyorum Süveyş kanalı buhranında şunu söylüyor, diyor ki Dışişleri Bakanı'na talimat veriyor, Amerika'da bir tek Yahudi varmış gibi veya yokmuş gibi davranacaksınız. Kesinlikle İsrail'in çıkarlarını gözetmeyeceksiniz. Amerikan ulusunun çıkarlarını gözeteceksiniz. İsrail'in çıkarlarını gözetmeyeceksiniz. Zaman zaman Amerika bu noktaya gelebiliyor. Şimdi İsrail istismar etti. Kim istismar etti? Trump istismar etti. Epstein olayı üzerinden vesaire manipüle ettiler onu. Yani istedikleri istikamette çekip çevirdiler tabirca ise. Ama ne oldu? İran'da sıkı bir dirençle karşılaştılar. Bu da hesapları alt üst etti. Yani İsrail'in hesaplarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplarını alt üst etti. Sepet konunu herkes yoluna tabirca ise şeyi çıktı buradan. Sonucu çıktı. Ondan dolayı evet yani bir takım hesaplar yapılabilir ama eğer o hesaplar doğru değilse bumerang gibi gelir sizi vurur. Sizi vurur. Şimdi dediğimiz gibi yani kitapta da tabii bin günün idraki yok ama bu programı icra ettiğimiz sırada bu 7 Ekim üzerinden 1000 gün geçmişti. Uluslararası arenada özellikle basında, yayında vesaire 1000 gün değerlendiriliyor. Burada 1000 günde Maarif gazetesi var. 1000 günün değerlendirmesi noktasında 1000 günün galibi Büyük Deccal Netanyahu diyor. Büyük Deccal. Çok önemli bir şey. Yani Deccal olarak tasvir ediyor. Yani Deccal ne demek? Yalancı. Şeysiz, münasebetsiz, yalancı, uydurukçu vesaire. Olayları manipüle eden adamlar kümesi demektir. Yani Büyük Deccal. Yani Deccallar çok. Yani fırıldak adam demek Deccal. Yani sonuç itibariyle Netanyahu da fırıldak adam. Yani dostlarına da düşmanlarına herkese kazık atabilen bir adam. Herkesi tehdit edebilen bir adam. Biliyorsunuz önce Gazze cephesiydi. Yani onun işte hikayesini kitabımızda Gazze destanında anlatmaya çalışıyor Çağın Çanakkale'sinde. Ondan sonra ikinci cephe İran. İran. İran cephesinde fazla tutunamadılar. Gazze'yi de istedikleri gibi yapamadılar. Ama sonuç itibariyle Gazze küçük bir şerit olduğundan dolayı ve ateş gücü yüksek olduğundan dolayı ne yaptılar? Yaptılar, yettiler yani.

Yani 1000 günlük başarısızlık diyorlar. Hatta askeri başarıların bir şekilde siyasi kodullukların gölgesinde kaldığını söylüyorlar. Kim söylüyor? İsrail basını söylüyor bunu. Şimdi burada Gazze'yi Çanakkale'ye, kitabımızda Çanakkale'ye benzettik. Bunlar ne derece doğru? Bu önemli bir şey. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen yüzyıl, 20. yüzyılın işte şeyse destanı, Çanakkale destanıydı. Hakikaten öyle. Orada 200 yani Türkler arasında 160-200 bin civarında insanın şehit olduğu, hayatını kaybettiği vesaire söyleniyor. Tabii karşı taraftan da bayağı büyük çapta insanlar hayatını kaybediyor. Ama küçük bir alanda, yani benzerliklerden bir tanesi şu: Gazze küçük bir alan, Çanakkale de küçük bir alan. Bütün dünyanın böyle yoğunlaştığı, adeta yani bir noktada buluştuğu, savaşta buluştuğu bir yer. Bu manada Çanakkale ile Gazze birbirine çok hakikaten benziyorlar. Benziyorlar. Yani büyük cephe değil. Yani geniş cephe değil. Kut, Ambara veya bilmem şey gibi değil. Burada Gazze küçük bir alanı temsil ediyor. Böyle Çanakkale'de dediğimiz gibi küçük bir deniz su yolunu bu şekilde teşkil ve temsil ediyor. Burada başka bir noktaya değinmek istiyorum. O da şu: unutmadan, bazen unutabiliyorum ondan dolayı, yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Beşir Ayvazoğlu Çanakkale diye bir eser yazdı. Bilindiği gibi biyografik eserler, monografik eserler yazan bir yazarımız Beşir Ayvazoğlu. O Çanakkale diye bir kitap yazıyor. O kitabında şunu söylüyor. Diyor ki Fransız matbuatına, yani Fransız, İngilizler biliyorsunuz Çanakkale üzerinden Anadolu'yu veya İstanbul'u işgal etmek istiyorlar. Diyor ki kayıplarıyla ilgili, Çanakkale ile ilgili onlarca kitap yazmışlar. Onlarca, yüzlerce. İngilizler olsun, şeyler olsun, Fransızlar olsun. Ama bizim şeyimize baktığımız zaman, literatürümüze baktığımız zaman, edebiyatımıza baktığımız zaman, Mehmet Akif'i çıkardığınız zaman Çanakkale ile ilgili doğru dürüst, yani içtenlikle yazılmış şiirler veya eserler fazla göremezsiniz diyorum. Evet, şimdi Çanakkale'ye gittiğiniz zaman evet hatıralar vesaire canlandırılıyor ama kitabiyat anlamında çok da fazla maalesef dediğimiz gibi belgemiz yok. Dolayısıyla Beşir Ayvazoğlu'nun ifade etmek istediği şey şu: tevsik. Tevsikte kusurumuz var. Tevsik ne demek? Belgelendirme. Belgeleme. Yani bir savaşın belgelenmesi lazım. Bu da ancak yazı hayatıyla mümkün olabilir. Bu noktada maalesef yayayız. İslam dünyası yaya. Okumadıkları gibi yazmıyorlardı. Yani bilindiği gibi ya Moşe Dayan, herhalde Moşe Dayan olacak veya Golda Meir olabilir. Araplar okumazlar. Okurlarsa da anlamazlar. Anlasalar da takip etmezler anlamında bir laf söylüyor. Bu genellikle İslam dünyasıyla da genel olarak alakalı. Mesela bir Macaristan'da basılan, yayılan kitaplar, bir Arap dünyasında basılan, yayılan, yayınlanan kitaplara denk geliyor. Yani bir Macar halkı, işte ona benzer küçük 10 milyonu geçmeyen halklar, 300-400 milyon kişilik bir nüfusa faikiyet arz ediyor. Yani onlardan daha fazla kitap, matbuat okuyor diyebiliriz. Ondan dolayı bu da zihni tembelliğe gidiyor. Zihni tembellik olunca insan da dostunu, düşmanını ayırt edemiyor tabiri caizse. Yani maalesef böyle. Ha, burada tekrar şunu söyleyeyim. Yani Yahudiler tabii iki şeyle karşı karşıya. Bir, bu şeyi 7 Ekim Aksa Tufanı'nı bu şekilde dünyaya lehlerinde tanıtmaya kalkıştılar. 11 Eylül'e benzettiler vesaire. Ama İsrail bile buna inanmadı. Şu anda böyle söylüyorlar. Diyorlar ki bunun, yani 7 Ekim Aksa Tufanı'nın Holokost'la yakından uzaktan bir alakası yok. Holokost'ta Yahudiler sonuç itibariyle, başta da konuya kısaca temas etmiştik, Yahudiler bu şekilde Almanlar tarafından tezcih ediliyorlar, cezalandırılıyorlar. Ama burada 7 Ekim tarihinde
mazlumlar.

0: kurbanlar bu şekilde cellatlarından intikam alıyorlar veya cellatlarından hesap soruyorlar. Şöyle bir şey var, celladına benzeyen öykünen kurban diye. Aslında İsrail celladına benzeyen bir kurban veya geçmişte öyle söylenirdi. Şu anda kurban kurban değil, Filistinlere kurban olarak dediğim gibi boğazlamaya çalışan bir ülke görünümünde. Dolayısıyla bu tarihi münasebet bize çok şeyler kattı. Yani dünyanın döngüsünü değiştirdi diyebiliriz. Kitapta da dediğimiz gibi özellikle uluslararası manası anlamı, yani bu meselenin uluslararası manası anlamı noktasında değerlendirmelerde bulunduk. Gerçekten de öyle. Dileriz inşallah bir çığır olur. Yani bu Gazze meselesi bir çığır olur. Ve olacaktır da benim tahminim o. 2022 yılıyla alakalı bir eser yayınlanmıştı. Zevali İsrail diye. Yani İsrail'in sonu diye. Bu Filistinli meşhur şeylerden, araştırmacılardan bir tanesi olan yani bir zat bir eser yayınlamıştı. Dediğim gibi Zevali İsrail diye. İsrail'in sonuna giden yolun 2022 tarihinde baş göstereceğini vesaire söylemişti. 2022 pas geçti. Yani 2022'de öyle bir şey olmadı. Ama 2023'te Gazze olaylarıyla birlikte yeni bir süreç başladı. Bu süreci 2023'le 2023'e hapsetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030'a kadar devam edebilir. Zaten İsrail'de de bununla ilgili, yani İsrail'in geleceğiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler var. Kitapta da bunlara yer verdik. Mesela söz gelimi Ehud Barak, eski başbakanlardan, İsrail'in ömrünün 2028'de sınırlı kalabileceğini söylemiştir. O İsrail tarihinden yola çıkan istikrar suretiyle, yani ne derler ona, iki tane şey var, kavram var, istidlal ve istikrar diye. İstidlal bu şekilde ne derler ona, delil getirme. İstikrar yöntemi de araştırma vesaire, yani delillendirme diyebiliriz. Şimdi maalesef yani aklıma gelmedi, yani inşallah geldiği zaman telafi ederiz. Dolayısıyla istikrar suretiyle diyelim, İstikrar suretiyle Ehud Barak gibi adamlar İsrail'in sonunun 2028'de gelebileceğini söylüyorlar. Niye? Hoşmanayim devleti, ondan sonra Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın çocuklarının devam ettirdiği devletlerin ömrü 80 yılda geçmemiştir. İsrail'de de 80 yıldan, yani Hazar devletini saymayız buna. Çünkü Hazar devleti Yahudi aidiyetinden gelmiyor, sonradan Yahudi olmuş. Devşirmelerden oluşan bir devlet, o daha fazla yaşamıştır Moğollar tarafından ortadan kaldırıldı, ama Filistin'in üzerine kurulan devletler, eski Yahudi devletleri 80 yıldan fazla yaşamamıştır. Hatta şey de, Netanyahu da bunu biliyor. Bunu biliyor ama inatına bir şekilde acaba bunu tersine çevirebilir miyiz diyor. 2018 yılında şeyde, İngiltere'de geçmiş İsrail devletleri 80 yıl yaşadı, ben onu 100 yıla çıkarmayı umut ediyorum, onun için çabalayacağım vesaire demişti. Öyle demişti. Ama sonuç itibariyle yani gelişmeler şunu gösteriyor. İsrail çok saldırganlaştı. Saldırganlaştığı için de dost düşman tanımıyor. Dolayısıyla düşman cephesini genişletmekle meşgul ve tam olarak netice alamadı. Ne Filistin'de cephesinde, yani Gazze cephesinde, ki Gazze cephesini bir şekilde Batı Şeria ile genişletmek, Batı Şeria'ya yaymak istiyor. İran cephesinde de fazla bir başarı sağlayamadı. Evet, bazı insanlara, suikastlara vesaire ulaşabildi, öldürebildi vesaire, ama sonuç itibariyle amacına ulaşabildi mi, rejimi devirebildi mi? Deviremedi. Rejimi deviremedi. Dolayısıyla üçüncü cephe olarak Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı, Mısır gibi ülkeleri de düşünüyor. Ve bu cepheleri açtığı zaman, diyelim ki Suudi Arabistan'ı ben uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Mısır'da şöyle, Mısır rejimi aslında İsrail'e ters bir rejim değil, düşman bir rejim değil. Ama sonuç itibariyle İsrail'in Mısır nüfusundan, İslam'ın kimliğinden rahatsız oluyor. Bunlar bir gün dediğim gibi kimliklerine sahip çıkacak olurlarsa böyle Sisi gibi bir yöneticiden kurtulacak olurlarsa başımıza bela olurlar diyor. Ondan dolayı onların şevketini kırmak istiyor, savaş gücünü kırmak istiyor. Yani Mısır'la ilgili hesabı bu. Yani sayısal hesap veya askeri hesap diyebiliriz. Bu da halkından kaynaklanıyor. Yani Sisi'den kaynaklanmıyor, rejimden kaynaklanmıyor. Bu rejimler er geç gidecektir. O zaman biz düşman bir cepheyle karşı karşıya kalabiliriz. Camp David şeysi çöker, anlaşması çöker diye düşünüyor. Ona göre, kendine göre önleyici işte savaş durumuna geçmek istiyor. Önleyici tedbirler almak istiyor. Türkiye ile de öyle. Yani Türkiye'deki şu anki hükümet İsrail'le bir savaş istiyor mu? Ben zannetmiyorum. Ama potansiyel öyle bir şey istemese de çıkabilir. Yani savaşlar ile istendiği için çıkmıyor. Çoğu kez kazara olarak çıkıyor. Yani İran bu savaşı istedi mi İsrail'le? İstemedi. Yani öyle kaçındı. Yani istemedi. Yani herkes olayları takip edenler onu biliyorlar. Ama İsrail ne yaptı? Amerika'yı ikna etmişken, Trump'ı ikna etmişken İran hesabını göreyim dedi ama ters etti. Hesapları ters etti diyebiliriz.
1: Teşekkürler hocam. Kitapta birçok başlık var. Varsa ek olarak söylemek istediklerinizi ve bu program için son sözlerinizi buyurunuz.
0: Vallahi dediğimiz gibi Gazze bizim için bir ders niteliğinde oldu. İslam dünyası için ders niteliğinde oldu. Şunu söyleyebiliriz. Yani eskiden tabii İsrail'e muzahir olan kamp Batı kampıydı. Yani Filistinlere muzahir olanlarda Arap kampıydı veya İslami kamptı. İslami kamp ne kadar etkiliydi onu bilemiyoruz. Ama Filistin'in civarındaki bölge Araplardan oluştuğu için birinci kordon diyelim, Filistin'in etrafındaki birinci kordon Araplardan oluşuyordu. Bunlar ilgileniyorlar, sözde ilgileniyorlardı ama daha sonra Filistin'den yüzüstü bıraktılar. Bugün gelinen noktada da Arap dünyasının esamesi okunmuyor. Ama onun yerine dediğim gibi küresel bazda, küresel zeminde Filistin'in sahiplenme giderek artıyor. Dolayısıyla küresel bir dava oldu. Yani bir Arap davası, bir Müslüman davası, elbette İslam davası, ondan şüphe yok. Ama aynı zamanda mazlumların davası. Dolayısıyla mazlumlar da bu zaviyeden Filistin meselesine sahip çıkıyorlar. Batı'da da İsrail'in zalim olduğunu anlayanlar yavaş yavaş yüzlerini İsrail'e dönüyorlar. Arkalarını dönüyorlar İsrail'e. Dolayısıyla dünya yeni bir noktaya doğru gidiyor. Kitap küçük hacmine rağmen hacmiyle birlikte dediğim bu derin manalara ihtiva eden bir çalışmayı ifade ediyor. Beşir Ayvazoğlu'nun dediği gibi bu konularda belgelendirme, belge türünde yani çok analiz, çok eser vücuda getirmek lazım ama okur çok ilgilenmediğinden dolayı bu tarz eserler az. Yani Filistin'le ilgili son sıralarda tabii ki nispeten diyorum bu tarz kitaplar yazıldı ama beklentilerin altında olduğunu da söylemek durumundayız. Dolayısıyla okuyan bir topluma ihtiyacımız var. Düşünen bir topluma ihtiyacımız var. Düşünen toplum olmazsa güdülen bir toplum olur. Onun için meselelere birebir bizim sahip çıkmamız lazım. Yani başkalarının üzerinden, evet elbette her bilenin üzerine bir bilen vardır. En büyük bilen Cenab-ı Hak elbette. Yani bilgi düzeyler farklı olabilir ama herkes kendi çapında gayret sarf etmeli ve etrafında olup biteni anlamaya, onu yönlendirmeye, imkan dairesinde etki etmeye çalışmalıdır. Böyle yaparsa o zaman aydınlık yarınları bizi bekliyor olabilir.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün Mustafa Özcan hocamızın Çağın Çanakkale'si Gazze, Aksa Tufanı'nın Sırları ve Hamas Destanı isimli kitabı hakkında konuştuk. Hocamız bize kitabıyla ilgili bilgi verdi. Çok teşekkür ederiz. Ve bugün de programın sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem. Duyurasın.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
10: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
12: Reklamları dinlediniz. Değerler çökerken sessiz kalabilir miyiz? Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 11.
15: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
17: بسم الله

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık, hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa qalila, nisfahu ev inqus minhu qalila, او زد عليه ورتل القرآن.

Kıyamet, yani dirilme vaktini yalnız O bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir, neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler, içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar.

İnsan mal mülk istemekten usanmaz. Ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur.

Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak, bu benim hakkımdı zaten. Kıyametin geleceğini de pek zannetmem. Ama olur da müminlerin dediği gibi Rabbimin huzuruna götürülecek olsam bile, onun yanında en güzel ne varsa o da benim olur. Hiç tereddüdünüz olmasın, der. Biz elbette o kâfirlere dünyada yapmış oldukları her şeyi tek tek bildireceğiz ve onlara şiddetli bir azap tattıracağız.

0: Biz insana nimet verdiğimizde o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca bir de bakarsın uzun uzun yalvarır durur.
1: قُلْ

Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş de siz bunu ret ve inkar etmişseniz, o takdirde haktan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Evet, biz ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada gerek kendi öz varlıklarında göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın Allah tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğu onlar tarafından da iyice anlaşılacak. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: Ama dikkat edin ki onlar Rablerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir. Pek

meleki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Gafur ve Rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin.

Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama o insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır.

Gerçek bu iken, bilakis onlar, Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir.

Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız ona dayanır ve güvenir, ona yönelip gönül veririm.

O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü o, her şeyi bildiği gibi her duruma en uygun olanı da bilir.

O, dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir.

0: eder.
1: Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِيمُوا

Onun için sen durma, Hakk'a davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz.

İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır.

Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin, belki de yakın olabilir.

0: في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Kıyamet yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah

0: Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz.''

0: كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır.

Büyük duruşma günü, zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur.

0: أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: İşte bu Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekurdur. Çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder. Hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir.

0: O'dur ki kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
0: Hem iman edip makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir, hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kafirlere ise şiddetli bir azap vardır.
1: وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ

0: Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: O'dur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O, gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır.

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder.

0: Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الزِّيحَ فَيَضْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur, gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.

Size verilen ne varsa hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında ahirette olan nimetlerse iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır.

Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler.

0: Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan hayırlı işlerde sarf ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar.

0: Ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez.
1: وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
0: Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur.
1: اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Sorumlu olanlar ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
0: Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

Allah kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün.

Onları uğradıkları zilletten dolayı boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette cehennemin önüne getirildiklerinde korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler.

Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur.

Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkara bir çağ.

0: Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir.

0: Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ve

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin.''

0: Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Mekki olup ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ha.

0: Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun.
1: İnna ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyen le'allekum ta'qilûn.
0: Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
1: Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm.
0: O bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Siz haddi aşan bir topluluksunuz diye bu hakikatli mesajla sizi uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Bu mümkün değil.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Daha önce gelip geçmiş nesillere nice elçiler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Onlara hiçbir nebi gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Biz bunlardan, senin Mekkeli muhataplarından daha kuvvetli olan toplumlar helak ettik. Nitekim öncekilerin kıssaları geçmiştir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları o aziz ve hakim, o mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi yarattı derler.
1: اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: O yaratıcıdır ki, yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir.

0: Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz O'nunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
0: Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.

0: Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّب۪ينٌ
0: Öyleyken müşrikler tuttular, kullarından bir kısmını onun cüz'ü, parçası saydılar. Gerçekten insan çok nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Ne o? Yoksa o, yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evlad edindi de, o değerli oğulları size mi ikram etti?
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
0: O müşriklerden her biri, Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğunun dünyaya geldiği haberini alınca, birden yüzü mosmor kesilir, kederinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Onlar iddialarınca süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar? Oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir.

Rahman'ın kulları olan melaikeyi de dişi saydılar. Ne o, onların yaratıldıkları sırada hazır mı bulundular? Onların bu iddiaları yazılacak ve bundan ötürü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Bir de dediler ki, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. Aslında onların ciddi bir bilgileri yoktur. Onlar sırf kafadan atıyorlar.
1: اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa bizim onlara daha önce verdiğimiz bir kitap varmış da, onlar buna mı sarılıyorlar?

0: Hayır, ne bilgileri var ne kitapları. Sadece şöyle derler: biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük. Biz de onların izlerinden gidiyoruz.
1: وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

İşte böylece senden önce uyarıcı bir elçi gönderdiğimiz hiçbir şehir yoktur ki, oraların varlıklı kişileri, biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük, biz de onların izlerine uyduk, demiş olmasınlar.

Peygamber onlara, peki size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz? Deyince onlar, şunu bilin ki dediler, biz sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz.

Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişiği kestim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O bu sözü hakka dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.

0: Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya.
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.

0: bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahsuru olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir 0537 701 44 47.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel FM.
3: Babacığım, bana Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı anlat. Neden başlarına bombalar yağıyor? Katledilmeyi hak edecek ne yaptı kardeşlerimiz baba?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
14: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: kıymetimiz kametimizden gelir. Müslümanlar olarak bir kıymet ve kamet ümmetiyiz. Kıymetimiz kametimizden, kametimiz de dinimizden gelir. Kişinin kıymeti himmetine göredir. Neyi dert edinirseniz derdiniz o olur. Müslüman olup da ümmetin derdi kadar derdi olmayanın dermana ihtiyacı vardır. Allah'ın indirdiği din ikame edilmeden kıymetten bahsedilemez. Müslüman olarak dinimizi ikame ettiğimiz miktarınca kıymetliyiz. Allah'ın indirdiği dini ikame etmeyenin dinde kıymeti olmaz. Rabbimiz uyarıyor. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni ikame etmedikçe, uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse kafirler toplumu için üzülme. Maide Suresi 67-68. Ayetler. Dikkat edilirse ehli iman dinini ikame etmekle imtihan olunmaktadır. İkame-i din imtihanı sahih imanın bir neticesidir. Çünkü iman bir imtihanlar yumağıdır. İkame-i din imtihanı müminlerin hayat gıdasıdır. Elmas, kömürün çilesi, inci, midyenin gözyaşıdır. Çocuk annenin sancısı, meyve ağacın çocuğudur. Her Müslümanın mensubu olduğu İslam dinini ikame etmesi, dini vecibelerini gerektiği gibi yerine getirmesi farz-ı ayn'dır. Dinin ikame edilmesinden, dosdoğru tutulmasından ve dini ikame ederken ondan ayrılığa düşülmemesinden her Müslüman mesuldür. Dinin ikame edilmesinin farz olduğu, dinde ayrılığa düşülmesinin haram olduğu kesinlik ifade eden naslarla sabittir. Tedricilik göstermeden, görüş beyan etmeden, ayrılığa düşülmeden, dini ikame etmek, gerektiği gibi dosdoğru tutmak, kitap, sünnet, icmayı, sahabe ve kıyas-ı fukaha ile tespit edilmiştir. Dinin ikame edilmesinin farz olduğunu bildiren naslardan birisi de Rabbimizin şu ayeti kerimesidir. Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştu. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. Putperestleri çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Şura Suresi 13. Biz Müslümanlar tefrika ehli değiliz. Biz her yerde ve her zaman kamet ve kıyam ehliyiz. Dinimizin emirlerini ikame etmek için kıyam ederiz. Dinimizin direğini ayağa kaldırırız. Dinimizle ayakta kalırız. Müslümanlar olarak kıymetimizle kametimiz doğru orantılıdır. Kıymetiyle kameti ters orantılı olan Müslümanların kıyametleri kopmuştur. Yeryüzünde kıymetin doğru adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimizin ilk kaynağı Kur'an bir kıymetler kitabıdır. Kur'an hayata kamet ve kıymet getirmiştir. Rabbimiz buyuruyor. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir Suresi 1 ve 5. ayetler arası. Kur'an Kıymetler kitabı Kadir Gecesi de Kıymetler Gecesidir. İmanımıza verdiğimiz kadri kıymetin ortaya saçıldığı, iman şerbetinin doya doya yudumlanmaya başlandığı bir gecedir. Kadir Gecesi'ne 30 bin kat değer getiren şey Kur'an'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim indiği zamana 30 bin kat değer yüklemiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olan bir elçi etmiştir. Sıradan bir çöl kasabası olan Mekke'yi kentlerin anası olan mübarek ve muhterem belde etmiştir. Devlet olduğunda Yesrib'i Medine-i Münevvere'ye dönüştürmüştür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ruhumuza, gönlümüze, tasavvurlarımıza, tavırlarımıza ve kararlarımıza iner de amir olursa, bir gecesi bir ömür kadar bereketli olan bir hayata kavuşmuş oluruz. Şunu bilelim ki, Kur'an'a uymayan, Kur'an'la çelişen ve çatışan ibareler ve idareler birer beladırlar. Kur'an ayetleriyle kıymet kazanmaya çalışanlar, Medine'de ezan okuyan birer bilaldirler. Kıymetler kitabı Kur'an, güneş gibidir. Güneş herkesin üzerine doğar. Kur'an da öyledir. Herkese gelmiştir ve herkesi aydınlatır. Fert, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde Kur'an yerine la dini değerlere tutunduğumuz günden bu yana kıymetten düştük. Alemlerin Rabbinin dergahında ismen cismen anılmak, Rabbül Aleminin yegane hak dini olan İslam'ı harf harf, kelime kelime ikame etmekle mümkündür. Dinullah'ı ikame edenlerin Allah katında kıymetleri olur. Allah katında kıymetleri olanların bu dünyada heybetleri olur. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen, başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
2: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün.

0: hijyen halı yıkama. 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
12: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM 103.2 103.2.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM 103.2. Erken dönem zühd anlayışı. Melikşah Sezen. Herhangi bir mevzuda tasavvufu merkeze alarak sarfı kelam edebilmek için takdir edilir ki evvela tasavvufun ne olduğunu biliyor olmak icap eder. Fakat bugün tasavvuf tarikat aynılığı kuranların, İslam'da tasavvufun yerinin olmadığını iddia edenlerin, tasavvufun olmazsa olmaz olduğunu dillendirenlerin vesaire aynı tasavvuf tarifinden, anlayışından hareketle konuştukları söylenebilir mi? Ortada tasavvufu anlamlandırma sorunu diye nitelendirebileceğimiz ciddi bir müşkilin olduğu açıktır. Tasavvuf deyince ne anlamamız gerektiği, yani tasavvufun ne olduğu, sadece bu kelimenin tarifinden ibaret bir iş değildir. Çünkü karşımızda duran kavram, İslam tarihi kadar eski bir olguyu, anlayışı ve duruşu ifade etmek için kullanıla gelen bir kelimedir. Dolayısıyla tasavvuf kelimesinin lugavi ya da ıstılahi manasının ne olduğundan ziyade tasavvuf kelimesiyle söylenilmek istenilenin, müsemmanın ne olduğunu kavramak çok daha önemlidir. Çünkü bu kelime ilgili sahayı ifade etmezden evvel mezkür kelimeyle vurgulanmak istenilen şeyler İslam'da mevcuttur. Tasavvuf tarihine dair ortaya konulan çalışmalarda bu disiplinin zühd anlayışı etrafında teşekkül ettiği ve ilk dönemini de zühd dönemi olarak isimlendirebileceğimiz ve tasavvufun 3. 9. yüzyılın sonlarına kadar sarkan bir safhada hemen tüm Müslümanların hayatlarında bu manada mevcut olduğu beyan edilmektedir. Tasavvufi anlayışın zühd kavramı etrafında şekillendiği konusunda hakim bir kabulün oluşması, tasavvufun menşei açısından serdedilen bir kısım şüphelere karşı önemli bir hüccettir. Çünkü tasavvufi anlayışın zühd kavramı etrafında şekillenmesi ve bu şekillenmenin de evvel emirde zühd vurgusunun bulunduğu naslar üzerine bina edilmesiyle tasavvufun menşei itibariyle İslami bir yol olduğu hakikati ortaya çıkmaktadır. Zühd dönemi olarak anılan safanın ilk yazılı örneklerini Kitab-ı Zühd adı altında tasnif edilen hadis mecmualarının oluşturması dikkate şayandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın zühde dair naklettiği, paylaştığı buyrukları toplayan bu eserlerin mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun farklı isimlerin kalemlerinden çıkmış olduğunu gösteren kayıtlar, zühdçü tasavvufi anlayışın hareketin erken dönemde hemen her kesimden Müslümanlara şamil olduğunu ispat eder niteliktedir. Ebu Hamza Sabit bin Dinar es-Sümali'nin Kitab-ı Zühd'ü, Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ı Zühd ve Rekaiki, Ebu Mesud el-Muafa, el-Mevsili'nin Kitab-ı Zühd'ü, Veki bin Cerrah'ın Kitab-ı Zühd'ü, Esed bin Musa el-Ümevi'nin Kitab-ı Zühd vel-İbade vel-Verası, Bişr bin Haris el-Hafi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel el-Bağdadi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Hennat bin Es-Seri el-Küfi'nin Kitab-ı Zühd'ü, Haris bin Esed el-Muhasibi'nin El-Mesail fi Zühd'ü, Muhammed bin Abdullah bin Müsenna'nın Zemmü'd-Dünya ve Zühd-ü Fihası gibi akla gelen erken dönem eserler, zühd anlayışının teşekkülü ve sistemleşmesinde en etkili eserlerdir. Sadece eserlerin isimleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında bile zühd, rekaik, ibadet ve vera gibi kalbin ameline odaklanan başlıca kavramların erken dönemden itibaren kilit bir önem ve değer taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Hatta mesela günümüze ulaşan en kadim Kitab-ı Zühd örneği olan Abdullah bin Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünün muhtevasına biraz daha yakından bakıldığında hüzün, havf, huşu, büka, İhlas, tevekkül, tefekkür, fakr ve rıza gibi kavramların üzerinde dikkatle durulduğu ve kalbi olgunluğun takviye edilmesi için kavram genişliğine gidildiği hemen fark edilmektedir. Söz konusu manzara, bahsi geçen diğer erken dönem eserler incelendiğinde de ciddi bir değişiklik arz etmemektedir. Adı anılan hasletlere hususi olarak temas edip bab açmakla birlikte eserlerin Kitab-ı Zühd başlığıyla tesmiyesi dahi bizlere zühd kelimesinin çatı bir kavram olarak tercih edildiğini göstermektedir. Mezkür durumsa erken dönem zühd kavramıyla müteahhir dönem tasavvuf kelimelerinin muhteva açısından aynı, yakın bir vurguyla kullanıldığını hissettirir niteliktedir. Bu itibarla zühd kavramının nasıl tarif edildiği tasavvufun neliği tespitte oldukça belirleyici bir konumda görülmektedir.
Züht lügatte bir şeye rağbet etmemek, ona karşı ilgisiz davranmak ve uzaklaşmak manasına gelmektedir. ZHD kökünden türeyen bu kelimenin temel manası olan rağbet etmemek ve uzak durmak sadece dünya ve dünyalığa özgü bir sınırlılığı ifade etmemektedir. Dünyevi ve uhrevi her haz ve yönelişi terk etmek, hazlara rağbet etmemek kastedilmektedir. Züht kelimesinin ıstılahi manasından bahsetmek erken dönem için aslında kolay bir iş değildir. Çünkü kavramın müşterek bir karşılığı olmadığı gibi ıstılahi bağlamda istikrar kazanana kadarki safhada bir kısım anlam daralma ve genişlemesi yaşamış olması da muhtemeldir. Bu sebeple günümüze ulaşan belli başlı kitab-ı zühdlerdeki tarifleri kronolojik bir tertiple aktararak müşterek vurgu ve anlamların ne olduğunu tespite çalışacağız. Abdullah bin Mübarek zühdü Allah'a tevekkül ederek fakirliği sevmektir şeklinde tarif ederken Vekî bin Cerrah ise Süfyan-ı Servî rahmetullahi aleyh'ten naklettiği bir rivayetle dünya konusunda zühd demek sert ve tatsız şeyleri yemek, sert elbiseler giymek değil tuli emelden uzak durmaktır şeklinde tarif etmiştir. Söz konusu tarifi aynı rivayetle Ebu Said İbnül Arabi de Kitabun Fihi Mana Zühdünde paylaşmaktadır. Müheyb el-Mekki ise zühdü dünya konusunda zahitlik, dünyalık şeylerden ulaşamadıklarına, kaçırdıklarına üzülmemen, elde ettiklerine de sevinip şımarmamandır şeklinde tarif etmektedir. Nakledilen rivayetlerden ve yapılan tariflerden anlaşıldığı üzere zühdle kastedilen dünya ve dünyalıklara gönül vermemek, aksine onları ve onlara götüren sevgiyi, yolları kalpten ve bedenden uzaklaştırmaktır. Aslında erken dönem zühd eserlerinde kahir ekseriyetle zühdün açık bir tanımının yapılmadığı görülmektedir. Bu durum zühd kavramının eserlerde bildirilen tüm hasletlerin bütünü olarak anlaşıldığını da gösterir niteliktedir. Zühd dönemi tasavvufi anlayışın ferdi imkan ve anlayış düzeyinde yaşandığı, bu anlayış yaşayış faaliyetini pekiştirecek nasların cem ve tasnif edildiği bir dönem olarak çerçevelendirilebilir. Bu açıdan zühd dönemiyle tasavvuf tarihine dair sonraki dönemler arasında önem kazanan kavramlar açısından büyük bir farklılık olduğunu söylemekten ziyade söz konusu kavramların hakikatine ve muradına ulaşma, onları hayata katma noktasındaki yollarda bir kısım farklılaşmalar yaşandığı söylenilebilir. Bizce bu durum tüm ilim şubelerinde görülen basit ve makul bir tarihi seyrin doğal bir neticesidir. Çünkü işaret ettiğimiz söz konusu kilit kavramların uygulamaya dönük bir talebi buyruğu yansıtan fakat örneklendirilemez, mücessem hale dönüştürülemez mahiyeti gereği ilgili nasların hayata dahli noktasındaki yol arayışında bazı farklılıkların bulunması gayet makul addedilmelidir. Üzerinde durduğumuz meseleyi müşahhaslaştıracak olursak, namaz kılan ve bu amelinde huşuyu arzulayan, bunu nasıl kazanacağını öğrenmek isteyen birisine huşuyu öğretmenin, göstermenin nasıl gerçekleşeceği ciddi bir müşküldür. Söz konusu müşkilin mevcudiyeti çözüm için farklı anlayış ve uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Erken dönem eserlerin muhtevasında görüldüğü üzere muhaddislerin zühdü sağlayacak hasletlerin neler olduğuna dair beyanları toplamaları, mezkûr hasletleri nasıl elde edebileceğimiz sualine cevap vermemekte ve teori ile pratik arasında bir boşluk doğmaktadır. Zühd dönemi içerisinde bu hasletlere ulaşma yolundaki ilk teşebbüsün nasların zahirine sarılmak olduğu fark edilmektedir. Kitab-ı Zühd telif eden isimlerin konuyu vuzuha kavuşturmak için tercih ettiği nasların çoğunlukla fiilen örneklendirilebilir buyruklar olması şekli zahiri unsurların en azından erken dönem bir süre mümkün olduğunca öne çıkarıldığını ortaya koyar niteliktedir. Nitekim kıyafetler konusundaki hadis-i nebevilerin yer yer bir gaye olarak telakki edildiği bu bağlamda dikkat çekici bir misal olarak zikredilebilir. Mevsili'nin naklettiği size cennet ehline haber vereyim mi? Onlar insanların iltifat etmediği, eski elbiseleri olan fakir kimselerdir. Şayet bu kimseler Allah adına yemin etseler, Allah onların sözlerini mutlaka doğru çıkarır. Hadis-i Nebevisi ile İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği Katade diyor ki,
bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Suffe ehlinin yanına geldiği ki oraya Müslümanların fakirleri toplanırlardı ve onlar elbiselerini deriyle yamayacak kadar fakir kimselerdi. Hatta çoğu zaman yama dahi bulamazlardı ve onlara siz bugün mü daha hayırlısınız yoksa her birinizin sabahları yeni bir elbise, akşamları bir başka yeni elbise giyece, sabahları ayrı kapta, akşamları ayrı bir kapta yemeklerin sunulacağı, evlerinizi Kabe'nin örtüldüğü gibi döşeyip bezeyeceğiniz gün mü daha hayırlı olacaksınız diye sual buyurdu. Onların da tabii ki o gün daha hayırlı olacağız ey Allah'ın Resulü diye mukabelede bulundukları, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hayır, hayır bilakis siz bugün çok daha hayırlısınız dediği şeklindeki rivayetler ilgili hususu teyit eden numunelerdendir. Zaten surete, şekle ve adetlere verilen mübalağalı ehemmiyet münasebetiyle bazı kimselerin Ashabul Adat namıyla anıldığı da bilinmektedir. Tabii aracın amaç haline dönüştürülmesinin yanlışlığını ihtar eden rivayetler de nakledilmiş ve daha sonra terki terk olarak önemli bir tasavvuf anlayışı haline dönecek anlayışın ilk misalleri bizatihi amelleri gaye edinmenin yanlışlığı üzerinden serdedilmişti. Hennat bin Es-Seri'nin naklettiği üzere sahabilerden Hazreti Ebu Vakıt el-Leysi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Biz amellerin peşine düştük ve onların hangisi daha üstündür diyoruz. Halbuki ahireti talep konusunda dünyada zühtten daha üstün bir şey bulamadık. Burada işaret edilen durum, kısa bir zaman sonra diyalektik açıdan daha vurucu bir sunumla ifadelendirilmeye başlamıştır. Nitekim Ebu Bekir Eşşibli'nin zühdü, temelde dünyaya kıymet verip sonra terk etmek gibi ciddi bir paradoks taşıması hasebiyle zemmettiği bilinmektedir. Zühd dönemi içerisinde söz konusu zühdü sağlayacak hasletlerin ve bu hasletlere ulaştıracak yolların zahiri, dışsal değil, batıni, içsel nitelikli olduğunu kabul eden ve bu yolu sürdürenlerin de bulunduğu görülmektedir. Haris bin Esed el-Muhasibi'nin el-Muhasibi şeklinde anılmasına vesile olan da iş bu içsel tekamüle odaklanmış olmasıdır. Muhasibi'nin Er-Riyaye li Hukukillah isimli eseri muhalledine dikkatli bir nazarla bakıldığında hemen hiçbir fiilin kendisini gaye olarak görmediği ve böyle anlaşılabilecek rivayetleri de nakletmediği görülmektedir. Öte yandan el-Muhasibi'nin söz konusu hasletleri bildiren rivayetleri aktarmakla iktifa eden Muhaddis Meşrep isimlerden farklı olarak bu hasletlere nasıl ulaşılacağı konusunda izahlara girişmesi, eserlerinde şahsi tecrübelerini paylaşması da henüz zühd döneminde görülmeye başlanan farklılaşmanın en somut misallerindendir. Genellikle mutezililerle kelami mücadelelere girmesi ve eserlerinde onların görüşlerine yer vermesi sebebiyle aralarının açıldığı nakledilen dostu İmam Ahmed bin Hanbel'le ayrılıklarının tek gerekçesi onun yalnız kelami telif tercihi değildir. Kendisi de bir kitab-ı zühd sahibi olan İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Muhasibi'nin Er-Riyayesinde bir kısım hasletlere kavuşmak için şahsi tecrübelerini, tefekkürle elde ettiği bazı çıkarımları ve zevki unsurları, mükâşefelerini nakletmesini bidat kabul ettiği, El-Muhasibi'yi zühde ulaşmak için dini buyruklara vaz edilmeyen yeni bidat yollar, beyanlar icat etmekle suçladığı bilinmektedir. İbn Kesir bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. Ahmed bin Hanbel'in el-Muhasibi gibileriyle görüşmeyi hoş karşılamaması, onların sözlerinde nimetlerden uzak durma ve şeriatın istemediği çetin riyazet kaideleri, zorluklar ve hakkında hiçbir emir bulunmayan dakik ve zirve seviyedeki muhasebenin varlığıdır. En başından itibaren hissedildiği üzere dini anlama ve yaşama noktasındaki temel fark sürekli usulî bir zemine kaymaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel ve onun gibi düşünenler nezdinde bir fiilin hayata geçirilmesi için muhakkak bir nassa tabir caizse delalet-i kat'i olarak dayanması icap etmektedir. Halbuki Haris el-Muhasibi gibi alimlerin değerlendirmesinde ise bir nastan dolaylı olarak da olsa istinbat edilebilmek yahut nas yoluyla yasaklanmamış olmak bir fiil, iş veya düşüncenin meşruiyet ve mübahlığı için kafidir. Bu temel fakat adı açıkça konmamış ayrılık, tasavvufi uygulamaların meşruiyetine dair erken dönem ilk itirazların da en önemli çıkış noktasını, sebebini oluşturmaktadır.
Hemen tüm ilim şubelerinin teşekkül sürecinde şahit olunan söz konusu manzaranın, tasavvufun teşekkül ve istikrar kazanma sürecinde de görülmesi şaşılacak bir durum değildir. Nitekim fıkhın sadece mevcut yaşanmış meseleler üzerinde konuşulması gerektiğini müdafaa eden ve bu ilmi ilmihal olarak değerlendirenlerle farazi, nazari fıkhı meşru ve caiz kabul edenler arasındaki erken dönem ihtilafta yahut hadislerin senetlerine yönelik ravi incelemesinin dinen caiz olup olmadığı yönündeki erken dönem ihtilafta da işaret edilen temel usulî kabul ve hassasiyetin belirleyici bir etken olduğu görülmektedir. Diğer ilim şubelerinde yaşanan mezkûr ihtilafların belirli bir süre yaşandıktan sonra son bulması ve üzerinde uzlaşı sağlanmasına rağmen tasavvuf sahasındaki ihtilafın son bulmaması ise tasavvufun usulî bir çerçevesinin yöntemi gereği çizilemiyor ve neyin kabul yahut reddedileceği konusunda muğlaklığın bir şekilde sürüyor olmasından kaynaklandığı söylenilebilir. Bu sahada ve ilgili konuda belki de tek usulî ölçü biraz önce zikrettiğimiz dinen yasak, nehi bulunmayan, dini emirlerle teâruza düşmeyen ve dolaylı olarak da olsa naslardan istinbat edilebilen her fiil ve düşüncenin mübahlığı esastır. Netice olarak züht döneminde başlayan ve tasavvufu adı, fiili, naslarla belli uygulamalar yönünden yaşamak yahut naslarda işaret buyrulan gayeye götüren ve naslarda da sarahaten yasaklanmamış her yolu fayda verdiği sürece muteber kabul eden iki anlayış daha sonraki dönemlerde de sürekli karşı karşıya gelmiştir. Biz netice olarak şunu ifade edebiliriz. Tasavvuf, öğretileri, hedefleri ve menşei açısından herhangi bir meşruiyet sıkıntısıyla karşı karşıya değildir. Selefi Salihin tabakasından itibaren varlığının müsellem olduğu hem tatbikat hem de yazılı müktesebat açısından ortadadır. Dolayısıyla bir kimsenin İslam adına müessese olarak tasavvufun karşısında olması, üzerinde durduğumuz irtibat noktaları dikkate alındığı takdirde mümkün ve makul değildir. Sadece gayeye götüren yolun tercihinde bulunması ve taraf olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla meşruiyet sıkıntısıyla nitelendirilebilecek şey tasavvuf değil, ancak tasavvufun kurumsallaşmış uzantısı olan tarikatların bir kısım tatbikatları olabilir. Tasavvuf, tarikat aynılığı kuranların atladığı ve yanlış ifade ettiği husus tam da buradan kaynaklanmaktadır. Tasavvufi kabul ve uygulamalarla ilgili münekkit bir tavra sahip olan isimlerin, alimlerin tasavvufa kahir ekseriyetle bir kurum olarak değil, uygulama bazlı karşı çıktıkları müsellemdir. Temelde mesele dönüp dolaşıp tenkit edilen uygulamaların dayandırıldığı hadislerin, rivayetlerin sıhhatine bağlanmaktadır. Zayıf ya da mevzu hadisler üzerine bina edilen, edildiği söylenen uygulamaların İslami bir meşruiyet ifade etmediği ve insanlara tavsiye edilemezliği gibi genel hassasiyetlerin aslında bir yönüyle fıkhi mezheplerdeki içtihatlara temel alınan hadis-i nebevilerin tercihine benzediğini ifade edebiliriz. Nitekim mezhepler arasındaki içtihat farklılıklarının sebeplerinden bir tanesi konuyla ilgili hadislerin sıhhatini tespite yönelik hadis usulüdür. Erken dönem alimlerin bir sahada mütehassıs olmaktan ziyade, daha doğrusu tüm ilimlerde mütehassıs olmaları gibi yaygın bir durumdan ötürü Kitab-ı Züht eserlerine dahil ettikleri hadisleri kendi içinde belli usulî tercihlere dayandırmak mümkündür. Burada belki erken dönem ilim anlayışını Ebu Hanife'nin fıkıh tarifinden hareketle anlamak ve bu meseleyi bu minvalde düşünmek faydalı olacaktır. İmam-ı Azam fıkhı kişinin nefsi için faydalı, lehine olan şeylerle olmayan, aleyhine olan şeyleri bilmesi şeklinde kuşatıcı bir şekilde tarif ederek akide, amel ve ahlakı bir bütün halinde fıkhın yani mücerret dini anlayışın muhtevasına dahil etmektedir. Dolayısıyla erken dönemde hem muhaddis hem mutasavvıf olarak nitelendirilebilecek isimlerin hadis tercihlerinin belli şahsi keyfi değil usulî tercihlerinden kaynaklandığının farkındalığı da söz konusu tenkitlerin doğru bir zemine oturtulması açısından önemlidir. İlerleyen süreçte mutasavvifenin hadis usulünü teknik olarak ortaya koyacak çalışmaların zuhur etmemesi ve böylesi bir boşluk sebebiyle mutasavvıfların hadislerden, rivayetlerden istifadesinin adeta keyfi bir tercih ameliyesi gibi algılanması durumu tasavvufun menşeiyle ilgili tartışmalara deyim yerinde ise su taşımıştır.
sunmaya çalıştığımız erken dönem manzarasının ardından tasavvufu, dini emir ve buyrukların neticesinde kalbi olgunlaştırmak ve kalbin amellerinde istikamet ve kemalatı yakalamak, kişiyi bu hasletlerden alıkoyacak her şeyden yüz çevirmek, bunlara rağbet etmemek şeklinde tarif edebiliriz. Selefi Salih'in neslinin işaret edilen gayeye erişmek için bir takım hassasiyetler gösterdiği ve uygulamalar serdettiği tarihen sabittir. Hatta ashab-ı kiram sonrası bizzat tabi'in nesli ve devamı tabakalar içerisinden bu hassasiyet ve uygulamaları sebebiyle nasik, zahid, abid, bekain, sufi, kurra ve kassas gibi sıfatlarla anılmaya başlanan isimler ve grupların zuhuru inkar edilmemektedir. Bir kısım ehli hadis çevreler zühdü ibadetlerin neticesi olarak değerlendirip zühde ulaşmak için naslarla sabit olan amellere ağırlık vermeyi telkin ederken bir başka grup beyan ettiğimiz üzere tecrübi ve akli yolları da gayeye götüren vesileler olarak kabul edip bunu telkin etmekte, bir diğer grupsa tasavvufu en nihayetinde ahlak olarak tarif edip meselenin akli, nazari temelleriyle meşgul olmayı ona ulaşmak için gerekli addetmektedir. Temas edilen son yol İslam felsefecilerin ve Mutezile fırkasının ilerleyen süreçte ahlak felsefesi başlığında tasniflendirilebilecek çalışmalarının teşekkülü için ana zemin olarak değerlendirilebilir. Tasavvufu anlamlandırma sorunu olduğuna işaret ettiğimiz gibi yine bir o kadar ehemmiyetli bir diğer sorun da tasavvufu dönemlendirme sorunudur. Çünkü başından beri vurguladığımız zühd dönemi, onu takip eden tasavvufi dönem ve tarikat dönemini birbirlerinden keskin tarihi vurgularla ayırmak hemen hemen imkansız gibidir. Aslında bu tarihi dönemlendirme yalnızca muhtevaya nispetle yapılmaya çalışıldıkça herhangi bir neticeye ulaşılması mümkün değildir. Çünkü tarikat dönemine nispet edilen bir anlayış uygulama değil, bir bakıyorsunuz tabiin döneminden bir kimsenin sözünden de anlaşılabiliyor. Ve mevcudiyeti inkar edilmez bir halde karşımızda duruyor. Dolayısıyla tasavvuf tarihi açısından dönemlendirme meselesi açısından belki de en salim yol olarak ferdi yaşantı dönemi ki zühd

niteliktedir. Frak eserlerine bir zümre olarak konu edilmeye başlandığı dönem ve hemen öncesindeki zaman diliminde züht döneminin bitiminin ve tasavvuf döneminin başlangıcının yaşandığı açık bir şekilde müşahede edilmektedir. Tekrar vurgulamak gerekirse bu dönüşüm ve isimlendirme kabul edilen esasların ve gayenin muhtevasındaki bir değişimden ziyade tasavvufun içtimai hayattaki konumunun değişiminden kaynaklanmaktadır. Melikşah Sezen, Erken Dönem Züht Anlayışı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: 20 yıllık tecrübe.

0: ile güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
4: Asim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 0030, 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
6: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Sahabe, sahibe fiilinden mastar olarak dostluk etmek, arkadaş olmak manalarına gelir. Sahip, yani arkadaş kelimesinin çoğulu olarak ashab gelir. Sahabi de sohbet eden, arkadaşlık eden kişi demektir. Hadis ıstılahında ise sahabi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberliğinden sonra mümin olarak görüşen ve araya irtidat devri girse de mümin olarak vefat eden kimseye denir. Bu tariften anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle her görüşen sahabi değildir. Sahabi olabilmek için mümin olarak görüşmek ve mümin olarak vefat etme şartı vardır. Sahabe Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere, ona indirdiği Kur'an'a ve din olarak da bütünüyle İslam'a inanan ilk nesildir. Bu iman ve inançları sebebiyle onlar Allah'ı kendilerine yegane Rab, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendilerine eşsiz bir örnek ve önder olarak kabul etmişlerdir. İlk Müslüman nesil olma şerefine nail olan sahabe, Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Kur'an ve sünnete uymaktan geçeceğinin bilincindeydiler. Gerçekten de sahabe, gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve gerekse vefatından sonra ona uymayı, sünnetini yaşamayı kendilerine en büyük şiar edinmişlerdir. Hatta en önemsiz işlerde bile ona uymada gereken titizliği göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine uyulması gereken en güzel örnek ve model kabul etmişlerdir. Böylelikle sahabe, yüce Allah'ın, şüphesiz Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır şeklindeki fermanına uyup, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğinde hayatlarını idame etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yanında Allah Celle Celaluh'ten gelen Kur'an'ı insanlara beyan etmekle de vazifeliydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Allah Celle Celaluh'ten gelenleri tebliğ ediyor, daha sonra da ayetleri açıklıyordu. Bu duruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an, canlı bir İslam, aynen uyulması gereken en güzel bir örnek konumundaydı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek yani usve-i hasene vasfı özellikle ibadetler bazında bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de öyle namaz kılınız. Hac menasikinizi benden alınız.

sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olarak ne gördüyse aynen almış ve tıpkı onun gibi yapmaya çalışmışlardır. Hatta sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyması o dereceye varmıştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını neyin adab, neyin rükûn olduğunu öğrenmeksizin, sebep, illet ve hikmetini bilmeksizin sormaksızın onlar da yapmışlar, aynı şekilde onun terk ettiğini onlar da terk ederek Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa sakının ilahi fermanına layıkıyla uymuşlardır.

0: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Ansızın nalinlerini çıkartıp sol tarafına koydu. Sahabe bunu görünce onlar da nalinlerini çıkartıp koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince "Sizi nalinlerinizi çıkarmaya sevk eden nedir?" diye sordu. Onlar "Senin nalinlerini çıkardığını görünce derhal bizler de çıkardık" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve nalinlerimde pislik olduğunu haber verdiği için onları çıkardım" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edinmişti. Bunun üzerine insanlar da altın yüzük edindiler. Bir müddet sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ben altından bir yüzük edinmiştim. Artık onu asla takmayacağım" buyurdu ve yüzüğü çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edindi, insanlar da gümüş yüzük taktılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minbere çıkınca cemaate "Oturun" buyurdu. Henüz mescide yaklaşan İbni Mes'ud bunu duyunca hemen mescidin kapısında olduğu yere oturdu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abdullah bin Mes'ud, gel" buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken daha mescidin dışında onun "Oturun" dediğini işiten Abdullah bin Revaha bunu duyar duymaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar mescidin dışında oturdu. Hazreti Peygamber onun bu hareketini öğrenince şöyle dua etti: "Allah Celle Celaluhu senin Allah'a ve Resulüne itaatteki azmini arttırsın." Bazı hanımları Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vefatından sonra en önce kavuşacak olan hangimizdir deyince "O kolu en uzun olanınızdır" diye buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri hangisinin kolunun daha uzun olduğunu tespit için kollarını ölçmeye başladılar. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muradına göre bizim kolu en uzun olanımız Hazreti Zeynep idi. Çünkü o eliyle çeşitli işler yapıyor ve kazancını sadaka olarak dağıtıyordu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
7: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
8: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
19: Özel

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
1: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Biz Müslümanız.
1: Özel efendim.
0: Özel efendim. Biz müminiz.

0: alınmaz. 1. Geçen zaman. 2. Söylenen söz. Burası Özel FM. Doğru yerdesiniz.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446

0: güneşli bağcılar.
1: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
0: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
2: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah Şifa-i Şerif'i yeniden okumak üzere buradayız. Rabbim bunun da tamamına ermeyi nasip eylesin. Füyuzatından istifade etmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, okuyacağımız bu kitabı Şifa-i Şerif'i, ki asıl adı Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa'dır. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin haklarını müdafaa eden ve onu Müslümanlara öğreten bir eserdir Şifa-i Şerif. Şifa-i Şerif'i kaleme alan Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, büyük bir İslam alimidir. Hicretin 6. yılında yaşamış olan büyük bir İslam alim. Hicri 544 tarihinde vefat etmiştir. Aşağı yukarı 900 küsur sene oluyor vefatı üzerinden, bu kadar zaman geçmiş oluyor. 1000 yıla yakın bir zaman. Kadı İyaz o devirde yaşayan İslam alimlerinin arasında hadisi şerifleri en iyi bilen, hadisleri rivayet eden ravileri en iyi tanıyan bir alim idi. Şifa-i Şerif işte böyle bir alimin eseridir. Bu eser Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizim için ne ifade ettiğini, ona neden bir saygı gösterilmesi gerektiğini ortaya koyan bir eser. Hocamızın bize öğrettiğine göre Selatin camilerde, önemli Selatin camilerde Şifa-i Şerif okuma adeti vardır. Bu camileri vakfedenler vakfiyelerinde Şifa-i Şerif okutulmasını tavsiye etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif Peygamber aleyhisselamın bizim üzerimizdeki haklarını gösteren bir eserdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en derin duygularla nasıl sevmemiz gerektiğini bize öğreten bir eserdir. Kainatın efendisine en üstün saygıyı nasıl göstermemiz gerektiğini bize öğreten mübarek bir eserdir. Kadı İyaz diyor ki bu eseri bize takdim ederken, ben bu kitabı İslamiyet'e inanmayanları İslamiyet'e inandırmak için yazmadım. Benim böyle bir niyetim yok. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini inkar eden insanları ikna etmek için bu eseri yazmadım. Ben bunu müminler için yazdım. Müminlerin gönüllerindeki peygamber muhabbetini daha bir canlandırmak, köklendirmek için yazdım diyor. Peygamber Efendimiz'e hissettikleri muhabbeti artırmak için ben bu kitabı yazdım diyor. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz'in sünnetine Müslümanların daha bir canlı şekilde sarılmalarını temin etmek için bu kitabı yazdım diyor. Demek ki Şifa-i Şerif'i takip ettiğimiz müddetçe inşallah imanlarımız daha bir kuvvet kazanacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha bir gönülden bağlanacağız. Bu mübarek kitap Şifa-i Şerif İslam dünyasında çok büyük bir ilgi görmüştür. Asırlardan beri, 1000 yıla yakın bir zamandan beri çok büyük rağbet görmüştür. Üzerinde 40'tan fazla şerh yazılmıştır. Ayrıca haşiyeler, ihtisarlar yazılmış. Muhtelif dillere tercüme edilmiştir Şifa-i Şerif. Kuzey Afrika'daki Kadı İyaz, Kuzey Afrikalıdır, Endülüslüdür. Şöyle bir adet var. Hangi evde bu kitap bulunursa orada hastalık olmaz. Müzmin bir hastalık çıkarsa Şifa-i Şerif vasıtasıyla Allah Teala o hastalığa afiyet verir. Afetlerden korur Şifa-i Şerif. Düşüncesiyle hemen her evde bu eser vardır. Sultan Abdülhamid Hazretleri sürgünde bulunduğu yıllarda, ki o yıllarda Çanakkale savaşları yapılıyor, Şifa-i Şerif okuyor. Askerimizin zafer kazanmasını niyaz etmek için Allah Teala'dan Şifa-i Şerif okuyor ve diyor ki, ben bu mübarek kitabı okuduğum sürece bulunduğum yerde çok nefis bir koku meydana geldi. Onu okuduğum sürece böyle manevi bir derinlik hissettim diyor. Bizim ünlü alimlerimizden Taşköprüzade Ahmet Efendi vardır. Miladi 1561. Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanı. Diyor ki, ben meşayihten vebanın yaygın olduğu zamanlarda Şifa-i Şerif okumanın faydasını gördüklerini duydum kendilerinden. Veba yaygın olduğu zaman Şifa-i Şerif okuyorlar ve bundan dolayı da büyük istifade edildiğini dile getiriyorlar. Yine ünlü alimlerimizden Katip Çelebi var. Onun en büyük eseri Keşfü'z-Zünun'dur. O güne kadar yazılmış olan kitapları, İslami kitapları tanıtan, müelliflerini tanıtan ve eserlerin mahiyeti hakkında bilgi veren büyük bir eserdir Keşfü'z-Zünun. Diyor ki, İslam dünyasında Şifa-i Şerif'in benzeri bir eser yazılmamıştır. İslam dünyasında Şifa-i Şerif'in benzeri bir eser yazılmamıştır. Bu alim pek çok kitap gören, tanıyan ve tanıtan bir alim. Böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, kısacası Şifa-i Şerif, Peygamber Efendimiz'i en güzel anlatan, en güzel tanıtan bir kitap olarak biliniyor. Sultanların, hanım sultanların, vezirlerin yaptırdıkları camilerde Şifa-i Şerif okutulması bir gelenek haline gelmiştir. Sevgili kardeşlerim, biz de başlayalım artık Şifa-i Şerif'imize. Müellifimiz, Arapçayı en mükemmel manada bilen büyük bir alim. Bu kitabın takdimini yaparken de saltanatlı bir şekilde takdim ediyor. Yani Arapçaya olan nüfuzunu en güzel ifadelerle ortaya koyuyor. Ve diyor ki, Bismillah, Elhamdülillahil münferidi bismihil esma. O Allah'a hamdolsun ki onun yüce ismi hiç kimsenin ismine benzemez. Onun ismi sadece ona mahsustur ve hiç kimsenin böyle bir ismi yoktur. El muhtassı bil mülkil ahma. Onun mülkü son derece sağlamdır. Son derece dayanıklı bir mülktür. Ellezî leyse dûnehu münteha ve lâ verâehu merma. Bize Allah Teala'dan beride varılacak bir yer yoktur. Ondan ötede yalvarılacak bir makam da yoktur. Yani biz Allah Teala Hazretlerine böylesine sığınmak durumundayız. Allah Teala'dan, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinde, daha doğrusu yatarken okuduğu hadisi şerifinde kullandığı bir ifade var. Ya Rabbi, senden başka sığınacak bir yer yok, senden kaçıp kurtulacak, gidecek bir yer de yok, diyor Müellifimizin bu ifadesi onu hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan beride varılacak bir yer, gidilecek bir yer yok. Ondan ötede, ondan sonra da yalvarılacak bir makam yok. Yani sadece yalvarılacak odur. Ona niyazda bulunulur diyor. Ez-zahiri tahayyülen ve vehma. O hayal ve vehim mahsulü olmayıp varlığı ap aşikar olandır. Allah Teala Hazretleri mevhum bir varlık değildir. Allah Teala Hazretleri var olan, varlığı gerçek olan, varlığı apaşikar olan bir yüce zattır. Yani etrafa baktığımız vakit onun varlığını gözlerimizle görürüz. Kendimize baktığımızda, etrafımızdaki kardeşlerimize baktığımızda, ağaçlara, kuşlara baktığımızda, taşlara baktığımızda, her yerde, dağlara, tepelere baktığımızda Allah Teala'nın eserini görürüz. O her yerde var diyor yani. El batını takaddüsen la udma. Yokluğundan, mevcut olmadığından dolayı değil, her eksiklikten münezzeh olduğundan dolayı zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlidir. Yani o kadar aşikardır ki, o kadar vardır ki, o kadar görülmektedir ki biz onun varlığını göremiyoruz gözlerimizle. O her yerdedir. Her noktada mevcuttur. Onun için biz onu göremiyoruz. Ne güzel, ne güzel bir anlatım tarzı. Her eksiklikten münezzeh olduğundan dolayı. Onda hiçbir kusur yok. Onun için zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizlidir. Vesi'a külle şeyin rahmeten ve ilma. Allah Teala'nın rahmeti, merhameti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz zaten onun merhametinin bir eseriyiz. Kainat onun merhametinin bir eseri. Ve onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Çünkü kainatı yaratan odur. Kainatı yaratan kendi eserini bilmez mi? Herkesten iyi bilir. Onun rahmeti diyor, merhameti ve kudreti, ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve esbaga ala evliyaihi ni'amen umma. Dostları olan müminlere nimetlerini bol bol bahşetmiştir, ihsan etmiştir. Müminler onun dostlarıdır, evliyasıdır, velileridir. Onun için müminlere Allah Teala nimetlerini bol bol ihsan etmiştir diyor. Gerçekten de öyledir. Allah Teala bir defa bize Müslüman olmak itibariyle en büyük lütufta bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, dünyanın en değerli şeyi Müslümanlıktır. İslamiyettir. Müslüman olmak en büyük şereftir, en büyük lütuftur. Allah Teala bizi Müslüman bir anne babadan dünyaya getirmiştir. Doğduğumuz vakit kulağımıza ezan-ı Muhammedi okunmuş, kamet getirilmiştir. Ve elhamdülillah her gün 5 vakitte ezan-ı Muhammedi'yi duyabileceğimiz bir memlekette yaşıyoruz. Bu da Allah Teala'nın ayrı bir lütfudur. O lütuf sayesinde işte buraya geldik. Burada bir şeyler bekliyoruz, değil mi efendim? Allah Teala'nın lütfunu bekliyoruz. Bize merhamet etsin diye bekliyoruz. Nimetlerini, görmediğimiz manevi lütuflarını üzerimize sağanak sağanak yağdırsın diye burada bulunuyoruz, bekliyoruz. Elhamdülillah. Peki, demek ki mümin olmak en büyük lütuf. Daha başka büyük bir lütuf var mı acaba? Ve ba'ase fihim rasulen min enfusihim enfesehum uruben ve ucma. İster Arap olsunlar, İster diğer milletlerden olsunlar, insanlara İçlerinden en şereflisini peygamber olarak göndermiştir. Allah Teala Hazretleri Arap ve Arap olmayan herkese en büyük lütfu İslamiyet'ten sonra nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesidir. En büyük şeref budur. Elhamdülillah. Onun ümmetiyiz elhamdülillah. Onun ümmeti olmak şereflerin en büyüğüdür kardeşler. Evet. Yüce Rabbim yaşadığımız sürece ona olan muhabbetimizi ziyadeleştirsin. İmanımızı kuvvetlendirsin, artırsın inşallah. Ve eskâhum mahtiden ve menma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabiat ve soy bakımından insanların en temizidir. İnsanların en temizini peygamber olarak bize göndermiştir. İnşallah okuyacağız ileriki sayfalarımızda. Allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini tertemiz olarak yaratmış. Temiz soydan diğer temiz soya nur-u Muhammedi'yi geçirmek suretiyle o zamana kadar getirmiştir. Yani onların ailesinde bir iffetsizlik olmamıştır. Tertemiz annelerden, tertemiz babalardan aktarılarak onun nur-u Muhammedi'si Abdullah ve Amine'den dünyaya getirmiştir Allah Teala Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özelliklerini bize tanıtarak müellifimiz diyor ki ve ercahahum aklen ve hilma. Müminlere içlerinden en akıllısını, en sabırlısını peygamber olarak göndermiştir. Allah Teala Hazretleri müminlere, bizlere peygamberlerin en akıllısını ve en sabırlısını peygamber olarak göndermiştir. Ve evferahum ilmen ve fehma. Peygamberlerin, insanların en bilgilisini, en anlayışlısını, en zekisini göndermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz işte böyle bir insandır. İnsanların en bilgilisi, insanların en anlayışlısı, en zekisi. Allah Teala onu lütfetmiş ve bize peygamber olarak göndermiştir. Kadı İyaz rahimehullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evsafını bize anlatarak diyor ki ve akvahum yakinen ve azma. Allah Teala Hazretleri bildiği bir şeyi kesinlikle bilen bir zatı, kararını tereddütsüz veren bir şahsiyeti peygamber olarak göndermiştir. Bize öyle bir insanı peygamber olarak göndermiştir ki o bildiği şeyi kesinlikle bilir. Hiç tereddüdü yoktur. Bildiği şeylerde asla tereddüdü yoktur. Kararını verirken de tereddütsüz bir şekilde karar veren bir insanı peygamber olarak göndermiştir. Yani kendisinden emindir. Bilgisinde şüphesi yoktur. Bu itibarla bildiği şeyi en doğru manada bilir ve verdiği kararı da en isabetli bir şekilde verir. Öyle bir insanı peygamber olarak göndermiştir. Ve eşheddehum bihim ra'feten ve ruhma. Müminlere en şefkatli ve en merhametli olanı peygamber olarak göndermiştir. Bizim peygamberimiz öyle bir insandır ki diyor, müminlere en merhametli olan odur. Bizi en çok kim sever? Annemiz babamız mı? Hayır, onlardan daha çok seven biri var. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize en merhametli olan odur. Müminlere en şefkatli, en merhametli olan o insanı peygamber olarak göndermiştir. Ve zekkâhu ruhan ve cismâ. Cenab-ı Hak o peygamberin ruhunu ve vücudunu her kusurdan tenzih etmiştir. Onun mübarek vücudu ve ruhu her kusurdan münezzehtir. Onda hiçbir kusur yok. Vücudu da mükemmeldir. İnşallah okuyacağız. Onun güzelliğini, görünüşteki, fiziki manadaki güzelliğini tafsilatlı bir şekilde okuyacağız inşallah. Hem ruhunu hem vücudunu en mükemmel manada Rabbim yaratmış ve bize göndermiştir. Ve haşahu ayben ve vasma. Allah Teala Hazretleri o peygamberin vücudunu ve ruhunu her ayıptan ve lekeden temizlemiş. O öyle bir vücuda sahiptir. O mübarek vücut her türlü ayıptan, noksandan, kusurdan münezzehtir. Allah onun mübarek ruhunu ve vücudunu temizleyerek göndermiştir. Tertemiz göndermiştir. Ve atahu hikmeten ve hukma. Allah Teala ona hikmetli söz söyleme kabiliyetini ihsan etmiştir. Doğru karar verme kabiliyetini ihsan etmiştir. Evet. Hikmetli söz söyleme kabiliyetini ihsan etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ruhumuza hayat verir, canlılık verir. İnsanın ruhunu dirilten sözlerdir onun sözleri. Onun sözleri Allah Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'inden güç ve kuvvet alan ve ona dayanan sözlerdir. Onun için sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de söylediğini kısa ve öz olarak söyleme özelliği vardır. Biz buna cevami-ül kelim diyoruz. Allah Teala ona o özelliği vermiştir. Ne anlatacaksa anlatacağı şeyi kısa ve özlü olarak, hikmetli olarak anlatır. Ve doğru bir şekilde anlatır. Ve fetaha bihi a'yunen umya. Allah Teala onun sayesinde kör gözleri açmıştır. Gerçekleri görmeyen gözleri Allah Teala Hazretleri Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz sayesinde açmıştır. İnsanlar ancak onun sayesinde gerçekleri görmeye başlamışlardı. Dünya nedir? Hayat nedir? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Akıbetimiz ne olacaktır? Bizi kim yaratmıştır? Aklınıza ne gelirse hakikatleri arama namına her şeyi o göstermiştir. Getirdiği hikmetli hakikatler sayesinde kör gözler açılmıştır. Ve kuluben gulfa ve azanen summa. Perdeli kalpleri, sağır kulakları o açmıştır. Evet, Allah Teala onun sayesinde perdeli olan kalpleri ve sağır kulakları açmıştır. İnsanlar gerçekleri onun ağzından duymuştur. Hakikati o öğretmiştir insanlara, insanlığa. Fe amene bihi ve azzerahu ve nasarahu men cealallahu lehu fi magnemis saadeti kısma. Allah Teala'nın kendilerine bahtiyarlıktan pay verdiği kimseler, Allah Teala'nın kendilerini bahtiyar olarak yarattığı kimseler ona iman etti. Ona herkes iman etti mi? Hayır. Bahtsızlar ona iman edemedi. Değil mi? Ebu Cehil ve benzeri talihsizler onunla mücadele ettiler. Ona kim iman etti? Allah Teala'nın kendilerine bahtiyarlık, saadet, mutluluk verdiği kimseler iman etti. Ona saygı beslediler ve onun yanında yer aldılar. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi ve diğer aşere-i mübeşşere başta olmak üzere diğer mübarek sahabiler gibi insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler ve onun yanında yer aldılar. Onu canları pahasına korudular, savundular kafirlere karşı. Bu da onların bahtiyar olduğunu gösteriyor. Yüce Rabbim bu bahtiyarlığı bize de nasip etsin. Yaşadığımız sürece sahip olduğumuz İslam'ın güzelliğini idrak edelim ve bunun şerefini hissedelim. Müslüman olmanın bahtiyarlığını hep duyalım inşallah. Ve kezzebe bihi ve sadefe an ayatihi men keteballahu aleyhi şekae hatma. Allah Teala'nın bahtsızlar defterine kaydettiği, yazdığı kimseler onun peygamber olduğunu kabul etmediler. Allah Teala kimleri talihsizler, bahtsızlar defterine yazmışsa onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini kabul etmediler. Mucizelerine inanmadılar. Gözleriyle gördükleri halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaca buraya gel diyor, ağaç sökülüyor yerinden, Efendimizin huzuruna geliyor, tekrar git diyor, ağaç tekrar yerine gidiyor, bunu görüyorlar. Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne yaman sihirbazmışsın yahu. Talihsizlik bu işte sevgili kardeşler. Mucizeyi gözleriyle görüyorlar. Şakkul kamer mucizesini görüyorlar. Efendimiz aya işaret buyuruyor. Ay ortadan ikiye bölünüyor. Onu gören müminlerin imanı daha bir kuvvet kazanıyor. Kafirler diyorlar ki biz hayatımızda böylesine bir büyücü görmedik. Talihsizlik bu işte. Demek ki herkes onu gördüğü halde ona iman etme bahtiyarlığına nail olamıyor sevgili kardeşler. Ve men kâne fî hâzihî âmâ fehuve fil âhireti âmâ. Müellifimiz İsra suresinin 72. ayeti kerimesini bize hatırlatıyor. Bu ayeti kerimedir. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür manasındadır bu ayeti kerime. Bu ayette sözü edilen körlük manevi körlüktür sevgili kardeşlerim. Gerçek manada, maddi manada, fiziki manadaki körlüğü kastetmiyor Allah Teala Hazretleri. Kalbi kör olanları kastediyor. Nitekim Hac suresinin 46. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala, Estaizu billah, فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ. Gözler kör olmaz. Gözlerin körlüğü önemli değil. Fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Maddi körlük önemli değil. Önemli olan kalplerin kör veya açık olmasıdır. Allah Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Yüce Rabbim hepimizi böyle bir körlükten muhafaza buyursun. Sallallahu aleyhi salaten tenmu ve tünma ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima. Allah Teala Peygamber aleyhisselama ve onun izinden gidenlere, müminlere durmadan artan ve çoğalan bir şekilde salatü selam eylesin. Kadı İyaz bize böyle dua ediyor. Allah da ondan razı olsun. Allah Teala Peygamber aleyhisselama ve onun izinden giden bahtiyarlara durmadan artan ve çoğalan bir şekilde salatü selam eylesin. Yani onlara rahmet eylesin diyor. Amin. Yüce Rabbim hepimize merhamet buyursun. Emma ba'd. Bu giriş, bu parlak girişten sonra bu tumturaklı, bu saltanatlı, kitap saltanatlı olunca tabii ki onun girişi de, mukaddimesi de böyle saltanatlı olur. Efendim, böyle bir girişten sonra müellifimiz diyor ki emma ba'd, bundan sonra Eşrakallahu kalbi ve kalbeke bi envaril yakin. Hepimize hitaben diyor ki, yani kitabını okuyan ve dinleyen müminlere, Yüce Rabbim benim de senin de ey mümin kardeşim, benim de senin de kalbine gerçekleri doğru bir şekilde görme kabiliyetini nasip eylesin. Gerçekleri doğru bir şekilde bilme ve benimseme kabiliyetini lütfeylesin diyor. Amin. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yüce Rabbim diyor, benim de senin de ey müminler, sizlerin de kalbinize gerçekleri en doğru şekilde görme, bilme, anlama, idrak etme ve benimseme kabiliyetini ihsan edin. Evet. Çünkü önemli olan o gerçekleri, o hakikatleri benimsemektir. Evet. Allah Teala'nın bildirdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu hikmetli sözler birer hakikattir, birer gerçektir. Doğruyu bize anlatıyor diye onları benimsemek ve onlara gönül vermek önemlidir. Ve latafeli ve leke bima latafe bihi bi evliyaihil müttakîn. Diyor ki müellifimiz, Allah Teala müttakî kullarına, yani kendisine gönülden inanan ve kendisine karşı gelmeyen dostlarına, müttakî o demektir. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse demektir. Müttakî dostlarına bağışladığı nimetleri bana da sana da lütfetsin diyor. Bize böyle dua ediyor. Allah razı olsun ondan. Amin. Allah Teala müttakî dostlarına bağışladığı nimetleri hepimize lütfetsin inşallah. Ellezîne şerrefehumullahu bi nüzuli kudsihi. Cenab-ı Hak o müttakî kullarını cennetiyle şereflendirmiştir. Hepimizi de cennetiyle şereflendirsin inşallah. Ve evhaşehum minel halikati bi'ünsihi. Cenab-ı Hak o müttakî dostlarını, müminleri başkalarından uzaklaştırmış, kendisine yakınlaştırmıştır. Allah Teala o mümin kulları başkalarından uzaklaştırmış, kendisine doğru yaklaştırmıştır. Elhamdülillah. Ne güzel. Gerçek olmayan şeylerden, mala yani'den o samimi müminleri uzaklaştırmış, hakikate doğru, kendisine doğru, dolayısıyla cennete doğru yaklaştırmıştır. Ve hassahum min marifetihi ve müşahedeti acaibi melekutihi ve asari kudretihi bima mele'e kulubehum habraten. Allah Teala Hazretleri o müttakî dostlarına kendisini tanıma kabiliyetini vermiştir. Allah Teala o müttakî kullarına kendisini tanıma kabiliyetini lütfetmiştir. Onlara saltanatının ve kudretinin sırlarını görme kabiliyetini vermiştir. Müminlere kendisinin saltanatının ve sırlarının esasını görme kabiliyetini bahşetmiştir. Ve onların gönüllerini sevinçle doldurmuştur. Elhamdülillah. Müminiz, Müslümanız diye ne kadar seviniyoruz değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel şekilde anlatan benzersiz bir kitabı dinliyoruz. Onu dinlemek için geldik diye ne kadar bahtiyarız, sevinçliyiz. Elhamdülillah. Bizim bu sevinci gönlümüze dolduran kimdir? Allah Teala Hazretleri. Bize böylesine bir lütufta bulunmuştur. Hem mümin Müslüman eylemiş, hem de Müslüman olmanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygambere ümmet olmanın bahtiyarlığını bize hissettirmiştir. İçimizde elhamdülillah o coşku var. Elhamdülillah. Rabbim bu coşkuyu hiç azaltmasın. Ve vellaha ukulehum fi azametihi hayraten. Allah Teala Hazretleri o müttakî kullarına kendisinin büyüklüğünü düşündürmüş, onları adeta çılgına çevirmiştir. Gerçek müminler sevgili kardeşlerim, şu yaşadığımız alemdeki akıllara durgunluk veren güzellikleri, fevkalade halleri görür, duygulanır, Allah diye haykırır. Yani adam bir yere gidiyormuş, birden önüne bir vadi çıkmış. Bakmış ki çeşit çeşit renk renk çiçekler vadiyi sarmış. Allısı, morlusu, sarısı, çiğdemleriyle bir bahar mevsimiymiş. O manzarayı görünce Allah diye bağırmış. Yani ne demek istiyor? Bütün bu güzellikleri o yarattı. Bu güzelliklerle beni hayran bıraktı. Onun kudretine hayran oldum demek istiyor. Allah sözünün içerisinde daha nice güzellikler saklı. Elhamdülillah sevgili kardeşlerim, biz de bu anlattığım güzelliklerin farkında olan insanlarız. Müslümanlığın güzelliğini bilen insanlarız. Bu dünyanın faniliğini idrak eden insanlarız. Asıl yurdumuzun, asıl vatanımızın ahiret olduğunu bilen insanlarız. Ve bütün gayretimizde ahiretimizi kazanmaya, orayı mamur etmeye çalışan insanlarız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onun için vazifemizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. İbadetlerimizi kusursuz yapmaya gayret ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizi sevmeye, onların gönüllerini kırmamaya gayret ediyoruz. Hep beraber saadet içinde, huzur içinde yaşamaya gayret ediyoruz. Bu büyük bir olgunluktur, bu büyük bir ferasettir. Rabbim bu ferasetten bizi uzaklaştırmasın. Fecealu hemmehum bihi vahiden. Allah Teala'nın saltanatının ve kudretinin sırlarını gördükleri için o müminler, o müttaki kullar, Allah Teala'nın saltanatının ve kudretinin sırlarına vakıf oldukları için adeta çılgına dönen o bahtiyar kullar var güçleriyle Allah'a yönelirler. Allah Teala'nın kudretini, azametini, saltanatını gördükçe akılları adeta başlarından uçar ve Allah'a yönelirler. Ona yönelirler. Kendilerini ona vermeye çalışırlar. Var güçleriyle. Daha iyi bir kul olmak için. Daha iyi bir mümin olabilmek için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok sevmek için gayret ederler. Velem yarav fittareyni gayrahu müşahedeten. O müttaki kullar iki cihanda sadece Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu dikkate alırlar ve ona göre yaşarlar. Bilirler ki dünyada da var olan gerçek sadece Allah Teala'dır. Allah ahirette de var olacak tek gerçek odur. Her şey onun eseridir. Her şey onun lütfudur. Her şey onun bize ihsanıdır. Bunu bilirler. Müminler bunu bilirler. Hep bunu düşünürler. Sevgili kardeşlerim, müellifimiz, musannifimiz Kadı İyas Hazretleri bize neler düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu sözleriyle şunu bilin ki diyor, iki cihanda var olan sadece Allah'tır. Sadece O vardır. Bunu bilelim. Onun bizi her an gördüğünü, denetlediğini bilelim. Ona göre yaşayalım. Hayatımıza ona göre çeki düzen verelim diyor. Bize bunları söylüyor. Müttaki kulları, Cenab-ı Hakk'ın müttaki kullarını methederek diyor ki fehüm bi müşahedeti cemalihi ve celalihi yetenaamun. Allah'ın verdiği nimetleri, yani Allah Teala'nın cemalini yansıtan güzellikleri ve sıkıntıları, yani Allah'ın celaletini yansıtan halleri tadarak hallerinden memnun olur. Yani müminler, başlarına güzel şeyler geldiği zaman da, başlarına sıkıntı geldiği zaman da Allah'ı hatırlarlar, Ona boyun bükerler. Her şeyin ondan geldiğini idrak ederler. Ve ona teslim olur. Bu bahtiyarlığı, bu güzellikleri, bu hayal bile edemeyeceğimiz nimetleri bana o verdi, o ihsan etti. Bu baş ağrısı, bu hastalık, bu rahatsızlık, şahsımdaki, oğlum kızımdaki, eşimdeki, yakınlarımdaki bu hastalıklar, rahatsızlıklar ondan geldi. O beni denemek için bunları veriyor. Bakalım sabredecek miyim, etmeyecek miyim diye beni anlamak için ve benim derecemi, manevi derecemi daha da yükseltmek için beni deniyor. Der bir müttaki kul ve sabreder. Sevgili kardeşlerim, bunu hiçbir zaman unutmuyor. Allah Teala Hazretleri niçin bize dert verir? Sabredelim de manevi derecemiz yükselsin diye. Namazla, oruçla erişemeyeceğimiz güzelliklere sabırla erişiriz. Evet. Şu cümleyi de okuyalım. Bu aşağı yukarı bir söz başı sayılır. Evet, iki cümle okuyacağım. Ve beyne asari kudretihi ve acaibi azametihi yetereddedun. O üstün vasıflara sahip olan müttaki kullar Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserlerini ve yüceliğinin şaşırtıcı örneklerini hayranlıkla seyreder. Evet, o müttaki kullar Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserlerini ve insanoğlunun aklına hayranlık, durgunluk veren kudretinin eserlerini seyrederler. Ve bil inkıta'i ileyhi ve tevekkülü aleyhi yeteazzezun. Onlar Allah Teala'ya güvenerek şeref ve itibar kazanırlar. O değerli kullar, efendim, yalnız Allah Teala'ya güvenerek şeref ve itibar kazanırlar. Lehicine bi sadiki kavlihi es'ecu billah kulillahu summe zerhum fi havdihim yel'abun. O müttaki kullar En'am suresinin şu 91. ayetini dillerinden düşürmezler. Kendilerini sadece Allah Teala'ya verirler. Neymiş o ayeti kerime? O kitabı, Kur'an-ı Kerim'i Allah indirmiştir. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i bize Allah indirmiştir. De, sonra da onları, o kafirleri kendi hallerine bırak. Daldıkları boş laflarla oymaya dursunlar. Sen onları bırak. Sen kendine bak, Müslüman kardeşlerine bak. Evet, bu kitabı bize Allah indirmiştir de, ona sarıl, onun içindekilerle amel etmeye gayret et, mümin olmanın şerefini, şanını idrak et. Elhamdülillah, Allah beni mümin olarak yaratmıştır. Allah Teala bana en büyük lütfu, ihsanı bahşetmiştir de, Kur'an-ı Kerim'e sarıl. Peygamberin aleyhissalatü vesselama sarıl. Onun seni en doğru yola götüreceğini bil, bu idrak ile yaşa. Onun hadisi şeriflerini senin için kurtarıcı bir kaynak olarak, hayat kaynağı olarak bil, onları öğrenmeye, onları yaşamaya, Resulullah'ın sünnetini yaşamaya gayret et diyor müellifimiz. İnşallah bize diğer tavsiyelerini okumaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bugünkü dersimizde başladığımız Şifahi Şerif'in mukaddimesini okumaya gayret ediyoruz. Yüce Rabbim tamamına ermeyi de nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla öğrenmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin. Onun sünneti seniyyesini hayatımıza geçirmeyi ve onun arzu ettiği gibi bir mümin olmayı hepimize lütfeylesin. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı

0: Parasız Göçük Düzeltme gocukuzmani.com Telefon 0212 286 0612 Maslak.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
6: Molotofi, Molotofi, Rashashi, Rashashi. Usla.

0: müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerini. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimiz de kadınımız da. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
2: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
5: İstoç.
4: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
6: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daiyi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullah. El vela vel bera konusunda, vela yani veli edinme, mümin kimin velisi, kim müminin velisi, velayet durumu nedir müminler için, bu konunun üzerinde duruyorduk ve müminlerin hayatta, dünya hayatında imanların gereği birinci derecedeki velileri alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Bütün insanları, sadece müminleri, Müslümanları, muvahhidleri değil, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün insanları yalnız kendisine ibadet etsinler diye yarattı Allah Azze ve Celle. İnsan kulları arasında da onun göndermiş olduğu peygamberlere ve gönderdiği kitaplara iman eden mümin kulları. Müminler Allah'ın velileri, Allah Azze ve Celle de müminlerin velisidir. Yani dostudur, yardımcısıdır, destekleyicisidir. Müminler Rab olarak, ilah olarak, melik olarak Allah'tan başka hiçbir veli tanımazlar, kabul etmezler. İkincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. En son Nebi, en son Resul, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, muvahhid, mümin ve Müslüman olan insanların, insan olmuş insanların, adam olmuş adamların velisidir. Maide Suresinin 55. ve 56. ayet-i kerimeleri. Mealen Rabbimiz şöyle buyurdular. Sizin veliniz yani dostunuz ancak Allah, onun Resulü, ruku ediciler olarak namaz kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli yani dost edinirse hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Maide Suresinin 55 ve 56. ayeti kerimeleri. Sizin veliniz yani dostunuz alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Ondan sonra onun Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlerin dostudur, velisidir. Ondan başka önder, ondan başka hayat örneği kabul etmezler. Mümin olanlar, muvahhid olanlar hayatları boyunca, ki dünya hayatı malum imtihan hayatıdır. Aynı zamanda geçici bir hayattır. Ruhlar aleminden Rabbimiz Allah Azze ve Celle bütün yaratmış olduğu ruhlara, yani daha sonra yeryüzünde beden bulacak olan bütün insanlara hitaben, insan kullarına, sadece kendisine ibadet yani itaat etsinler diye yaratmış olduğu insan kullarına, ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütünüyle, itirazsız, şeksiz ve şüphesiz, evet bizler de şahit olduk. Sen bizim Rabbimizsin, bizler de şahit olduk. Birbirlerine şahit oldular, kendi nefislerine şahit oldular. Yeryüzüne imtihan için gelindikten sonra kendilerine verilmiş olan irade ile misak olarak gündeme getirmiş oldukları bu sözleşmeye itaat edip etmedikleri ortaya çıkmaktadır. Verdikleri sözlere itaat eden, Allah'tan başka Rab, ilah, melik tanımayan muvahhid müminler sözlerin eri olarak, erkek olsun, kadın olsun, verdikleri söze sadık kalarak Allah'ı yegane Rab, melik ve ilah kabul ettiler. Emrettiğini emrettiği şekliyle dosdoğru ve kendilerine göndermiş olduğu peygamberlerden gördükleri sünnet üzere devam ettiler. Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber ve ilk medeniyet kurucusudur. İslam dini Adem Aleyhisselam'la başlayan hak dindir. Allah katından hak din İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Ve bütün peygamberler babaları bir kardeştirler. Kardeştirler. Aynı davanın şahsiyetleridirler. Aynı dinin tebligatçılarıdırlar. Aralarında herhangi bir ayrım söz konusu değil. Yani nübüvvet ve risalet konusunda, fazilet konusundaki durum ayrı. Fakat bütünüyle müminler iman ederler ki Adem Aleyhisselam'la beraber Allah Azze ve Celle'nin hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isimlerini, örnek tavırlarının, yaşantılarının bize beyan etmiş olduğu peygamberlerin dışından Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayette öyle buyuruldu. Bunlar sana anlattıklarımızdır, anlatmadıklarımız da var. Çünkü Allah Azze ve Celle her kavme mutlaka bir peygamber gönderdi, Resul gönderdi. Nahl suresinin 36. ayet kerimesinden Rabbimizin buyurduğu üzere hepsine gönderdi ve onlar tağutu reddedip Allah'a kul olmaları için insanlara Allah Azze ve Celle'nin onlara vahiy ile bildirmiş olduğunu tebliğ ettiler. İman edenler etti, reddedenler de ettiler. Dolayısıyla ilk insan Adem Aleyhisselam ve ilk peygamber de Adem Aleyhisselam, ilk medeniyet kurucusu da Adem Aleyhisselam. İnsanlar medenidirler. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde hayatlarını düzenleyenler medenidirler. Şu andaki tabirler uygardırlar. Uygarlık yani medeniyet onlarla başladı, onlarla devam etti. Kesinlikle yalancı tarihçilerin yazmış olduğu yalan söyleyen tarihler, ki gerçeğe baktığımız takdirde tarihler yalan söylemez. Ama onları dile getiren, kaleme alan yalancı, sahtekar ya da cahil, bilmez tarihçiler insanı vahşilikten geldiğini ifade ettiler. Onlar bir tarih anlayışı ortaya koydular. Tamamen insanlık onuruna ters ve hakaret edici bir tarih anlayışı. Taş devrinden başlattılar. Taş devri de kendi alanında güya üçe ayrılıyormuş. Kaba taş, yontma taş ve cilalı taş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversitenin kitaplarında bilen taşlaşmış bir tarih anlayışını gündeme getirdiler. Vahşilikten gelmiş. Nereden geldi de belli değil. İçin geldiği belli değil. Böyle bir tarih anlayışı bir asırdan fazladır. İşgal edilen İslam topraklarında amentu billahi diye başlayıp rasullere, nebilere iman ettiğini beyan eden insanlara okutuldu. Ve bilmezlerin birçoğunu da yutturuldu. Ayrıca Darwin ve benzeri kişiler ortaya çıktılar ve dediler ki insanlar maymundan gelmiştir. Tabi maymun tabiatta oldukları için Rabbimiz Azze ve Celle gerek Furkan suresinde, Araf suresinde bu tiplere hayvandan daha aşağılıktır diye beyan buyurmuştur. Onları yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle onların bu batıl inanışlarından dolayı hayvandan daha aşağılık bir duruma düştüklerini beyan buyurmuştur. İnsan medeni olarak cennetten yeryüzüne indirildi ve kendisine bütün eşyanın yani varlığın ilmi öğretildi. Hala insanlar o öğretilmiş olan ilimden yeni keşifler gündeme getiriyorlar. Teknoloji denilen hadise Adem Aleyhisselam'a verilen eşyanın ilminden kaynaklanmaktadır. Her kavme peygamber gönderdi Rabbimiz, onları batıldan hakka davet etsinler diye. Onları hayvandan daha aşağılık düşürülmüş iblis tarafından, şeytan ve avanesi tarafından hayvandan daha aşağılık bir hale düşürülmüş, müşrikleştirilmiş, kafirleştirilmiş, insanın fıtratına ters düşecek şekliyle o derekeye düşürülmüş olan insanları yeniden insanlık seviyesine, insan olma izzetine, şerefine ulaştırılmak üzere peygamberler tarafından Rabbimiz Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu vahiy insanlara ulaştırıldı. Tabi olanlar gerçekten de insan oldular. İnsan olduğunun farkına vardılar. Ve Rabbimizin buyurduğu üzere yaratılmış olanların birçoklarından üstün kılındılar. İman edip imanın gereği olan salih amelleri işleyenlerin bu dereceye ulaşmış oldukları malum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müminlerin velisi, dostudur. Ve öyle bir dost ki onlara karşı çok muhabbetli, onlara karşı çok merhametli, çok bağışlayıcı ümmeti için. Gerçekten de iman etmiş ve salih amel işleyenler için. Tövbe suresinin son iki ayeti okunduğunda apaçık ortaya çıkar. Elbette ki müminler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı veli edindirler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli yani dost edinirse hiç şüphesiz galip olacak, zafere ulaşmış olanlar Allah taraftarlarıdırlar. Dünyada da ahirette de mutluluk onlar içindir. Ne mutlu onlara. Müminler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dost edindiler. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Elbette ki bütün müminlerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sevgileri Resulullah'ın buyurduğu üzere babalarından, annelerinden, kardeşlerinden, en yakınlarından daha çok sevecekler. Daha çok seviyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde sevenler elbette ki onun emrettiği şekilde hareket ederler. Kişi kesinlikle sevdiğini asla üzmek istemez. Asla kırmak istemez. Aleyhisselatü Vesselam da ümmetinden bunu istiyor. Ahirette çokça günah işleyip karşıma çıkmak, mahcup etmesinler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı diğer ümmetlerin karşısında. Müminler vazifeleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Dostluğun gerektirdiği de budur. Hani hatırlayacaksınız Ali İmran suresinin 31-32. ayet-i kerimelerinde Rabbimizin buyurduğu Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah ve Resulüne itaat etmekten kim yüz çevirirse Allah'ın sevmediği kafirlerden olur. Allah'a ve Resulüne karşı bu suçu işleyenler küfre düşerler. Allah kafirleri sevmez. Bana uyun. Ne konuda bana uyacaksınız? Her konuda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlığın baş öğretmenidir. insanlık aleminin baş eğiticisidir. İnsan olabilecek kişilerin neye ihtiyacı varsa hayatlarını kuşatıcı bir şekliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara hem öğretti hem eğitti. En ince noktasına kadar. Bir peygamber bunlarla uğraşır mı? Elbette. O hem eğitici, mürebbi hem de öğreticidir. Sadece Allah Azze ve Celle'den kendisine gelmiş olan vahyi kullarına ulaştırma vazifesi yok kendisinde. Elbette ki bu baş vazifesidir. Allah ona vahyetti, diğer bütün peygamberlere, ondan önceki bütün nebilere, bütün rasullere Allah Azze ve Celle vahyetti. Ve vahye, yani Allah'ın emirlerine, nehirlerine ilk muhatap olan Allah'ın kulu peygamberlerdir. Onlar kulluk vazifesini kemalat derecede yapar ve diğer insanlara da bunu gösterirler. Allah'a nasıl kul olunur? Yeryüzündeki hayatta, siyasetlerinde, yönetimlerinde, alışveriş, ticaret ekonomilerinde, hukukta, yargıda, eğitimde, sosyal hayatta, aile fertleri arasındaki hukukta, komşular arasındaki hukukta, haklarda, hayatın bütününü kuşatmıştır. Hayatın bütününü kuşatan din İslam'dır. Sadece teoride kalmış değil, bizzat pratikte işlenmiştir. Onu da ilk işleyen, mutlaka kendisine vahyolunan, Allah'ın vahyine muhatap olan ilk kul, Abdullah, Allah'ın kulu, Allah'ın vazifeli kılmış olduğu peygamberleridirler. Allah'a nasıl kul olunur? Yeryüzünde izzetli, şerefli bir hayat nasıl sürülür? İnsanın onuruna yakışan tavır nasıl olmalıdır? Bütünüyle ilk örnek kul vahyin muhatabı olan peygamberlerdir. Ve en sonu, peygamberlerin sonuncusu, ondan sonra nübüvvet ve risalet, yani peygamberlik yok. Kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamber olduğu iddiasıyla ortaya çıkmışsan mutlaka yalancılardandır. Mutlaka sahtekarlardandır. Nübüvvet ve risalet tamamlanmıştır. Bugün üzerinizdeki nimetimi tamamladım, dininizi ikmal ettim, kamilleştirdim, din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Maide suresinin 3. ayeti. Aleyhissalatü vesselamın defaten beyan buyurduğu, benden sonra nübüvvet ve risalet sahibi peygamberlik yoktur. Peygamber gelmeyecek. En son nebi, en son rasul, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kim ki peygamberlik kendisine verilmiş iddiasıyla ortaya çıkıyorsa mutlaka, ama mutlaka müminlerin onu reddetmesi, yalancı, sahtekar olduğunu beyan etmesi lazım. Hatta onunla alay ederek, dalga geçerek, madem ki öyleyse hadi bize bir mucize göster gibi bir ifade, bütün niyetleri onunla dalga geçmek, basite almak, aşağılamak, buna bile alimler müsaade etmemişler. Çünkü kişinin böyle söylemesinde bile bir şüphe ortaya çıkar. Hayır, kesinlikle ret edecek. Ha, birileri birilerinin peygamber yapmış, haşa birileri birilerinin yaratıcı yapmış. Ki ona hitap ederken, şiirler yazarken, eğer toprağa verilmiş olsa, mumyalanmamış olsa firavunlar, kemiklerinden bile herhangi bir iz kalmamış idi. Ama o insanlar hayattayken egemen oldukları ülkelerden kendilerinin Rab, ilah, olduklarını ifade ediyorlardı. Diliyle bunu ifade etmiyorsa bile haliyle gayet rahat ifade ediyordu. Kanun koyucu olarak, egemen olarak, hevalarından kaynaklanmış olan yasaları gündeme getirip diğer insanlar da o yasalara tabi olması, yasalardan Allah'ın haram kıldığı her şey serbest bırakılmış, Allah'ın helal kıldığı yani serbest bıraktığı da yasaklanmış olan bir ülkede bu serbestliği, bu yasağın yasa haline getirdikleri takdirde insanlar bu yasalara tabi olur. O yasalara göre hayatlarını düzenleyecek olurlarsa o yasa koyucuları ilah ve Rab kabul eder ve onlara ibadet etmiş olurlar. Bu sıradan bir yorum değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hadisidir. Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesi tefsir edilirken bütün muteber tefsirlerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Adi bin Hatim radıyallahu teala anha ifade ettiği buydu. Hadis kitaplarına bakılmak istenirse Sünen-i Tirmizi'de ya da Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ya da İbn-i Sa'd'ın Tabakat'ında tefsirlere bakılmak istenirse Kurtubi, İbn-i Kesir ve diğer tefsirlere baktığımızda aynısını görürüz. İşte sizin onları Rab edinip ibadetiniz budur diyor Resulullah sellem. Kesinlikle biz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. O halde kesinlikle Allah'tan başkasının hükümlerine asla razı olmayacak, boyun bükmeyecek ve onlarla hayatı düzenlemeyeceksin. Eğer bu iddiandan sadık isen. E canım onu da yaparım, bunu da yaparım. Onu da yaparsan, bunu da yaparsan ve bu şekilde inanırsan İslam'daki bunun yeri yaptığın şirk ve o şirki isteyerek, arzu ederek, kabul ederek işleyenlere de müşrik denilir. Hem Allah'ı yasa koyucu kabul edecek hem de Firavun'u, Nemrut'u, Ebu Cehil'i. Şirk buydu zaten. Sadece Allah'a aittir hükümler. Hüküm koyucu sadece Allah Azze ve Celle'dir kulları için. Allah'ın hükümlerine karşı hüküm koymak. O malumunuzdur ki iblisin yaptığıdır. Bu konuda ilk müşrik, ilk kafir iblis ve iblisin yaptığı gibi yapanlar, onun izinde gidenler aynı hükme tabidirler. Allah Azze ve Celle'nin hükmünde, yasasında, kanununda Adem Aleyhisselam hayırlı olarak yaratılmış, üstün yaratılmış,

etmedi. O hem cinlerdendi, hem kafir olanlardandı. Allah Azze ve Celle iblise niye bu emri dinlemedin? Niye secde etmedin? Bakın Allah Azze ve Celle bir hüküm koydu. İblis de bir hüküm koydu. Dedi ki ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten, onu topraktan yarattın. Allah Azze ve Celle'nin hükmünde Adem hepsinden hayırlıydı. Meleklerden de, cinlerden olan iblisten de hayırlıydı. Ama iblis kabul etmedi. Senin koyduğun hükmü kabul etmiyorum. Ben ondan hayırlıyım. Yaratıcı olarak da Allah'ı kabul ediyor, red etmiyor. Dikkat buyurun. Canım adam Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Tek yaratıcı Allah Azze ve Celle diyor, ateist değildir gibi ifadeler, indi yorumlar, gerçeği ifade etmeyen laflardır. İblis Allah'la konuşuyor. Ben ondan hayırlıyım. Sen bana secde et diyorsun. Kesinlikle secde etmem. Allah'ın hükmüne karşı hüküm koyuyor. Şimdi bu hakikaten hareketle Allah'ın hükmüne karşı hüküm koyanlar Müslümanların baş tacı oluyor. Bakın bakalım işgal edilen İslam topraklarına Allah'ın hükümlerine karşı hüküm koyan, Allah'ın kitabına karşı kitap çıkaran, onu da o bölgedeki Müslümanlara evet diye kabul ettirenler baş tacı ediliyor. Alabildiğine destekleniyor. Hükümetleri destekleniyor, devletleri destekleniyor, iktidarları destekleniyor. Ben Müslümanım diyenler tarafından. Onların Allah'ın koymuş olduğu hükümlerin dışında hükümlerle gündeme getirdikleri, Allah'ın indirdikleriyle asla amel etmedikleri kurum ve kuruluşlarına bakın. Hepsi ben Müslümanım diye iddia edenlerle dop dolu. Müdürü, amiri, memuru, kademesi, bütünüyle. O halde yeniden İslam'a, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaate, onu veli edilmek, veli edilmekten beraber gereğini gündeme getirmek, sadece sözde değil. Sevgi ispat ister. Sevgi ispat ister. Ben Allah'a ve Resulünü çok seviyorum. İspatı Allah ve Resulünün hükmüne tabi olmak. Allah'ın emrettiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o emri hayata nasıl uygulamışsan hayatı ona göre düzenlemek. Ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı, yönetim hayatını, ekonomi hayatını, hukuksal hayatı, yargısını, eğitim hayatını bütünüyle eğer bu şekilde, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı şekilde gündeme getirirse sevgisinin doğruluğunu ortaya koymuştur. Yoksa sadece lafta olsun, seviyorum demekle olacak iş değil. İmanın gereği salih ameldir. İmanın gereği emrolunan ameli işlemekle olur. Hayatın kitap ve sünnete göre tanzimiyle gerçekleşir. Yoksa gayet rahattır dil ile. La ilahe illallah demek çok mu zordu? Ebu Cehil ki Kureyş'ten olan bir kişi, Mekkeli bir kişi ve Arapçayı en güzel kullananlardan bir kişi, insanlara hitap ederken de hikmetli şeyler konuşan bir kişi, böyle bir müşrik, böyle bir kafir, insanlar ona karşıki bu duygusallıklarını, hayranlıklarını ona verdikleri lakapla gerçekleştirdiler. Ebu'l-Hakem, ismi Amr bin Hişab olan Ebu Cehil'in
Mekkeliler tarafından

0: tarafından kendisine verilmiş olan hikmetli olanların babası. Hikmetli iş yapan, hikmetli konuşanların, hikmetli söz söyleyenlerin babası Ebu'l-Hakem. La ilahe illallah diyemez miydi? Sadece laf olarak la ilahe illallah diyecek, hayatında hiçbir değişme olmayacak. Allah'tan başka kanun koydular kabul edecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği ve önderi kabul edecek. Kur'an'dan başka yasalar kabul edecek. Temel yasalar, anayasalar. İslam'dan başka batıl olan beşeri dinlerden bir din kabul edecek. Ki ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu lekum dinikum veliyeddin. Müşriklerin de kafirlerin de bir dini var. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirlerin dinini din edinecek, onunla hayatını tanzim edecek ve la ilahe illallah diyecek. La ilahe illallah hayatı bir inkılaptır. Hakkın batıla galebesidir. Hakkı ortaya koymak, batılı yok etmektir la ilahe illallah. Sadece sıradan bir söz değil, haşa. La ilahe illallah diyen veya eşhedü en la ilahe illallah diyenin hayatına bakalım. Önce kendimize la ilahe illallah dedim. Hem de şahadet getirdim. Şahit oldum. Şahadet de adaletli bir şahitlik olması lazım. Kalbimle, ruhumla, bütün varlığımla şahit olmuşum. Şahitlik yaparım. Bu hakikati mutlaka hem kabul ediyorum hem de mutlaka hakikat bu olduğunu şahitlik yapıyorum. Bakın bakalım. Önce kendimizi bir hesaba çekelim. Erkeğimiz olsun, kadınımız olsun. Ondan sonra bakalım gerçekten de yapmış olduğumuz şehadetin gereğini yapıyor muyuz? O nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı veli edilmiş olduğunu söyler. Yegane hayat örneği ve önderi olduğunu kabul ettiğini ifade eder. Ama hayatında başka önderler edinir. Siyasi önderler edinir, ekonomik önderler edinir, hukuksal önderler edinir. Ya da ailevi hayatında kendisine başka örnekler edinir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sözde önder edilmiş ama hayatındaki önderler apayrılır. Hatta hayatındaki önder edildiği kişilere bakıyorsunuz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı red edenlerdirler. Ve en ulu önderimiz falanca der. Hangi ülkede olursa olsun insanlar bu şekilde davranıyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle buyurdu ki eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız, gerçekten Allah'ı kabul ediyorsanız bana tabi olun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatın biricik örneği, devlet yönetiminde örneği, hükümet yönetiminde örneği, savaşta ve barışta örneği, ekonomide, alışta, verişte, ticarette örneği, işçi haklarında örneği, aile reisi olarak örneği, yargı makamında örneği, eğitim makamında örneği, ondan başka örnek, ondan başka veli hayır. Bir mümin asla kabul edemez. Neyi kabul eder? Ancak onu örnek ve önder kabul etmiş olanların günümüzdeki uzantısı, çağdaşı olanları Allah ve Resulüne itaat ettikleri için kendilerini kabul eder ve itaat ederler. Ki onu da Allah Azze ve Celle beyan etti. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Ey iman edenler, ey iman edenler imanınızın gereği olan Allah ve Resul'e itaat edin. İşte gerçekten katıksız iman etmiş ve imanın gereği olan Allah ve Resulüne itaat eden birisi ya da birileri sizin başınıza yönetici olursa, imanıyla beraber, itaatiyle beraber o makamın gereğini yaparsa, yani o makamda sizleri Allah ve Resulünün hükmüyle yönetecek olursa, sevk ve idare edecek olursa, ona itaat edin. Emir bu. Bir mümin kime itaat eder? Allah ve Resulüne itaat edene itaat eder. İtaat ise maruf olan şeylerde, yani İslam'a uygun olan şeylerdedir. İtaat orada. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, kim ki size, kim, hangi makamda, hangi mevkide, hangi rütbede olursa olsun, kim size masiyeti, yani Allah'a isyan etmeyi emrederse, dinlemek ve itaat etmek yoktur. Aleyhissalatü vesselamın emri bu. Peki Müslümanlar ne yapacaktı? Resulullah Aleyhissalatü vesselamın emrine tabi olacaktı ki onu önder, örnek olarak kabul ettiklerini ispat etsinler. Onlara haramı emreden. Canım, kimse bize emretmiyor. Hayatımızı bir gözden geçirelim. Yememiz, içmemiz, kazancımız, bulunduğumuz ortam, köy olsun, kasaba olsun, ilçe olsun, il olsun. Bir bak bakalım, Allah ve Resulünün hükmüne uygun mu? Sen kendi kendine diyorsun ki ben bunlara tabi olmam. Bir bak bakalım, yediğinden içtiğinden kazancına bir bak bakalım. Allah'ın haram kılmış olduğu faize bulaşıyor musun, bulaşmıyor musun? Yaptığın alışverişe bak bakalım, İslam'ın alışveriş, ticaret hukukuna uyuyor mu, uymuyor mu? Böyle tek tek, kimseye kızmadan, kimseye karşı bir savaşı gündeme getirmeden, kimseye karşı ayaklanma hadisesini ortaya koymadan, her ben Müslümanım diyen nefsini bir hesaba çeksin bakalım. Önce İslam'ı öğrensin, ölçü edinsin elinde. Hak ölçü gündeme gelsin. Sonra her birilerimiz kendimizi o ölçüye arz edelim. Ne kadar uyabiliyoruz acaba? Ne kadar uymayabiliyoruz? Uyduğumuz ne kadardır? Uymadıklarımız ne kadardır? Uymadıklarımızın yanı başında o uymadıklarımızın yerine başka şeylere uyarak, o şeyler de Allah'ın dinine göre ya şirktir, ya küfürdür, ya bid'adır, ya hurafedir, ya haramdır, ya günahtır, ya mekruhtur. Allah'ın emrine, Resulullah Sellem'in sünnetine uyulmadığı takdirde mutlaka hayatta onların yerine başka şeylere uyuluyor. Bakalım o şeylerin durumu ne? İşte o zaman kendimizi otokontrolüne alıp, nefsimizi hesaba çekip hakikati bulabiliriz. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı veli edinmiş miyiz? Biz Allah taraftarı mıyız? Ayet-i Kerime bu. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli, yani dost edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bugün işgal edilen İslam topraklarında niçin hep boynumuz bükük? Müminler, Müslüman olarak niçin hep yenilmişiz? Niçin hep eziliyoruz, sömürülüyoruz? Dikkat edin, galip gelecek olanlar Rabbimin vaadidir, emridir, hükmüdür. Hiç değişme olmaz. Önce kendimize bakalım. Allah'a, Resulünü ve müminleri veli edinmiş miyiz? Sizin veliniz, dostunuz ancak Allah, onun Resulü ve rükû ediciler olarak namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. gerçekten bu velayet gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise hiç şüphemiz yok, mutlaka ama mutlaka galip gelecek Allah taraftarlarıdır. Allah Azze ve Celle kendi taraftarlarının müşriklere asla ezdirmez, kafirlere ezdirmez, kendine düşman olanlara ezdirmez. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a vaat edildi. Resul Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan diledi. Ya Rabbi benim ümmetimi kendilerinde sayısal olarak çoğunlukta olan ya da silah ve mühimmat olarak çok güçlü olan düşmanlara yendirme. Allah bunu kabul etti. İslam tarihine bakalım. Kesinlikle müminler düşmanlarına yenilmediler. Düşmanları tarafından ezilmediler. Ancak kendi içlerinde vazifelerini yapmadıkları için, onlara emrolunduğu şekilde davranmadıkları için yenilgi gündeme geldi. En bariz örneği Bedir Savaşı, emre itaat edildi ve kendilerinden üç misli çok olan düşmanı yendiler. Bedir Savaşı. Uhud Savaşı'nda emri dinlemediler. Kendilerine verilen hak olan emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemediler. Tam düşmanı yenecek durumdayken birdenbire galebe çalınması mağlubiyete dönüştü. Hezimete dönüştü. Ne zaman ki müminler, muvahhidler kendilerine emrolunmuş şekilde ihlas ile, samimiyet ile emrolundukları gibi dost doğru davrandıkları takdirde Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Kesinlikle galip gelecek Allah taraftarlarıdırlar.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Amr İbnül As radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: Ebu filan ailesi benim velilerim değildirler. Benim velim ancak Allah'tır ve salih müminlerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın da velisi Allah'tır ve Allah'ı ve kendisini veli edilmiş olan salih müminlerdirler. Karşılıklıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselamı veli edinmişin velisi Resulullah'ın kendisidir. Elbette ki müminlerin Resulullah aleyhissalatü vesselamın velayet hakkına ulaştıklarını bizzat kendisinin beyanıdır. Benim velim ancak Allah'tır. Ve salih müminlerdir. Çünkü salih müminler Resulullah'a veli edindiler. O da salih müminleri veli edindi. Kim ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı veli edindi, Resulullah da onu veli edinmiştir. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitab-ül Edeb, Bab 14, Hadis 19. Sahih Müslim, Kitab-ül İman, Bab 93, Hadis 366. Yani mütefekun aleyh, sahih hadisimizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. Abdullah bin Feyruz el-Deylemi anlatıyor. Kabilemizden Müslüman olanlardan biri de babamdı. Kabilemiz Resulullah aleyhissalatü vesselama bir heyet gönderip Müslüman olup beyat ettiklerini bildirdiler. Heyettekiler

0: Emekli ayrılır. Midesine söyle. Bağırsaklarına söyle. İlahir. Senin miydi? Seninse hakim ol bakayım. Bedenine söz geçir. Asla. Ha intihar etmek istiyorsan gene bedenin bedendir. İntihar edersin. Bak gördün mü? Sen öyle söyledin. Aha bedenime söz geçirdim. Mahvettim. Öldükten sonra bir şey gerektirmez ki. Maksat o değildi. Hayattayken benim dediğin neyin var? Bak bakalım. Dolayısıyla az bir şey düşünüldüğü vakit derin düşünmeye, filozof olmaya ihtiyaç yok. Akıl kullanılıp fıkh edilmekle az bir şey düşünüldüğü vakit hakikat ortaya çıkar. Madem ki velimiz Allah ve onun Resulüdür, bize yeter. Başka bir velilik istenmez mutlak manada. Onun dışında elbette ki müminler birbirlerinin velileridirler. Elbette ki velayet hakkı hak olan bir meseledir. Onu ifade etmedik. Allah Azze ve Celle'nin fıtratımıza koymuş olduğu sünnetullah'a gereği mutlaka insanların birbirlerine muhtaç olduğu malumdur. Ama bu muhtaçlığı, bu ihtiyacı gidermek ancak Allah ve Resulü'nün emrine göre olursa işte mümine yakışan odur. Müminden istenen kulluk vazifesi de aynen budur. Bir başkasına ihtiyaç arz ettiğimizde helal ve temiz olmalı. Allah'ın bize helal kıldığı olmalı. Resulullah Aleyhisselam bildirdiği helallerden olmalı. Haramdan alabildiğine kaçınmamız lazım. Zaten Rabbimizi veli edilmemiz, Resulullah'a veli edilmemizin gereği de budur. Böyle davrandığımız takdirde iddiamızdan sağlam olduğumuz malumdur. Eğer öyle değilse mutlaka Allah muhafaza eylesin, yalancılardan oluruz. Dilimiz halimizi, halimiz dilimizi yalanlamaması lazım. Meşhur ifadesiyle özüyle sözün bir olmalı. O bir olmalı derken mutlaka İslam üzere, mutlaka iman üzere, mutlaka teslimiyet üzere, mutlaka helal, temiz, hayırlı, iyi, güzel üzere özle söz bir olmalı. Ha özle söz küfür üzere de, şirk üzere de bir olur. Nifak üzere de bir olur. Haramlar üzere de bir olur. O değil. Hak üzere diliyle hali, özüyle sözü bir olan Allah Azze ve Celle'ye gerçekten kul olmuş olanlardandır. Ve velayeti de hak etmiş olanlardandır. O Allah'ı ve Resulünü veli edinmiştir. Allah ve Resulü de o kulluğu ya da kulları veli edinmiştir. İşte velanın gereği de buydu. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0550 52 567 03 57 Kartal.
8: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 0030 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
9: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 8049 Avcılar.
15: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
1: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Nedavu İki Dünya Okulu çevrimiçi hayat derslerini istifadenize sunuyor. Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08 0541 547 67 76 Nedavu, aradığın bu.
15: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz birçok hadis-i şeriflerinde cennet müjdesi vermiştir. Okuyacağımız hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın cennetle müjdelendiğini bildirmektedir. Farklı hadis-i şeriflerde bu üç şahsiyetle beraber Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ismi geçmektedir. Yine bir başka hadis-i şerifte sahabe-i kiramdan ilk Müslümanlardan 10 sahabi, aralarında ilk 4 halifenin de bulunduğu 10 sahabi cennetle müjdelenmektedir. Bunun anlamı bu kimselerin örnek alınması, bu kimselerin hayat anlayışlarının, amellerinin, ahlakının çizgisinin benimsenmesi, yani bir nevi sevgili peygamberimiz tarafından rehber ve model olarak insanlara sunulması olabilir. Veya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu kimselerin ne şekilde amel edeceklerini bildiği için Habibine bunu önceden bildirmiş olabilir. Kalel müellif el İmam el Bukhari rahimehullah ve rahimena ma'ah, kitabımızın müellifi İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetiyle, lütfuyla ikram eylesin. Haddesena Musaddad kal haddesena Yahya an Osman ibn Gıyas kal haddesena Ebu Osman an Ebi Musa radıyallahu anh. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Ennehu kâne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fî hâitin min hîtânil Medine. Ebu Musa el-Eş'ari Medine'deki hurma bahçelerinden birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Ve fî yedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem udun yadribu bihi beynel mâi vettîn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önündeki su ve çamura elindeki bir çubukla dokunuyordu. Fece'a racul, bir adam geldi. Yesteftihu, içeriye girmek için izin istiyordu. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iftah lehu, ona kapıyı aç dedi. Ve beşirhu bil cennet, onu cennetle müjdele. Fezehebtu, gittim. Feiza Ebu Bekir, bir de ne göreyim, o Ebu Bekir'dir. فَفَتَحْتُ لَهُ, kapıyı açtım. وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ, ona cennet müjdesi verdim. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرٌ, bir müddet sonra bir başkası geldi, içeriye girmek için izin istedi. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz şöyle buyurdu: اِفْتَحْ لَهُ, kapıyı aç. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ, onu cennetle müjdele. Feyze Ömer, gelen Ömer'di. Fefetahtu lehu, kapıyı açtım. Ve beşşertuhu bil cennet, ona da cennet müjdesi verdim. Sümme steftaha racülün ahir, sonra bir başka şahıs geldi. Ve kâne muttekien, o sırada Peygamberimiz yaslanmışken, fecelese, oturdu. Fekal, iftah lehu, ona da kapıyı aç. Ve beşşirhu bil cennet, ona da cennet müjdesi ver. Ala belva tusibuhu ev tekun, ama başına gelecek olan bir musibet veya bir belayı aynı zamanda bildir. Fezehebtu, gittim. Feize Osman, gelen Osman bin Affan'dı. Fekumtu, kalktım. Fefetahtu lehu, kapıyı açtım. Ve beşşertuhu bil cennet, ona cennet müjdesi verdim. Fe akhbartuhu billezi kal, Peygamber Efendimizin söylediğini kendisine bildirdim. Kal, Hazreti Osman dedi ki, Allahul Müstean, yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Bela, musibet, problem, sıkıntı karşısında Vallahul Müstean, biz ancak Allah'tan yardım dileriz şeklinde bir ifade kullanılması da tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde gayet açık ve net şekilde muhacirlerden, Mekkeli Müslümanlardan, ilk Müslümanlardan 10 tanesini peş peşe zikrederek cennetle müjdeledi. Hadis-i şerif son derece açık. Ebu Bekir'in fil cennet. Ve Umar'u fil cennet. Ve Osman'u fil cennet. Ve Ali'yun fil cennet. Farklı rivayetler var. İşte bu şahsiyetlerin daha dünyadayken, yaşarken Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Ve bundan sonra Talha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Said İbnül Zeyd, Zübeyir bin Avvam cennetle müjdelenmiş, Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenmiş şahsiyetler arasında zikredildi. Sadece bunlar değil. Mesela Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, Beşşir Hatice'te bi beytin fil cennet. Hatice'ye cennette bir köşk müjdesi var. La sahabe fihi ve la nasab. Orada ne gürültü vardır ne yorgunluk. Kadınların hoşlanmadığı iki şey. Biri gürültü, diğeri yorgunluk. Sesten, gürültüden iyice yorulurlar. Ev işlerinden dolayı yorgundurlar. Ama cennette bir ev, bir köşk, bir beytin fil cenneti min kasap, tek parça inciden bir köşk, Hazreti Hatice validemize ait, gürültünün, yorgunluğun olmadı. Hazreti Ayşe validemize, diğer pek çok annelerimize böyle müjdeler verilmiştir. Ama bu müjdelerden biri şu şekilde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir akşam bir yatsı namazı esnası şu kapıdan içeriye giren cennetliktir buyurdu. Tabi görmeden söylüyor. Burada olduğu gibi, bu hadis-i şerifte az önce okuduğumuz gibi Peygamberimiz görerek söylemiyor. Cenab-ı Hak bildiriyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün söyledikleri kendisine vahyedilen vahiden ibarettir. Şu kapıdan içeriye girecek olan kişi cennetliktir buyurdu. يَطْلَوْ عَلَيْكُمُ الْاَنْ رَجُلْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecektir. Sahabe-i kiramdan Sa'd isimli biri girdi. Sa'd bin Muaz değil, Sa'd bin Ubade değil. Yani Ansar'dan bir Müslüman. Müslümanlardan bir Müslüman. Ertesi gün aynı saatlerde يَطْلَوْ عَلَيْكُمُ الْاَنْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecektir. Yine aynı şahıs. Üçüncü gün yine aynı şahıs. Sorunuza cevap olarak söylüyorum. Niye bunu söylüyor Peygamber Efendimiz? Sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma burada bir mesaj var diyor. Sadece bu adamın cennetlik olduğu değil, bunu örnek almalısınız. Bunu rehber almalısınız ki cennete girmeye layık olasınız. Gittim amca, sana misafir olarak gelmek istiyorum. Buyur evladım. Abdullah İbni Ömer genç sahabi 24 saat Sa'd'la beraber oldu. Hurma bahçesine hurma bahçesine. Evinde aynı odada kaldılar. Mescide mescide. Beraber gittiler. Ve 24 saat sonra dedi, amca senin özel bir ibadetin var mı? Özel bir amelin var mı? Hayır yeğenim, gördüğün gibi. Ama geceleyin yatarken bir tarafa dönerken Allahu Ekber diyordu. Bir tarafa dönerken La ilahe illallah. Yani zikir kendisine iyice hakim olmuş. Ama amel, ibadet, taat olarak, nafile ibadet olarak diğer sahabilerden farklı bir ameli yoktu. Tabii bizim gibi değil. Namazlarını hızlı kılan, arada geçiştiren falan değil. Samimi bir Müslüman ama diğer sahabeye göre çok çok farklı değil. Amca dedi, senin özel bir ibadetin olmalı. Özel bir hayırın olmalı. Yeğenim gördüğün gibi dedi. Hayır, müjde büyük. Düşündü, ben hayatımda hiç kimseye kin gütmedim. Ben hayatımda hiç kimseye kıskançlık beslemedim. Ben hayatımda hiç kimsenin gıybetini, dedikodusunu yapmadım dedi. Dedi ki amca, herhalde bu sebeple Peygamberimiz seni cennetle müjdeledi. Kıskançlık, dedikodu ve kin. Müslümanın hayatında kin, nefret, dedikodu, kıskançlık olmamalı. Yani sadece kuru kuruya bir müjdelemek değil. Onlar bize örnek gösteriliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh çok yönlü örnek şahsiyetler. Kal haddesene Muhammed ibn Beşşar, kal haddesene ibn Ebi Adi, an Şubet, an Süleyman ve Mansur, an Sa'd ibn Ubeyde, an Ebi Abdirrahman Sülemiyyi, an Aliyyin radıyallahu anhu kal. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenazetin. Cenaze, cinaze. Her iki harekede kullanılıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimizle beraber bir cenazedeydik. Fecaale yenkutul arda bi'udin. Bu cenaze esnasında belde otururken elinde bir çubukla yeri karıştırıyordu. Fekal, leyse minkum min ahad. İçinizden hiç kimse yok ki illa vakad furiga min makadihi minel cenneti ven nar. Cennet ve cehennemdeki yeri şimdiden hazır olmasın. İçinizden her birinin cennette mi cehennemde mi olacağı, cennetteki veya cehennemdeki yeri şu anda hazır. Fekal efelanettekin, o halde ya Resulallah hiçbir şey yapmayalım, tamam madem ki yerimiz belli. Buna dayanalım, buna güvenelim. Yapılacak bir şey yok. Kal i'melu, amele devam edin. Çalışın. Fe kullun muyessar, herkes nasibini bulacaktır. Fe emmâ men âta vetteka, ayetlerini okudu. Biz kaderi bilemediğimiz için, biz kaza ve kaderden önceden haberimiz olmadığı için gayrete, çabaya, çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın takdiri gerçekleşecek. Bize düşen irademizi kullanmaktır. Bize düşen irademizi hayra kullanmaktır. Şöyle bir hadis-i şerif var. Kullun nasi yagdu. Herkes her sabah yeni bir hayata başlar. Yeni bir hayata gözünü açar. Ve nefsiyle baş başa kalır. Ya nefsine uyar, kaybeder, ya nefsine karşı gelir, nefsi arzularına, haram arzularına karşı gelir, kazanır. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her gün yeni bir imtihandır. Dolayısıyla biz takdiri bilmediğimiz için, kaderi bilmediğimiz için, bu benim kaderimdir diye bir cümle kurma hakkımız yok. Ama olay başımıza geldikten sonra, bütün tedbiri aldıktan sonra, olay gerçekleştikten sonra bizim görevimiz teslimiyettir. Kadere inanmak Müslüman için en güzel tesellidir. Kadere inanmayan insan buhrana düşer, krize düşer, bunalıma düşer. Kadere inanan insan Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye Cenab-ı Hakk'a teslim olur. Yalnız bunun şartı kulluk görevini yerine getirmektir. 3 gün uykusuz kalan tır şoförü 3. gün sonunda bir trafik kazası yaptığında bu benim kaderim derse yanlış cümle kullanmış olur. Bu benim kaderim derse o da kaderin bir cilvesi olarak cezasını çekecektir. Suçu Allah'a yüklemek kesinlikle doğru değil. Sebeplere sarılacaksınız. Kulluk görevini yerine getireceksiniz. Bütün trafik kurallarına uyacaksınız. Yine kaza olursa elinizden hiçbir şey gelmedi. Olabilir mi? Yine mutlaka sizden kaynaklanmayan, karşı taraftan kaynaklanan bir kaza olabilir. İşte o sırada bu benim takdirim diyeceksiniz ve ondan sonra teslim olacaksınız. Bu konuyla ilgili yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifini nakletmek istiyorum. Bir gece yolculuğuydu. Aynı deve üzerinde iki kutlu insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve genç talebesi Enes bin Malik. Ya Buneyye diye sözüne başladı. Evladım, buyur ya Resulallah. İn kaderte en tusbiha ve tümsiye ve leyse fi kalbike gışşun li ahadin fefal. Akşam yatağına yattığın zaman, sabah yatağından kalktığın zaman kalbinde hiç kimseye kin besleme. İn kaderte, yapabilirsen, muktedir olabilirsen, gücün yeterse akşam yatağına yattığın zaman o gün yaşanan olaylar sebebiyle kimseye kin, nefret, öfke duyma. Tertemiz bir kalple yat. Sabah yatağından kalktığın zaman dünkü olaylar sebebiyle birilerine kızarak kalkma. Tertemiz bir gönülle kalk. Hadis-i şerifin devamı çok daha anlamlı. Ve zâlike min sünneti. Bu benim sünnetimdendir. Bu benim hayat ölçülerimden biridir. Kin, intikam ve nefret Müslümanın gönlünde olmamalı. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانِ مَعَيْ فِي الْجَنَّةِ. Hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de, İmam Buhari'nin talebesi Tirmizi'nin sünneninde yer alıyor. Kim benim sünnetimi yaşarsa, yaşatırsa, kim benim sünnetimi uygular, uygulatırsa, kim benim sünnetimi hayata yansıtırsa, kim benim sünnetime hayat hakkı verirse, kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim sünnetimi canlı tutarsa, bütün bu manalara geliyor. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي. Kim benim sünnetimi hayat ölçüsü olarak kabul ederse, فَقَدْ اَحَبَّنِي. Beni sevmiş olur. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيْ فِي الْجَنَّةِ. Beni seven cennette benimle beraber olur. Onun sünnetinde muhabbet vardır. Onun sünnetinde hürmet vardır. Onun sünnetinde uhuvvet vardır. Onun sünneti sevgi, kardeşlik, saygı, hoşgörü ve inceliklerle doludur. Cennette yalan yok, hırsızlık yok, kin yok, nefret yok, sahtekarlık yok, kul hakkına girmek yok, yetim hakkı yemek yok. Eğer hayatınızdan bunları çeker alırsanız, bunlardan uzaklaşırsanız, güzel ahlak ile hayatınızı geçirirseniz, iman, ibadet, ahlak ve muamelat hepsi yerli yerinde yaşanırsa, o zaman cennetlik olursunuz demektir. Hazreti Ayşe validemizin bir tavsiyesi var. Konumuz cennet. Diyor ki, hanım beyine, İnneke cenneti demelidir. Sen benim cennetimsin. Bey de hanımına ve inneki cenneti, asıl benim cennetim sensin demelidir. Yani aile hayatı birlikte cennete yürümektir. Birlikte cenneti kazanmaktır. Bu sözün aslı nedir? Bir hanım geldi. Ya Resulallah dedi. Eşiyle ilgili sorular sordu. En sonunda Efendimiz onzuri, iyi bak dedi. İnnehu cennetuki ve naruk. Senin eşin hem cennetindir hem cehennemindir. Eşin sebebiyle cennete, eşin sebebiyle Allah korusun cehenneme gireceksin. Aile hayatı cennet hayatı. Toplum hayatı cennet hayatı. Biz toplumda cennet misal, cennet gibi bir hayat sürdüğümüz takdirde Allah'ın izniyle Rabbim bize cenneti nasip edecektir. Ama cennetin bir faturası var, bir bedeli var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki huffetül cennetu bil mekari ve huffetün naru bil şehevat. Cennet zorluklarla, cennet fedakarlıklarla örtülüdür. Cennet zorluklarla kuşatılmıştır. Cehennem ise haram arzularla örtülüdür. Cennete giden yol yokuş, cehenneme giden yol iniştir. Niyet ettim cennete deseniz, büyük bir özveri ve fedakarlık göstermelisiniz. Ama niyet ettim cehenneme diyen, içki, kumar, fuhuş, rüşvet, sahtekarlık, zulüm, haksızlık, yetim malı yemek, cennet yolu zor, cehennem yolu da çok kolay. Hadisimizin sonunda Leyl suresinin 5. ayeti kerimesi verilmiş. Femma men ata vetteka ve saddaka bil husna fesenyessiruhu lil yusra. Kim Allah için verirse, kim takva sahibi hassas bir Müslüman olursa ve Allah'ın vaatlerini, güzellikleri, cenneti, cehennemi tasdik ederse elbette biz onun hayatına kolaylık veririz. Ama kim cimrilik gösterirse ve Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden müstağni olur, kibirli gururlu davranırsa biz onun hayatına zorluk verir ve neticede onu cehenneme iletiriz. Cenab-ı Hak iki yol veriyor. Biri hayır, biri şer yolu. Ve hedeynâhu necdeyn. İki yol gösteriyor. Ve bu iki tercih arasında hayrı, imanı, kulluğu, güzel ahlakı tercih edenler kazanacak. Şerri, kötülükleri, yıkıcılığı, bölücülüğü, haramları tercih edenler de kaybedecektir. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. Rabbim bizi cennet yolunda yürüyenlerden eylesin. Rabbim bize, insanlığa, özellikle İslam dünyasına hayırlı hizmetler sunan kimselerden eylesin. Elbette bu konuda yürürken bir takım problemler, bir takım sıkıntılar olacak. Ama hani hep dualarımızda vel akibetu lil muttakin diyoruz ya, hayırlı sonuç takva sahiplerinin olacaktır. Rabbim gecenizi, gündüzünüzü hayırla, bereketle doldursun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Allah'a emanet olun.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro.

0: olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
3: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0541 547 67 76. Nedavu. Aradığın bu.
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: Reklamları dinlediniz. Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
7: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allah

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadir Can Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
22: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: kıymetimiz kametimizden gelir. Müslümanlar olarak bir kıymet ve kamet ümmetiyiz. Kıymetimiz kametimizden, kametimiz de dinimizden gelir. Kişinin kıymeti himmetine göredir. Neyi dert edinirseniz derdiniz o olur. Müslüman olup da ümmetin derdi kadar derdi olmayanın dermana ihtiyacı vardır. Allah'ın indirdiği din ikame edilmeden kıymetten bahsedilemez. Müslüman olarak dinimizi ikame ettiğimiz miktarınca kıymetliyiz. Allah'ın indirdiği dini ikame etmeyenin dinde kıymeti olmaz. Rabbimiz uyarıyor. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni ikame etmedikçe, uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse kafirler toplumu için üzülme. Maide Suresi 67-68. Ayetler. Dikkat edilirse ehli iman dinini ikame etmekle imtihan olunmaktadır. İkame-i din imtihanı sahih imanın bir neticesidir. Çünkü iman bir imtihanlar yumağıdır. İkame-i din imtihanı müminlerin hayat gıdasıdır. Elmas, kömürün çilesi, inci, midyenin gözyaşıdır. Çocuk annenin sancısı, meyve ağacın çocuğudur. Her Müslümanın mensubu olduğu İslam dinini ikame etmesi, dini vecibelerini gerektiği gibi yerine getirmesi farz-ı ayn'dır. Dinin ikame edilmesinden, dosdoğru tutulmasından ve dini ikame ederken ondan ayrılığa düşülmemesinden her Müslüman mesuldür. Dinin ikame edilmesinin farz olduğu, dinde ayrılığa düşülmesinin haram olduğu kesinlik ifade eden naslarla sabittir. Tedricilik göstermeden, görüş beyan etmeden, ayrılığa düşülmeden, dini ikame etmek, gerektiği gibi dosdoğru tutmak, kitap, sünnet, icmayı, sahabe ve kıyas-ı fukaha ile tespit edilmiştir. Dinin ikame edilmesinin farz olduğunu bildiren naslardan birisi de Rabbimizin şu ayeti kerimesidir. Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştu. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk ki dine bağlı kalın, onda ayrılığa düşmeyin. Putperestleri çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Şura Suresi 13. Biz Müslümanlar tefrika ehli değiliz. Biz her yerde ve her zaman kamet ve kıyam ehliyiz. Dinimizin emirlerini ikame etmek için kıyam ederiz. Dinimizin direğini ayağa kaldırırız. Dinimizle ayakta kalırız. Müslümanlar olarak kıymetimizle kametimiz doğru orantılıdır. Kıymetiyle kameti ters orantılı olan Müslümanların kıyametleri kopmuştur. Yeryüzünde kıymetin doğru adresi Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimizin ilk kaynağı Kur'an bir kıymetler kitabıdır. Kur'an hayata kamet ve kıymet getirmiştir. Rabbimiz buyuruyor. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Kadir Suresi 1 ve 5. ayetler arası. Kur'an Kıymetler kitabı, Kadir Gecesi de kıymetler gecesidir. İmanımıza verdiğimiz kadri kıymetin ortaya saçıldığı, iman şerbetinin doya doya yudumlanmaya başlandığı bir gecedir. Kadir Gecesi'ne 30 bin kat değer getiren şey Kur'an'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim indiği zamana 30 bin kat değer yüklemiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olan bir elçi etmiştir. Sıradan bir çöl kasabası olan Mekke'yi kentlerin anası olan mübarek ve muhterem belde etmiştir. Devlet olduğunda Yesrib'i Medine-i Münevvere'ye dönüştürmüştür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ruhumuza, gönlümüze, tasavvurlarımıza, tavırlarımıza ve kararlarımıza iner de amir olursa, bir gecesi bir ömür kadar bereketli olan bir hayata kavuşmuş oluruz. Şunu bilelim ki, Kur'an'a uymayan, Kur'an'la çelişen ve çatışan ibareler ve idareler birer beladırlar. Kur'an ayetleriyle kıymet kazanmaya çalışanlar, Medine'de ezan okuyan birer Bilal'dirler. Kıymetler kitabı Kur'an, güneş gibidir. Güneş herkesin üzerine doğar. Kur'an da öyledir. Herkese gelmiştir ve herkesi aydınlatır. Fert, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde Kur'an yerine la dini değerlere tutunduğumuz günden bu yana kıymetten düştük. Alemlerin Rabbinin dergahında ismen cismen anılmak, Rabbül Aleminin yegane hak dini olan İslam'ı harf harf, kelime kelime ikame etmekle mümkündür. Dinullah'ı ikame edenlerin Allah katında kıymetleri olur. Allah katında kıymetleri olanların bu dünyada heybetleri olur. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM.
1: Bu davaki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0530

0: 15. Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
1: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
2: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Reklamlar.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Sain adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 111. ders ve 699. hadisle karşınızdayız. Rabbim inşallah, dersin sayısının kaçıncısı olduğunu bilmem ama 1900. hadisi de okumayı, anlamayı ve anlatmayı nasip etsin. Yeni bir bab, yeni bir konu başlığı kardeşler. Konu başlığımız, bir de alt başlığımız var. Bir alimin kendisini dinleyenleri susturması ana konu başlığımız. Altında daha kısa bir başlık var. Aslında daha alt, kısa değil de. Bir kimsenin yanında oturanın haram olmayan sözünü dinlemesi, bir alim ve vaizin kendisini dinleyenleri susturması. Bu konuyla ilgili olarak Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'den bir hadis. Veda haccında Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem bana halkı sustur da dinlesinler dedikten sonra şöyle buyurdu: benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere benzemeyin. وَاسْتَنْسِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ. Evet. فَكُّ رَكَبَ. Bu rikab kelimesini görünce artık hani bir köle azadı olarak boyun kelimesine evrilmiş ya da devrilmiş, neyse artık, rikab kelimesi aslında boyun demek. Hani Beled suresinde geçiyor ya, yani bir kölenin bağışlanması manasında rakabe kelimesi bir köle manasına geliyor. Ama boyunla ne alakası var aslı kelimenin, rıkab kelimesi ne alakası var? Çünkü kölelerin boyunu o zaman halka geçiriyorlardı ve dolayısıyla da köle ile halka özdeşleşmiş oldu. Aynı cep telefonunun telefona gidip geriye cebin kalıp sadece cebin kullanılıyor olması gibi. Oysaki cep telefonundaki cebin telefona gidip cebin kalmasının çok da mantıklı bir tarafı yok. Cep, cebini bana verir misin, hemen numarayı veriyor falan ya da bizzat cep telefonunu kendisini veriyor falan. Cep yani bilinen manası normal bildiğiniz pantolon ya da ceketin içindeki cep manasına geliyor. Ama kullana kullana telefonu gitmiş, gereğine kalmış, cep kalmış. Aynen rıkab kelimesi de boynu halkalı köle manasında, boyun ve o halka kısmı gitmiş, geriye ne kalmış, köle kalmış. Ayette bile geçiyor fekku rakabe diye. Evet, tamın zi yevmin, işte tam Arapçasını hatırlayamadım şu anda. Evet, bu ayetin bir hadisin hatırlattıkları bir kelimeden diyor ki benden sonra birbirinin boynunu, boyun kelimesinden gelmiştik, birbirinin boynunu vuran kafirlere benzemeyin. Veda haccına 100 binden fazla sahabi katıldı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk ve son haccında, bu veda haccını biliyorsun, ilk ve son haccında muhtelif yerlerde ashabına konuşmalar yaptı. Uzakta bulunan ashab-ı kiram bu konuşmaları gür sesli aracılar vasıtasıyla dinledi. Söylenenleri duyabilmeleri için susmaları gerekiyordu. İşte bu sebeple Efendimiz konuşmaya başlayacağı sırada uzun boylu yiğit sahabisi Cerir'den, Cerir bin Abdullah'tan Müslümanları sükunete ve sözlerine iyice kulak vermeye davet etmesini istedi. Daha sonraki günlerde Cerir, Resul Efendimizin yukarıdaki hadisini söyleyeceği zaman bu sözün nerede söylendiğini, bu sırada kendisinin Peygamber Aleyhisselam'a ne kadar yakın olduğunu hatırlatmak ihtiyacını hissetti. Sonra da Müslümanların birbirine düşmemesi konusunda bu hadisi rivayet etti. Evet, hadisin içeriği gerçekten çok önemli. Benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere benzemeyin. Peygamber Efendimizin veda haccında yaptığı konuşmalardan bir kısmı 207 ve 215 numaralı hadislerde görüldü zaten, bunu işledik. Yukarıdaki hadis-i şerif 215 numaralı hadiste ve şöyle bir ifade içinde de geçmişti zaten. Şöyleydi: şüphesiz sizin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz şu gününüzün, şu beldeniz ve şu ayınızın saygıdeğer ve dokunulmaz olduğu gibi saygıdeğer ve dokunulmazdır. Rabbinize kavuşacaksınız ve o size amellerinizi soracak. Sakın benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere benzemeyin. Peygamber Efendimiz bu hadiste Müslümanların birbirini asla öldürmemesi, kafirlere uygun gördükleri bir şeyi birbirine yapmaması gerektiğini kısaca ifade etmekte. Zira din kardeşini öldürmek gibi korkunç bir işi Müslüman olan kimse asla yapamaz. Bu çirkin işi ancak kafirler yapabilir. Resulullah Efendimiz bu ifadesiyle Müslümanları dinlerine sımsıkı sarılmaya, dinin yasaklarından şiddetle kaçınmaya davet etmekte, dinden uzaklaştıkları takdirde kafirlerin hayatlarını, huylarını ve hayat görüşlerini benimseyeceklerini ve netice itibarıyla onlar gibi birbirlerini
öldürmekte sakınca görmeyeceklerini söylemektedir. Tabi buradaki asıl konumuz bu değil. İmam Nevevi'nin buradaki bağlamı da bu değil. Bu hadisi anlatmak değil. Sadece hatibin konuşma esnasında yanındakilerin sözünü dinlemesi için susturup susturamayacağıyla alakalı. Asıl konumuz bir alemin ve vaizin önemli bir şey söyleyeceği zaman dinleyicileri sükunete ve kendisine iyice kulak vermeye davet etmesiydi. Nevevi de yukarıdaki hadisi bu konuyla ilgisi sebebiyle bu bahsi almıştır. Kalabalık bir kitleye hitap edenler önemli sözlerinin iyice öğrenilmesi için zaman zaman dinleyicileri uyarmalıdır. Yani uyuyanı uyarmalı ya da horlayanı uyandırıp horlamamasını sağlamalı ki hem dinleyicileri hem de bizzat hatibi rahatsız etmemesi adına. Cemaat dinler görülse bile içlerinde zihni başka konulara takılmış olanlar bulunabilir. Yerinde bir uyarı zihinlerin toparlanmasına ve söylenecek önemli bir sözün daha iyi kavranmasına imkan verir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz bir alim gerek gördüğünde sözlerine iyi kulak vermelerini söyleyerek dinleyicileri uyarmalıdır. Müslümanlar dinlerine sımsıkı sarılmalı. İslamiyet'ten uzaklaşanlar birbirlerini öldürecek kadar vahşileşebilirler. Müslümanlar hiçbir konuda kafirlere benzememeye çalışmalı. Din kardeşlerine kötülük düşünmemeli. Din kardeşlerini birbirinden uzaklaştırıp koparacak hiçbir düşünceye fırsat vermemelidir. Evet, bir konu başlığı, bir hadis ve konumuz burada bitti. Yeni bir konuya geçiyor İmam Nevevi. Öğüt verirken ölçülü olmak hakkında. Bu konuyla da ilgili olarak tek bir ayet almış. Nahl suresinin 125. ayeti. Ayetimiz şöyle. Estağfirullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Ud'u ila sabili rabbik, Rabbinin sebiline, yoluna çağır. Bil hikme, hikmetle. Vel mev'izetil hasene, hasen olan bir mev'ize ile, yani güzel bir öğütle davet et. Nahl suresi 125. ayet kardeşler. Bu ayet-i kerime insanları dine davet eden kimsenin, diğer bir ifadeyle zaten kardeşler bu dersimizin adı da neydi? İlim ve hikmet. Aşağı yukarı 8 yıldır devam ediyor bu derslerimiz. Yani derse adını veren kelime Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Çok altı doldurulması gereken veciz bir kelime, hikmet kelimesi. Hakim de buradan geliyor. Yani Lokman Hakim diyoruz ya, hekim diyoruz aslında. Aslı onun bildiğimiz hakim, yani hikmet sahibi manasına gelen Arapça bir kelime. Yani hani boğazdan çıkan o harfinden sonra ha var ya, oradaki ha'dan bu. Yani o alttaki lam aliften önceki h değil. Yani hakim aslı. Lokman hakim, yani hikmet sahibi Lokman sonuçta bizim bildiğimiz tıp doktoru hekime dönmüş. Yani onun anlam kayması da bu şekilde olmuş kardeşler. Buna da dikkat edelim. Yani hakimin bir başka manası da filozofya ya da filozof manasına gelen kelime de aynen hikmet sevgisi, hikmet bilgisi manasına gelen bir kelime. Yani filozofun manası da aşağı yukarı hikmetle davranan, işlerin altında işte hikmeti arayan, işlerini hikmete göre yapmaya çalışan. Tabii konumuz hikmet değil de, yani hem bu sözün manasını, kelimenin manasını da biraz izah etmek için izah edeyim dediğim durumu. Bu ayet-i kerime insanları dine davet eden kimselerin, diğer bir ifadeyle İslam tebliğcilerinin tavır ve uslubunu belirler. Demektedir. Din güzellikten ibaret kardeşler. Dine davet eden kimsenin de tatlı dilli ve güler yüzlü olması gerekir. Zira tebliğ görevi yapan kimseler insanların sadece aklına değil aynı zamanda gönlüne hitap etmektedir. Gönle girmenin tek yolu üslup ve tavır güzelliğidir. Tatlı bir dil ve güler bir yüz kadar insanı yumuşatan ve kendini muhatabına sevdiren bir şey yoktur.
Tebliğcinin görevi sadece anlatmak ve anlattıklarının iyi şeyler olduğunu hususunda insanlara emniyet telkin etmektir. Gerisi Allah'a kalmıştır. Tebliğcinin aynı zamanda hikmetle davet etmesi istenmekte. Burada hikmet sözüyle kastedilen şey, doğru söz söyleyip yalandan ve başkalarını yanıltmaktan sakınmak, isabetli karar vermek, tavsiye edilen hususların kolayca benimsenmesine yarayacak deliller getirmektir. Yukarıdaki ayet-i kerimenin devamında, onlarla mücadeleni en güzel bir usul ile yap buyurulduğuna göre, davetçinin sayılan bu özelliklerinin yanında gerekmedikçe sert bir tavır takınmaması, tartışmalarında kırıcı olmaması icap eder kardeşler. Tebliğci olacaksak bu hususiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sabır ya haci. Evet, 700. hadise geldik bu konuyla ilgili. Ebu Vail Şakik İbn-i Selim'e şöyle dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anh bize perşembe günleri vaaz ederdi. Adamın biri ona. İbn-i Mesud perşembe günleri vaaz ediyormuş. Ebu Abdurrahman keşke bize her gün vaaz etsen dedi. İbn-i Mesud ona şunları söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bıkıp usanmayalım diye dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Buradan her gün tabi insan istiyor belki her gün hutbe dinlemek, vaaz dinlemek, ders dinlemek, hadis dinlemek, ayet işte neyse, ama bıktırma hususiyeti de söz konusu olduğu için yine sürekli aynı şekilde ders yapmamak ya da konu, ders, tefsir, hadis ya da buna benzer şey yapmama adına vaaz verenin de buna dikkat etmesi, insanları, dinleyicilerini bıktırmaması adına her gün yapmaması gerekiyor. Yani bizzat Resul Efendimizin bu tavsiyesi. Bu hadisi rivayet eden Ebu Vail Şakik İbni Seleme'yi tanıyalım. Kufe'nin en tanınmış alimlerinden biri olan Ebu Vail Muhadramundandır. Yani Resul Efendimizin zamanında yaşamış fakat onu görme bahtiyarlarına erememiştir. İslamiyet geldiği sıralarda 10 yaşlarında bir çocuk olduğu söylenmektedir. Hazreti Ebu Bekir dışındaki 3 halife ile Abdullah bin Mes'ud, zaten hadisi ondan rivayet ediyor, Ebu Musa el-Eş'ari, Hazreti Ayşe ve Ebu Hureyre gibi birçok sahabiden pek çok hadis rivayet etmiştir. Geniş ilmi yanında üstün ahlakı ve faziletiyle de bilinen Ebu Vail hicretin 82. yılında vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Dini öğretmeyi meslek edinen kimsenin, yani din tebliğcisinin hedefi söylediği sözlerin öğrenilmesi ve anlattığı gerçeklerin gönüllerde yer tutmasıdır. Bu başarıyı elde etmenin kuralları vardır elbette. Bu kuralların en başta geleni karşısındaki insanların dinleme ve öğrenme isteklerini dikkate almak ve onları usandırmamaktır. Bir şeyi öğrenmek isteyen kimse söylenen sözleri can kulağıyla dinlediği için bıkıp usanmaz. Dinlemeye istekli olmayan kimseye de bir şey öğretmek mümkün değildir. Zira o dinliyor görünse bile gönül kapılarının kepengini kapatmış ve söylenen sözlerle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bu gerçeği dikkate alan Resul-i Ekrem Efendimiz ashabının kendisini dinlemekten büyük haz duyduğunu ve her zaman ağzına baktığını bildiği halde onları bakıp usandırmamak için sohbetlerine ara verirdi. Konuştuğu zaman da ashabı onu can kulağıyla dinlediği için hiçbir sözünü kaçırmazlardı. Her şey olduğu gibi eğitim, öğretim usullerini de Resulullah Efendimiz'den öğrenen ashab-ı kiram onun bu konudaki sünnetine titizlikle uydular. Duruma ve şartlara göre halka her gün konuşması gereken kimseler konuşma süresini ölçülü tutmalı ve onları bıktırmamalıdırlar. Bundan daha iyisi sohbetlere bir gün ara vermek ve böylece dinleyicilerin yeni konuşmaları arzusuyla takip etmelerini sağlamaktır. Hadisten öğrendiklerimiz, güzel konuşan alimler halkla haftada bir defa dini sohbetler yapmalıdır.
Her güzel işin devamı onu zaman zaman ara vermekle mümkün olur. Peygamber, Hazreti Peygamber dinin büyük bir arzu ve ihtiyakla öğrenilmesini istediği için ashabını bıktırmamaya gayet dikkat ederdi. Ve Abdullah bin Mesud'un da burada Allah Resulü'nün sünnetine bağlı olduğunu da, pek bağlı olduğuna ifade etmiş olalım bu arada. Bir diğer hadisimiz Ebu Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma. Ammar bin Yasir'i tanıyorsunuz değil mi? Resul Efendimiz'den şöyle buyururken dinledim dedim. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. İnne tûle salâtir racul ve kısara hutbetihi me innetun min fıkhihi fe atîlus salâta ve aqsirul hutbe. Buhari, pardon, Müslim'de geçen bir hadis. Ammar'ı tanıyalım. Aslen Yemenli olan Ammar'ın künyesi Ebul Yakzan'dır. Babası Yasir kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den Mekke'ye geldi. Veysel Karani gibi. Tabi kardeşini aramak için değil, Allah Resulü'yle görüşmek için gelmiş ama nasip olmadı ona. Bir Mekkeli'nin cariyesi olan Sümeyye ile evlenerek oraya yerleşti. Bu evlilikten doğan Ammar, Resulullah'a inanan ilk 7 kişiden biriydi. Anne ve babası da ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Kendilerini koruyacak kimseleri olmadığı için Kureyşli müşriklerden çok zulüm gördüler. Ebu Cehil tarafından işkenceyle öldürülen annesi Sümeyye, İslam'ın ilk kadın şehididir. Babası da aynı gün şehit edilmiştir. Kardeşler, bu dava gerçekten, bu dava hor diyesim geldi de birden, ilk etapta, ilk zamanlarda bu işkenceler oldu. Sümeyye de, Yasir de ilk şehit olan Müslümanlar. Şehitlik böyle bir şeydi kardeşler. İslam, La İlahe İllallah ya da Çağrı filminden aklınıza kaldığı kadarıyla ya da aklımıza kaldığı kadar, Bilal Habeşi'nin üzerine, kızgın çöl üzerinde yatıp üzerine taş atan sahibi ya da efendisi karşısında bütün inkar kelimeleri söyleme noktasına, diretmene karşı Allah, Bilal Habeşi'nin dediği o ahad ahad ahad ahad kelimesi, o bir işte Allah için tabi söylediği zihnimizdedir, aklımızdadır. Çağrı filmini seyrettiysek eğer, 40 yıldır bu film sürekli dönüyor zaten. İslam böyle belli bir noktaya geldi, yükselişe geçti. Asıl saadet böyle, bu şehitler üzerinde başladı. Bu şehitlerle beraber bir noktalara geldi. Asıl saadet, sonra hilafet böyle devam etti. Öyle şehadet gerçekten kolay bir şey değil. Zulümler, işkencelerden sonra bu işler, bu ölümlerden, bu şehit, bu şehadet mertebesine erişen sahabi ve gerek erkek gerek bayan sahabeler tarafından bu noktalara getirildi İslam dini. İşte bu iki şehit olan, ebeveyni, anne babası şehit olan kişiydi Ammar. Ammar bin Yasir bu hadisi rivayet eden. Allah rahmet eylesin. Evet. Devam edelim Ammar bin Yasir'in kısa özgeçmişine. Bu iki şehidin oğlunun özgeçmişine ya da kısa yaşam öyküsüne devam edelim kaldığımız yerden. Hicretten sonra Resul Efendimiz onunla Huzeyfe bin Yaman'ı kardeş yaptı. Yani Mekke'den Medine'ye hicretten sonra Mekke'dekiler muhacir oldu, Medine'dekiler de ensar oldu. İkisi arasında kardeşlik yaptılar. Huzeyfe bin Yaman'la Ammar arasında. Mescid-i Nebevi'nin yapımı sırasında onun büyük bir gayretle çalıştığını gören Resulullah Efendimiz, "Vah Ammar, vah Ammar, kendisini asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler." buyurdu. Buhari'de geçiyor bu hadis. Ammar
Resul-i Ekrem'in katıldığı bütün savaşlara iştirak etti. Hazreti Ömer devrinde Küfe valiliği yaptı. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in kurduğu şehir bu, Küfe şehri. Hazreti Ömer zamanında kurulan ve Kerbela olayının da 10 Muharrem 61'de yaşandığı yer Küfe. Evet, bu işte buraya Küfe valiliği yaptı Hazreti Ömer zamanında ve çeşitli bölgelerin fethinde bulundu. Hazreti Ali devrinde yapılan, gerçekten maalesef sahabeler arasında olan Cemel ve Sıffin savaşlarında Hazreti Ali'nin tarafında yer aldı. Sıffin'de Hazreti Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken 93 yaşında şehit edildi. Rabbim rahmet eylesin. 657 miladi, Hicri'de 37 yılında. Hiçbir namazını kazaya bırakmadığı rivayet edilen ve İslam tarihinde ilk defa evinin bir bölümünü mescit olarak ayıran Ammar 62 hadis rivayet etmiştir. Allah ondan da, anne babasından da razı olsun. Bir aileden 3 şehit. Anne ve baba ve oğulları. Bir önceki hadisimizin ravisi olan Ebu Vail'in anlattığına göre Ammar bin Yasir özlü bir hutbe okumuştu. Konuşmayı zevkle dinleyen Müslümanlar onunla künyesiyle hitap ederek "Ebul Yaksan, çok güzel konuştun. Hutbeyi biraz daha uzatsaydın iyi ederdin" dediler. O zaman Ammar konuşmasını neden gereğinden fazla uzatmadığını şöyle açıkladı: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Çünkü öyle sözler vardır ki insanı adeta büyüler." Dikkat ediyor musunuz? Yani hadislerdeki inceliklere, biraz önce İbni Mesud'un tavrı, Allah Resulü'nün sahabesi İbni Mesud'un tavrı, biraz berisinde ya da sonrasında Ammar bin Yasir'in tavrı. İbni Mesud bir önceki hadiste ne yapıyordu? Her gün hutbe vermesini ya da ders işlemesini, sohbet vermesini, vaaz etmesini, perşembe günleri vaaz etmesini dışında diğer günlerde de vaaz vermesini isteyen sahabelere karşıki tavrı Allah Resulü'nün tavrıydı. Sizleri usandırmam adına Allah Resulü'nün de bizzat uygulaması buydu. Yoksa Abdullah bin Mesud 4 Abdullah'tan birisi, alim, fakih, müfessir, öyle bir sahabi vaaz vermekten erinecek, çekinecek ya da kelime bulamayacak, cümle bulamayacak birisi değil. Ama hadis aklına geliyor ve Allah Resulü'nün sünnetine ittiba etmenin, uymanın ne olduğunu biliyor ve sözü yarıda kesiyor. Yani her gün insanlara vaaz verip onları bıktırmak düşüncesinden vazgeçiyor. Yoksa istese verir, yani bir sıkıntısı yok. Aynı şekilde Ammar bin Yasir de istese hutbeyi uzatabilir. En azından hayat öyküsünü anlatır ya da başka bir şeye işte link verir, işte oraya dalar, başka bir konuya geçer, daldan dala atlar falan. Ama yine de Allah Resulü'nden aldığı terbiye cihetiyle böyle bir şey yapmıyor. Hutbenin kısalığı, namazın uzunluğu kişinin dini iyi bildiğini gösterir diyerekten, Allah Resulü bizzat hadisini ortaya koyaraktan, delil olarak onu göstererekten sözü yarıda kesebiliyor. Allah bize de bu şekilde kısa hutbe vermeyi ya da kısa konuşmayı nasip etsin. Bazen konuları fazla uzatıyoruz gibi geliyor bize ama Rabbim affetsin. Yani konu daha anlaşılsın diye kesinlikle kötü bir niyetimiz yok kardeşler. Yoksa yani tamamen anlaşılsın diye, hani Allah Resulü, bir de şey hadisleri var. Yani konuyu bazen tekrar ediyoruz ya, anlaşılmadığı zaman Allah Resulü bazen 1-2-3 kere tekrarlığı da oluyordu. Siz de bu taraftan bizim konuşmalarımız uzunluğu varsa eğer bu şekilde düşünürseniz hepimiz de rahat etmiş oluruz. Evet, Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte namaz ile hutbenin birbirine nispetle uzunluğu ve kısalığı konusunda bir fikir vermekte. Sadece bu hadise bakarak
uzun namaz kıldırmanın caiz olduğu elbette söylenemez. Zira 230 numaralı hadiste Resulullah Efendimizin sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise istediği kadar uzatsın buyurduğunu okumuştuk. Aynı konuya dair 233 numaralı hadiste de Allah'ın Resulü'nün uzun kıldırma arzusuyla namaza başladığı halde bir çocuk ağlaması duyunca arka saflarda bulunan annesinin üzüleceği düşüncesiyle namazı kısa kestiğini görmüştük aynı şekilde. Bu sebeple imam cemaatinin durumunu dikkate almalı ve namazı yeterinden fazla uzatarak kimseyi bıktırmamalıdır. Hutbeler namaza göre daha kısa olmalıdır ama böyle olmuyor maalesef. Bunun için de hatip okuyacağı hutbeye özen göstermeli, söyleyeceği sözleri iyi seçmelidir. Böyle yapılmadığı için de bazı hutbeler gereğinden fazla uzun olmakta, millet habire saatine bakmakta, cemaati bıktırmakta, bazılarını o camiye, o da mescide geldiğine, geleceğine pişman etmektedir. Hatiplere gerçekten aslında kısa işler düşüyor, kısa hutbeler düşüyor. Çok işler düşüyor manasında algılayın siz bunu. Peygamber Efendimizin bütün hutbeleri kısa, özlü, zaten cevamın kelim özelliğindeydi. Bu sebeple de çarpıcıydı, kısa ve öz anlatırdı. Ammar bin Yasir, Resulullah'ın bu sünnetine uyduğu için cemaat onun konuşmasına doyamamıştı. Hutbeden maksat cemaati söze doyurmak olmamalı. Onları bir sonraki hutbeyi dinlemeye arzulu bir şekilde göndermelidir. İşte pek yakında az sonra merak celbettireceksin, merak uyandıracaksın. Kendilerini haklı çıkarmak isteyenler veda hutbesinin uzun olduğunu söyleyebilirler. Ancak bugün bize ulaşan şekli veda hutbesi Resulullah Efendimizin o ilk ve son haccı sırasında muhtelif yerlerde yaptığı konuşmaların, yani bir kere de değil bir yerde değil, konuşmaların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Yine 150 numaralı hadiste de gördüğümüz üzere Nebi Muhterem Efendimizin namazı da hutbesi de normal uzunlukta idi. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz: İmam ve hatipler namazı ve hutbeyi sünnet ölçüsüne uygun şekilde ifa etmelidir. Namaz ile hutbe mukayese edildiği zaman asıl ibadetin namaz olduğu görülür. Hutbe insanı namaza ve diğer kulluk görevlerine hazırlayan öğüt ve hatırlatmaktan ibarettir. Evet, devam ediyorum. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben hemen yarhamukallah dedim. Hani aksıran elhamdülillah dediği zaman karşı taraf yarhamukallah diyor ya, ve o karşı tarafta yehdine ve yehdikumullah diyor, ondan sonra karşı taraf aksıran tekrar. Ya o da herhalde bu hadise binaen bunu söylüyor. Yarhamukallah dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunun üzerine vay başıma gelenler, yahu bana niye öyle bakıyorsunuz deyince de ellerini uyduklarına vurmaya başladılar. Evet, ya bunu namazda diyor sahabe. Evet. Şimdi namazdayken aksayan birisine yarhamukallah diyor. Ondan sonra cemaat ona dik dik bakınca, yani o zaman namaz içerisindeyken dünya kelamı diyor. Vay başıma gelenler, vay yahu bana niye öyle bakıyorsunuz deyince de ellerini uyduklarına vurmaya başladılar. Ashab da bu durumun olmayacağını, olamayacağını düşündüğü için yani tepki verme adına ellerini uyduklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım ama yine de sustum. Anam babam Resul-i Ekrem'e feda olsun, ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Evet, hadisin devamını getirmeyeyim de hemen burada, bu noktada biraz yorum yapalım mı kardeşler? Cemaatle namaz kılıyoruz hep beraber.
Ondan sonra birisi aksırıyor. O esnada tabii aksıran kişi elhamdülillah dediğim ayrı bir şey ama sonra cemaatten birisi aksırması üzerine o kişiye yarhamdülillah Allah diyor. Biz de o kişiye namaz kılma esnasında dik dik bakıyoruz. Gözlerimizi şöyle bir belertiyoruz. Ve bu kişi kendi toplumumuzda Türkçe olarak diyor ki vay başıma gelenler. Yahu bana niye öyle bakıyorsunuz? Ondan sonra deyince de ellerimizle uyluklarımıza vurmaya başlıyoruz. Böyle düşünün. Ondan sonra Ma şa'nukum tanzurune li ileyye. Evet, bu tepki karşısında tabii kızdıklarını anlayınca o da ister istemez susuyor. Ama Allah Resulü öyle güzel bir tavır sergiliyor ki o kişiyi öğretme adına. Bilmiyor o kişiyi namazdayken bu şekilde yarhamdülillah denmeyeceğini, millet ona gözlerini belerttiği zaman da ya kardeşim bana niye öyle bakıyorsunuz denilmeyeceğini bilmiyor. İşte İslam toplumunda asıl saadeti oluşturan bu sahabelerin yani vücuda gelmesinde, ihya olmasında, inşa edilmesinde Allah Resulü'nü gerçekten kırmadan, nazik bir şekilde sövmeden, azarlamadan, dövmeden eğiticiliğinin ya da öğreticinin çok büyük bir önemi var. Biz Müslüman davetçilerin de aynen bu şekilde kırmadan, darlanmadan, darıltmadan, daraltmadan insanlara bir şekilde tebliğ yapmamız gerekiyor kardeşler. Yani sabredeceğiz, sabredeceğiz. Yani eğer bu dünyaya geldiysek, bu Müslümanlık nimetine eriştiysek, insanlara da bir şeyler anlatacaksak, öğreteceksek, sessiz, sakin, paniksiz, heyecansız, yavaş yavaş, üzmeden, kırmadan, daraltmadan, darıltmadan, daralmadan insanlara bunu anlatacağız güzellikle. Namazı kıldırıp bitirince bana dedi, hadis devam ediyor. Araya bir açıklama girelim, parantezi kapattım, devam ediyorum. Namazı kıldırıp bitirince bana dedi ki, bu ibadetin adı namazdır. Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz. Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi ve buna benzer şey söyledi. Ben de ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah Teala İslamiyeti gönderdiği halde hala kâhinlere gidenlerimiz var dedim. Bana dedi ki sen kâhinlere gitme. Ben tekrar aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var deyince de bu onların gönüllerinde hissettikleri bir duygudur. Bu duygu onları işlerinden alıkoymasın buyurdu. Müslim'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Evet, Muaviye İbn Hakem Es-Süleymi'yi tanıyalım. Muaviye Beni Süleym kabilesinde oturur, zaman zaman Medine'ye gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşürdü. Yukarıdaki hadisin devamından öğrendiğimize göre onun koyunlarını güden bir cariyesi vardı. Kızcağız bir gün koyunlardan birini kurda kaptırdı. Bunu duyan Muaviye ona çok kızdı ve yüzüne fena bir tokat patlattı. Sonra da yaptığına pişman oldu. Resul-i Ekrem ile sohbet ederken bu konuyu da anlattı. Peygamber Efendimiz ona yaptığının haksızlık olduğunu söyleyince ya Resulallah o halde cariyeyi azat edeyim mi diye sordu. Resul Efendimiz de hele sen onu bana bir getir buyurdu. Muaviye de hemen gidip cariyeyi alıp getirdi. Peygamber Efendimiz cariyeye Allah nerede diye sordu. O da parmağıyla işaret ediyor. Gökte dedi. Resul-i Ekrem tekrar sordu. Ben kimim dedi. Cariye Resulullah'sın dedi. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muaviye dönerek onu azat et çünkü o müminedir. Mümtehne Suresi'nde ilgili olduğu şey bu bağlamda zaten nazil oluyor. Müminedir yani mümindir. İmtihan edilen kadınlar manasında. Muaviye de onu azat etti. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Muaviye İbni Hakem 13 hadis rivayet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Muaviye bin Hakem İslamiyet'i biraz geç kabul etmişti. Bu sebeple namazda konuşmamak gerektiğini henüz öğrenmemişti. Bununla beraber aksırdıktan sonra elhamdülillah diyen kimseye
Allah sana merhamet etsin anlamında yarhamdülillah diyeceğini biliyordu. Namaz kılarken yanındaki sahibi aksırınca ve belki de elhamdülillah deyince, artık onu tam hadiste bilemiyoruz yani, aksıran elhamdülillah dedi mi deyince, Muavi ona yarhamdülillah diye dua etti. Bir duadır sonuçta. Allah da sana rahmet eylesin, Allah sana merhamet etsin, rahmet eylesin manasına gelen bir dua. Namazda birinin Subhanallah diye ikaz edebileceği hususu bu olayı meydana geldiği tarihte henüz bilinmiyordu. Bu sebeple ashab-ı kiram şaşırdı tabi. Muaviye bin Hakimi namazı konuşulmayacağını anlatmak için ellerini uyduklarına vurarak ikaz etmişlerdi. Ne yazık ki o namaz edebini henüz öğrenemediği için arkadaşlarının bu durumunu yadırgamış, bundan dolayı da hata üstüne hata yapmıştı. Muaviye, vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü sözü hem takdir hem de bir itiraftır. Zira o aradan yıllar geçtikten, namazın önemini kavradıktan, hatta Allah'ın Resulü'nün namaz gözümün nuru kılındı buyurduğunu öğrendikten sonra yaptığı hatalar sebebiyle esasen azarlanmayı hak ettiğini, fakat onun bu hataları taammüden değil hataen kasıtlı olarak yapmadığını gören Allah Resulü'nün kendisini bağışladığını anlatıyor. Hazreti Peygamber yeni Müslüman olan, dini yeterince öğrenme fırsatı bulamayan kimselere karşı hep bu şekilde müsamahalı davranmıştır. Bizim de aynı bu şekilde müsamahalı davranmamızın gerektiği gibi kardeşler. Buradan kendimize pay çıkartalım. Azar yok, sövgü yok, dövgü yok. Neyse, dövgü diye bir kelime de yok aslında da. Yani sövgü gelince ben de öyle diyesim geldi. Sövmeyeceğiz, dövmeyeceğiz, azarlamayacağız, alçaltmayacağız, kınamayacağız, yadırgamayacağız, darıltmayacağız, daraltmayacağız. Onun Muaviye'yi yanına çağırıp namazın ne demek olduğunu sükunetle anlatması ve yaptığı hatadan dolayı başkalarının yanında onu incitecek bir şey söylememesi pek ibretlidir. Zaten Muaviye'yi en fazla tesir eden ve onu Resul'a hayran bırakan davranışı da onun bu tavrı olmuştur. Daha sonra Muaviye zihnini kurcalayan iki konuyu Resul sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bunlardan biri cinlerinin yardımıyla veya sahip oldukları yetenekle ileride olacakları bildiklerini iddia eden kahinlere inanıp inanılmayacağı idi. Hazreti Peygamber sen onlara gitme buyurmak suretiyle bir Müslümanın cincilere inanmaması gerektiğini öğretti. Kahinlere, fazlalara ve gaybden haber verenlere gitmenin İslamiyet'te yasaklandığı konusu 1671 ve 76. hadisler, uğursuzluk meselesi de bu bahsin hemen peşinden gelen 1677 ve 80 numaralı hadislerde de ele alınıp açıklanacaktır. İnşallah. Yani aşağı yukarı 1000'e yakın hadis var. Artık kaç senede geliriz? Rabbim o günleri de gösterir. Bugünleri gösterdi ya. Bugünleri gösteren o günleri de gösterir inşallah. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimizi ifade edecek olursak, Peygamber Efendimiz insanların gönül dünyasına değer veren ve kimseyi kırıp incitmeyen mükemmel bir öğretmendi. Mükemmel bir öğretmen, bizim de olmamız gereken. Namazda dünya kelamı konuşmamak ve kendini ibadete vermek gerekir. Kahinlere, cinlerin yardımıyla gelecekten haber verdiği iddia edenlere asla gitmemeli ve onlara değer vermemelidir. Uğursuzluğa asla inanmamalı ve inanmamalı, zira uğursuzluk diye bir şey de yoktur kardeşler. Bu bağlamda bir hadis daha var. Ondan sonra bab bitiyor. İrbaz İbni Sari radıyallahu anh'ten Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı diyerek devamı ve tamamı sünneti koruma bahsine geçen hadisi rivayet etti. Evet, böyle bir hadis. 109 numarayla geçen hadiste görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz konuşmasından pek duygulanan ashab-ı kiram ondan kendilerine bir tavsiyede bulunmasını istemişlerdi.
Allah Resulü de onlara başlarındaki idareciye itaat etmelerini tavsiye etmiş. İleride pek çok anlaşmazlıklar göreceklerini hatırlatarak o zaman var güçleriyle sünnete sarılmalarını, din diye sonradan ortaya çıkan her türlü hareketten kaçınmalarını öğütlemişti. Oldukça geniş bir şekilde açıklanan ve kendinden muhtelif sonuçlar çıkaran hadis-i şerif bir daha okunmalı bu bağlamda. Nevevi merhum görüldüğü üzere hadis-i şerifin tamamını vermemiş, konumuzla ilgili olan baş tarafını zikretmekle yetinmiş ve böylece Resul Efendimizin konuşmalarının gönülleri titretecek derecede duygu yüklü olduğu ve son derece ölçülü olduğunu hatırlatmak istemiştir. Evet, yeni bir konu, yeni bir gerçi çok fazla da değil, hemen bunu da ifade edelim. Zaten bir ayet, bir de hadis var. Evet, bunu da yapabiliriz, 5 dakikamız var zaten. Vakar ve ağırbaşlılık hakkında yeni bir konu. Bir ayet almış Allah Kur'an-ı Kerim'den. Estağfirullah. Ve ibadurrahmanellezine yemşûne alel ardı havnen ve izâ khâtebehumun câhilûne kâlû selâme. Furkan 63. Allah'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde sükunetle yürürler ve cahiller kendilerine laf attığı zaman selametle, selamun aleykum, selametle deyip gelip geçerler. Ayet-i kerimede iyi bir müminin en belirgin özelliklerinden birinin tevazu, sükunet ve ağırbaşlılık olduğu belirtilmekte. Mümin her haliyle başkalarından fark edilebilen kimsedir. Onun kendine has bir duruşu, oturuşu ve yürüyüşü vardır. Sakin, yumuşak ve alçak gönüllü, tavrıyla etrafına güven ve huzur verir. Kibirli, saygısız, kaba ve haşin kimseler gibi gürültü patırtı çıkarmaz. Yürüyüşleriyle başkalarını rahatsız etmez, kimseye sıkıntı vermez. Kendini bilmez kişiler söz ve davranışlarıyla onu rahatsız etmeye kalkınca bu cahillere uymaz. Bana ilişme, haydi yoluna git, selametle diyerek onların seviyesine inmez. Daha sonraki ayetlerde müminlerin sahip olmaları arzu edilen 10 kadar özelliğe temas edilmekte. Aralarında ağırbaşlı olmanın da bulunduğu bu güzel vasıflara sahip insanların cennetin en yüksek makamlarını kazanacakları ve o güzel yerlerde ebediyen kalacakları belirtilmektedir. Kısa bir hadis var, onu da söyleyelim. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi: Hazreti Peygamber'in küçük dili görünecek şekilde kahkahayla güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Evet kardeşler, gülerken küçük dilimiz gözüküyor mu? Evet, bundan sonra dikkat edelim. Gözüküyorsa gözükmemesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Yani sırf bu hadisi uygulama adına. Allah Resulü'nde bizim için güzel örnekler var ya. Resul Efendimizin gülmesine varıncaya kadar her hareketi ölçülüydü kardeşler. Her hareketinde dahi, her hareketinde ilahi terbiyenin izleri hemen fark ediliyordu. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmadığı, hatta bir sahabinin dediği gibi insanların en çok tebessüm edeni o olduğu halde hiçbir zaman kahkahayla gülmezdi. Çok hoşlandığı bir davranış karşısında azı dişleri görünecek kadar tebessüm ettiği ve o sırada inci dişleri pırıl pırıl parladığı halde yine de çoğu kimsenin yaptığı gibi gülerken kendinden geçmezdi. Katıla katıla gülmek, şakacılığın, nüktedanlığın veya güler yüzlü olmanın değil, halktan gafil olmanın bir sonucudur. Resul-i Ekrem Efendimiz etrafındakilere şaka yapmaktan hoşlandığı, kendisine nükte yapan bazı sahiplerinin bu davranışlarını hoş gördüğü halde yine de gülerken ölçüyü kaybetmezdi. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Resul Efendimiz son derece vakarlı ve ağırbaşlı olduğu için kahkahayla gülmezdi. Kahkahayla gülmek insanın vakarını yitirmesine yol açacağı için Müslüman sadece tebessüm etmekle yetinmelidir dedik ve vaktimiz dolmuş. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere gelecek hafta sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda 40...

0: 0534-763-57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533-766-9693, Esenyurt Şubemiz 0545-950-8287.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212-515-0446, Güneşli Bağcılar.
3: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507-755-7571 Ümraniye Esenkent.
4: Ersey Tekstil 0533-371-3171 erseytekstil.com.
5: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Özel FM 103.2.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat: Men Rabbüke, Rabbüke.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

أشهد أن

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntari

0: الغدير. يا رب أحببتك قبل أن أخافك، وكلما سمعت اسمك سرت به أكثر ثراء. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامتي، في تفاصيل الصغير. كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا، وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه لذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أملي فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغير كائك. يا رب وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. Des Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
11: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net.
19: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında yine sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız geçen hafta Kıyamet suresinde kalmıştık. Tamamlamamız mümkün olmamıştı. Çünkü uzunca bir sure, 40 ayetten oluşuyor. Mekki bir sureydi. Fakat bununla birlikte birçok derin konuyu, birçok bizi ilgilendiren, bizim içimizdeki öz konuyu bize hatırlattığı için bir çırpıda geçilemeyecek surelerden bir tanesiydi. Yoğunluk ve konu yoğunluğu ve derinliği anlamında çok şey söyleyen bir sureydi Kıyamet suresi. Yine hatırlarsanız geçen hafta insanın ertelemeye düşkün olması ve bunun sebepleri üzerinde konuşacağımızı bu hafta için söylemiştik. İnşallah bu hafta ona gideceğiz. Bununla birlikte hemen sonradan gelen bir ayet var. Bu ertelemeyle birlikte düşünülmesi ve konuşulması yararlı olacağı kanaatindeyiz. Mazeretlerini ortaya atsa bile diye bir ifade var. Bu da çok ilginçtir. İnsanlar neden mazeret üretirler? Neden bunu ön plana sürerler, ortaya atarlar? Mazeretlerin arkasında saklamaya çalıştığı şeyler nelerdir? Yani bugünkü psikoloji tabirle söylemek gerekirse bilinçaltında insanlar neler üretirler, saklarlar ve bunları savunma mekanizmaları dediğimiz şeylerle nasıl izah etmeye çalışırlar? Biraz inşallah buna da gireceğiz. Çünkü erteleme psikolojisi ile mazeret üretme psikolojisi arasında doğal olarak zincirleme bir bağlantı da vardır. Konular inşallah bizi buraya götürecek. Eğer bugün bu çok önem verdiğimiz konulardan vakit kalırsa, Hazreti Peygamber'in şahsına söylenmiş ancak bizleri de çok direkt olarak ilgilendiren, muhakkak ki biz sana onu açıklayacağız ayeti var yine Kıyamet suresinde. 19. ayettir bu. Bu ayette birçok konuyu aslında içinde barındırıyor ki o da şudur, hemen yeri gelmişken ifade edelim. Hazreti Peygamber'in ağzından vahiy dışında dökülen sözcükler, kelimeler, yani onlara biz hadis diyoruz, sünnet diyoruz. Bunların ilahi vahiy ile nasıl bir ilişkisi vardır? Sadece Allah Resulü'nün kendi kişisel kanaatleri, yani tırnak içerisinde Muhammed olarak, sallallahu aleyhi ve sellem olarak, yani bir insan olarak söylemiş olduğu sözler midir? Yoksa bir peygamber olarak Allah'tan vahiy almış ve düşünceleri ve bakışları o istikamette olan bir insanın hikmet dolu sözleri midir acaba? O şekilde bakmak gerekir. Çünkü her ne kadar bizim konumuzun direkt ortasında olmamakla birlikte yeri geldiği için izah edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyiz. Hazreti Peygamber'in sözlerine herhangi bir insanın sözleri gibi bakmak aslında bilinç altında başka bir şeyleri barındırmak demektir. Burası biraz sıkıntılı bir yerdir, tehlikeli bir yerdir aslında. Hazreti Peygamber'in hadislerini hafife almak, onları küçümsemek, onların inen vahiyden çok bağımsız, öylesine söylenmiş, öyle olmasaydı başka şekilde de söylenebilirdi gibi bir bilinçaltıyla yaklaşmak aslında biraz tehlikeli bir bakış açısıdır. İnşallah vakit gelirse bugün, olmazsa önümüzdeki hafta bunun üzerinde konuşacağız. Ertelemek konusuna tekrar gelecek olursak sevgili dostlar, isterseniz ayetin bu ertelemek son bölümünde yer alan başlık, başından itibaren ayet isterseniz okuyalım. 13. ayette kalmıştık. Kıyamet suresi. İnsana o gün, yani hesap defterlerinin açıldığı, artık geri dönülme ihtimali mümkün olmayan çok eziyetli, sıkıntılı gün anlamına gelir. Mahşer günü anlamına gelir. Önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler haber verilir. Yine çok düşündürücü bir ayet, bizi anlatan bir ayet. Hayır, insan yani bizler kendi nefislerine karşı bir basirettir diyor Allah Teala. Allah bunu ifade ediyor. Nedir basiret? Görülebilecek şeylerden daha derinlemesini görebilen, bilebilen bir bakışla bakmak. Yani insan istediği kadar inkar etsin, zaten bir sonraki ayet mazeretlerini ortaya atsa bile diye 15. ayet şekilleniyor. Orada da aslında oraya gidiyor kelime. İnsanlar oldukları hali meşrulaştırmayı çok severler sevgili dostlar. Çünkü var olan hal meşrulaşırsa yapacak çok fazla bir şey kalmaz. Bir ikincisi, sıkıntılar ortadan kalkar. Yani kişinin özüne
nefsinden özüne gelen baskılar ya da fıtratından nefsine gelen baskılar devre dışı kalacaktır. Ortadan kalkacaktır. Bu tabiatıyla insana yalancı bir rahatlama verecektir. İnsan bunu ister aslında. O yüzden buralara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğimiz gibi kıyamet süresi, geçen hafta başladığımızda da söyledik, bizi çok ilgilendiren ayetlerle dolu bir suredir. Kıyamet suresinin daha sonraki ayetlerinde de yine bizimle ilgili çok ciddi ifadeler yer alacaktır. Önceden nelerin takdim edildiği ifadesi var. İsterseniz oradan başlayarak ertelemeye gelelim. Çünkü ertelemenin ne olduğunu anlayabilmek için önceden takdim edilenlerin de biraz konuşulmaya ihtiyacı var. Ayete hemen karşıdan direkt olarak baktığımızda demek ki insanlar, yani bizler, Allah-u Teala'ya bir takım şeyler sunuyoruz ama bir takım şeyler de sunmuyoruz. Yani Allah'a kulluk olarak bazı şeyler veriyoruz ama bazı şeyleri de vermiyoruz. O vermediğimiz vakit bunun verilmeyeceğine olan bir inançtan dolayı yapmıyoruz. Burası çok önemli. Biz Allah'a kulluk vermediğimiz vakit bunu Allah'a verilmemesi gereken bir şey olduğuna inandığımız için yapmıyoruz. Zaten orada o yüzden erteleme ifadesi konulmuş. Daha sonra yapacağımıza inanarak erteliyoruz. Acaba bu Allah katında meşru bir şey midir? Makbul bir şey midir? Kabul edebileceği bir şey midir? Ve insan bunu neden yapar? Bugün dediğimiz gibi ağırlıklı olarak bunun üzerinde durmaya çok ihtiyacımız var. İnsan neden takdim eder? Buna biraz tekrar değinelim. Burayı biraz açalım ki ertelemek iyice anlaşılsın. Takdim etmek anlamanın sonucunda oluşur sevgili dostlar. Mesela doğru bilgiyle, doğru bir vahiy bilgisiyle karşılaşmamış bir insanın o vahyi kendisine ulaştırana takdim edeceği bir şey söz konusu değildir. Yani bilgi ve hemen arkasından gelen anlama, oradaki anahtar kelime anlamadır. Çünkü her bilgi takdim etmeyi gerektirmez insana. Anlamayı, teslim olmayı gerektirecek bir anlamayı insan zihninde oluşturursa takdim etmesi gerekli olduğu düşüncesi de ortaya çıkacaktır. Yani bir insan Rahman'a bir şeyi takdim ediyorsa takdim edilmesi gerekli olduğuna dair bir anlama ve inanış söz konusu olmuştur. Peki insan neler takdim eder Allah'a? İnsan Allah'a önce fazlalıkları takdim eder. İlginç gelebilir bu ifade. Yani şöyle söyleyelim, hafiften yukarıya doğru gidelim. Yani hafiften kuvvetli olana, eski tabirle, eskimeyen eski tabirle, kavi olana, kuvvetli olana doğru gidelim isterseniz. İmani derecesi az olan insanlar önce fazla olan şeyleri Allah'a takdim ederler. Mesela biraz sıkıntılı tarifler bunlar ama anlayışla karşılayacağınızı umarak söylüyorum. Mesela bayram namazlarını takdim ederler. Bayram namazının dışındaki bir şeyi Allah'a takdim etmeyi uygun görmezler. Neden? İmanının derecesi o kadardır. En hafif derecesi budur. Bayram namazını takdim ederler. Daha sonra Ramazan orucunu da buna katarlar. Ramazan orucunu da takdim ederler. Gelir düzeyi çok yüksek olan insanlar, yani gelir düzeyi ortanın biraz üstünde olan insanlarda bu pek görülmez ama gelir düzeyi çok fazla olan insanlar, zaten birçok yere para harcıyorum, bir de zekat vereyim ne olacak ki, belki benim malımı korur, beni korur, çoluğumu çocuğumu korur, sadaka olur şeklinde bir anlayışla verirler. O da onlar için bir fazlalıktır. İmani derecesi biraz daha artmış bir insan, bir öncekisine göre biraz daha artmış bir insan, bu sefer cuma namazını Allah'a takdim etmeye başlar. Biraz daha fazla imani derecesi artmış bir insan, bir tek cuma namazı yeterli değildir. Bir kulluk sadece bununla somutlaşmaz. Allah şüphesiz ki sadece bunu istiyor değildir. Bunun bir de beş vakit namazı olması gerekir der. Sabah namazları hariç, birçok kez de yatsı namazları hariç, günde üç vakit fırsat buldukça, çok işi yoğun olmadıkça, işte çekleri, telefonları, iş trafiği, toplantıları müsait oldukça 2-3 vakiti de Allah'a takdim eder. Yine iman derecesi artarsa yaşadığı hayatla iman ettiği arasındaki çelişkiyi anladıkça der ki o kişi, Allah bu kadar istiyor değildir, benim bunu arttırmam gerekir çünkü iman bunu ister der. Ki bu aslında dürüst ve
akli selim düşünmeye yatkın insanlar için bu söylediğim şeyler geçerlidir. Diğerleri zaten kulak asmazlar. Takdim etmenin oranını arttırır kişi imanı arttıkça. Buradaki anahtar kelime, altın kelime, imanı artarsa bunlar oluşur. İmanı artmazsa, eksilirse mesela bayram namazını bile Allah'a takdim etmez. Hatta bu sefer ukalalık takdim eder Allah-u Teala'ya karşı. Orayı geçiyorum. İmanı arttıkça artık beş vakit namaz, sabah namazlarıyla birlikte Allah'a takdim edilmeye başlar. İman daha fazla arttıkça der ki o kişi, ben beş vakit namazı sadece evde, sessiz sakin ortamlarda değil, bu cemaatle kılınırsa işte şu kadar fazla daha sevabı vardır der. Namazlara gitmeye başlar ya da cemaatle namaz kılmayı tercih eder ve arzular, buna çaba sarf eder. Bu böyle gider sevgili dostlar, uzatmak istemiyorum çok fazla. Dikkat ettiyseniz kişinin Allah'a imanı arttıkça takdim ettiği şeyler de artıyor. İmanı azalırsa takdim ettiği şeyler de azalıyor. Demek ki burada çok önemli nokta imanın derecesiyle, kavisiyle yani kuvvetiyle doğru orantılıdır. İmanı çok kuvvetli olan bir şey, imanı çok kuvvetli olan bir insansa Allah'a kendi nefsine hemen hemen hiçbir şey ayırmaksızın her şeyini takdim eder. İşte bu çok önemli bir şey olduğu için, Allah bunu önemsediği ve değer verdiği için, mesela şehitliği, Allah yolunda şehitliği en yüce değer olarak bizim önümüze koyar. Mecazi anlamda söylüyorum, Allah der ki eğer gerçekten iman sahibiyseniz şehit olun der mesela. Bu anlamda söyler ayetleri ve onu çok iyi anlamış Allah Resulü bu anlamda söyler bir yığın hadis-i şerifi ve uygulamaları sünneti. Yani iman öyle bir şey ki bu anlamda sevgili dostlar, Allah'ın tercihleriyle kulun kendi tercihleri yer değiştirdiği için iman çok artarsa kulun kendisine ait tercihleri çok aza iner ya da hemen hemen ortadan kalkar. Allah'a ait tercihler çok yükseğe gider. Yani Allah'a olan takdimleri artar. Mesela Allah-u Teala insanı biliyorsunuz bir yoklukla sınar, bir de varlıkla sınar. Yoklukla sınadığı zaman insan da eğer bir imani bilinç, özellikle de infaka dayalı bir imani bilinç yoğunlaşmışsa, yerine oturmuşsa, diyelim ki aylık 200 milyon kazanıyorsa bunun 30-40 milyonunu gözünü kırpmadan, zaten çok az bir para alıyor olmasına rağmen, Allah'a takdim edebilir. Hatta bazen yarısını bile takdim edebilir. Öyle insanlar duyuyoruz ki, şahit olmadık henüz ama şahit olmuş insanlardan dinlediğimiz bir şey söyleyeyim. Gelirinin büyük bir kısmını artık minimumla kendisini bırakmak kaydıyla Allah'a takdim eden insanların var olduğu söyleniyor. Bunların sayısı belki binde milyonda birdir ama böyle insanlar da vardır. Ancak işin çok ilginç bir yeri vardır sevgili dostlar. Kişilerin gelir düzeyleri arttıkça takdim de azalıyor. Burası çok ilginç. Yani bir insan yokluktayken Allah'a çok takdim ederken, varlık haline geçtikçe Allah'a takdim oranı azalıyor. O şöyle düşünüyor kendince. Ben eskiden işte 10 lira veriyorsam yoklukta, şimdi varlıkta 1000 lira veriyorsam, halbuki çok fazla para kazanıyordur, fakat vermiş olduğu oran itibariyle söyleyelim. Eskiden %20'sini veren bir insan, yokluk döneminde %20'sini veren bir insan, varlık döneminde %2'ye düşürdüğünde bununla rahatlayabiliyor. Neden? Çünkü %2 rakamı daha önceki %20 ile kıyaslandığında miktar olarak çok fazla olduğu için kişi hemen şöyle bir mazeret ileriye sürüyor, savunma mekanizması geliştiriyor. Ben diyor zaten %2 ile işte bilmem kaç yüz milyon para yapıyor, eskiden olsaydı şu kadar verirdim ama şimdi bak çıtayı arttırdım diyor filan. Aslında bunların hepsi Allah'a takdim edilecek şeylere verilen değerle ilgili şeylerdir sevgili dostlar. Bir insanın yokluktan varlığa geçtikten sonra, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü içimizde epeyce öyle insanlar olduğunu biliyorum. Yokluktan varlığa geçtiği zaman eskiden çok önem vermediği şeylere önem vermeye başlıyor, esirgiyor, erteliyor onları. Diyor ki mesela o kişi, tırnak içerisinde bunları söylüyorum bir ünlem işaretiyle birlikte, ben Allah'a şu kadarı veriyorum bu yeter diyor. Aslında bunu ağzıyla söylemiyor ama sonuç itibariyle hal diliyle böyle dökülüyor kendinden o ifadeler, o duruşlar, o ifadeler, cümleler. Dolayısıyla bir insan
varken elindeki miktar ona ait duygusu da beraberinde geliyor. Burası çok önemli. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın gelir düzeyi arttıkça bunu ben kazandım, bu bana ait. Dolayısıyla ben nasıl etimi, tırnağımı, ciğerimi, gözümü, kaşımı bir şeye veremezsem benim bir parçam adeta olan şeyleri de veremem diyor ve böyle de yapıyor. Hiç vermemek de olmayacağı için ne yapıyor? Diyor ki ben çok az bir miktar vereyim. O çok az bir miktar zaten yokluk dönemindekinin bilmem kaç katı. Dolayısıyla böyle geçiştiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Varlık arttıkça Allah'a verme oranı azalıyor. Çünkü bizim elimize gelen şeyler eskisinden daha değerli olmaya başlıyor. Öncelerde parayı önemsemeyen insanlar, dünya malını önemsemeyen insanlar, dünya malı oluk oluk akmaya başladığı zaman, mesela bir evi varsa o evinin içine bir de havuz yapmak istiyor. Ya da o evinin üstüne bir çatı yapmak istiyor. Büyük bir balkon yapmak istiyor. Geniş bir teras yapmak istiyor. Evine bir ev daha katmak istiyor. Aracının modelini yükseltmek istiyor filan filan. Bunlar belki böyle bir hayatı tercih etmeye başlayan ve buna bir süredir sahip olmaya başlayan insanların canını sıkıyor olabilir. Ama ortada bir hakikat var. O hakikat şudur. Mümin olan insanlar dünyaya yüzlerini dönerlerse, dünyevileşirlerse Allah'a takdim ettiği şeyler azalmaya başlar. Burası çok önemli. Mümin olan insanlar dünyevileşmeye başlarlarsa ki öyle oldu, Allah'a takdim ettikleri şeyler azalmaya başlar. Daha önce haftada birkaç saatini Allah'a takdim eden insanlar bunu 15 günde bire ertelemişlerdir, ayda bire ertelemişlerdir vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında bir hastalığın işaretidir sevgili dostlar. Ertelemenin sebeplerinde de biraz sonra inşallah değineceğimiz gibi insanın gözünün bir yere kayması gönlünün bir süre sonra oraya kaymasını doğurur. Ve onun hemen arkasından kişinin ayağı da oraya doğru kaymaya başlar. İşte kişinin kişisel felaketi burada başlar. O yüzden nereye gözümüzü dikip baktığımızı ve Allah'tan ne istediğimize dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü insanın dünya ile ilgili istekleri Hazreti İsa Efendimizin de çok güzel buyurduğu gibi dünya lezzetleri ve dünyaya olan ilgi deniz suyunu içmek gibidir diyor. Allah'ın güzel bir peygamberi Hazreti İsa Efendimiz. İnsan içtikçe içer, içtikçe içer. Önce bir evim olsun ister, sonra villası olsun ister, sonra çiftliği olsun ister, sonra çiftliğinin bahçesinde bir havuzu olsun ister, sonra hayvanları olsun ister, çiftliğinde işte en nadide ağaçlar, çiçekler, böcekler olsun ister, metrekaresini büyütür, arabasının bilmem nesini büyütür falan filan gider. Ve aklen de şöyle der, ben kazanıyorum, kazanıyorsam zekatımı, sadakamı da veriyorum, veriyorsam bunlara niye sahip olmayayım der. Hazreti İsa Efendimizin o sözü, Hazreti Peygamber'in mütevazi ve muttaki yaşamaya dönük, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki mütevazi ve muttaki yaşamaya dönük ayetlerini görmez, siler hayatından. Çünkü onlar silinmese iman çelişkiyi kabul etmeyeceği için ciddi bir çelişki ortaya çıkacaktır. Bu ve buna benzer sebepler takdim etme duygusunu baltalayan, yok eden duygulardır. Buralara dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Peki ertelemek neden olur? Çünkü takdim edip ertelemek dediğine göre ayet-i kerimede ertelemenin de bazı sebepleri olmuş olması gerekir. İnsanlar neden ertelerler? Ertelemedeki ana ilke nedir? Bunlara biraz girelim isterseniz. Erteleme kelimesi geçen haftada biraz değindiğimiz gibi yapılması gereken ve zamanı gelmiş doğru olan bir şeyi başka bir zamana itmek demektir. Aslında çok masum ve karşıdan bakıldığında çok zararsız gibi gözükebilir. Dikkat edilmediğinde, düşünülmediğinde zararsız gibi düşünülebilir. Der ki mesela kişi, ben bunu zaten sonra yapacağım. Şu anda işte şöyle şöyle mazeretlerim var. O yüzden zaten mazeretlerini ortaya atsa bile diyor bir sonraki ayet-i kerimede. İleride ben bunu nasıl olsa yapacağım. Dolayısıyla şu anda bunu erteleyerek aslında zaman kazanıyorum ve ileride elim güçlendiğinde, imanım güçlendiğinde şu anda yapacağımdan çok daha iyisini yapacağım diye bir dünya mazeret üretir. Bunların sebeplerine yavaş yavaş girmeye başlayalım isterseniz. Birinci sebep, insanın ertelemesindeki, hastalık düzeyindeki ertelemesindeki birinci sebep,
ertelediği şeye yeterli önem vermiyor olmasıdır sevgili dostlar. Mesela bizler çok dikkatinizi çekmek ve kıyaslamanızı daha rahat yapmanız için söylüyorum. Nefsimizin bir şeye ihtiyacı olsun. Mesela karnımız acıksın. Ve yemek yeme imkanı da bulmuş olalım. Bunu asla ertelemeyiz. Mesela çok susamış olalım. Su içmeyi hararetli bir şekilde istiyor olalım ve su içme imkanı da bulmuş olalım. Bunu asla ertelemeyiz. Ya da uykumuz çok gelmiş olsun. Uyuma imkanı da bulmuş olalım. Bunu asla ertelemeyiz. Yani bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Hepimiz yaşadığı için gayet iyi biliyoruz aslında. Bizim nefsimize ve canımıza gidecek şeylerde bizler hiçbir şeyi asla ertelemeyiz. İstisnalar hariç. Ama iş ilahi değerlere, ilahi hakikatlere geldiği zaman onlar nefse bir parça ilk başta ama zorluk verdiği için onu ertelemeyi uygun görürüz. Ertelediğimiz zaman o yükün bizim üzerimizden kalktığını zannederiz. Kalktığı zaman da o yük kalktığı zaman da sanki bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi ileriki bir tarihe iteriz. O ileriki tarihin de asla gelmesini istemeyiz. Ve bu ahlak haline gelmeye başlar. Burası da çok ilginçtir ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Hal haline gelir, yani ahlak haline gelir. İkinci başlığımız ise, ikinci madde ise isteksizliktir. Hani geçen hafta bunu tembellik kelimesi diye söylemiştik ama hatırlarsanız tembellik kelimesi duyulduğunda hemen insanların kulaklarını kapattığı ve önüne bir perde çektiği bir kelime olduğu için onun doğal bir yıpranmışlığa sahip olduğunu göz önünde bulundurarak isteksizlik kelimesiyle yer değiştirmek istiyorum onu. Çünkü isteksizlik aslında tembelliğin de doğal bir sebebidir. Yani tembellik neden ortaya çıkar diye bir şey konuşuyor olsaydık ki vaktiyle konuşmuştuk aslında. İsteksizlik burada çok ana bir yer oluşturur sevgili dostlar. O yüzden isteksizlik kelimesi insanın ertelemesindeki çok önemli bir etkendir. Bunun üzerine biraz duralım isterseniz. İsteksizlik biraz önce izah etmiş olduğumuz nefsimize ait olan şeylerde görünmeyip imanımıza ait, Kur'an'ımıza ait ya da Allah'ımıza ait bir takım şeylerle ilgili yapılması gereken değerlerde oluşunca maalesef kendisini daha çok sık gösterir. Bu isteksizlik aslında enerji azlığından gelir sevgili dostlar. Bir insanın, özellikle genel anlamda söylüyorum, Allah'a kulluğa ait bir isteksizlik o kişinin haleti ruhiyesinde hakim olmaya başlamışsa, enerjisinde ya da psikolojinin tabiriyle söylemek gerekirse motivasyonunda ciddi bir azalma söz konusudur. Motivasyonundaki azalma onun kendisini Allah'a yaklaştırabilecek değerlerde doğal bir umursamazlık ve isteksizlik hali onda hakim olmaya başlayacaktır. Ve bu yine biraz önce saymış olduğumuz maddede, söylemiş olduğumuz maddede oluştuğu gibi ahlak haline gelmeye başlayacaktır ki burası çok sıkıntılıdır. Çünkü bir şey ahlak haline gelirse etle tırnak gibi olur. Ayrıştırılması, koparıp atılması çok zor olur. Çünkü insan nefsi burada feveran eder. Hatta birçok kez dokundurtmaz. Yani bizler nasıl tırnağımızın etimizden ayrılmasına asla müsaade etmezsek kendi hayatımızda yapa geldiğimiz şeyleri bırakmaya asla razı gelmeyiz. Onların doğru olduğuna inanırız. Yanlış olduklarına bile inansak bir süre için, eğer bunlardan vazgeçersek çok canımız yanacağını düşünerek yanlış da olsa sineye basarız çünkü bize aittir. Yani yanlış benim yanlışım diye düşünür insan, onu da örtbas eder. Bu da aslında çok ciddi bir çelişkidir. İsteksizliğin bir kardeşi vardır sevgili dostlar. İsteksizlikle bunlar genellikle yan yana dururlar ve beraber yürürler çoğunlukla. Onun adı da üşengeçliktir. Üşenmek nefsin bir doğal fitnesidir, formatıdır sevgili dostlar. İnsan nefsinde var olan bir şeydir. İnsanlar yaratılış itibariyle çok çeşitli üşengeçlikleri bünyesinde barındırırlar. Yani nefsinin bünyesinde bu hali barındırırlar. Ancak biz biliriz ki mesela bir iş yerine girdiğimizde bir görev yapılması gerekiyorsa orada isteksizlik ve üşengeçlik varsa bizim oradan işten çıkarılmamız için yeterli sebeptir. Yani bizler bir iş yerine girersek, bizden bir şey istenirse, biz orada üşengeçlik ve isteksizlik gösterirsek ve bunu sürekli devam ettirirsek bizim oradaki iş yerinden uzaklaştırmamız için haklı bir sebeptir işveren için. Dolayısıyla
bizler kendimizle ilgili, pratik hayatla ilgili hiçbir zaman üşengeçliği ve isteksizliği aklımızın kenarından bile geçirmeyiz. Mesela sabahın saat 7'sinde aylık şu kadar bir para için, pazar günleri hariç, yılda bir hafta hariç, her gün sabahın 7'sinde sokağa çıkacaksın ve 7.30-8'de işbaşı yapacaksın diye bir insanlara somut iş değil de işte günde 3 saatini Allah'a ayıracaksın ve bu saat 7'de başlayacak, işte 8'de başlayacak, 4 saat diyelim 12'ye kadar devam edecek deseydik, denseydi yani, öyle bize bir şey söylenmiş olsaydı, insanların %99'u herhalde bunu yapmazdı. Ama iş kişisel menfaatlerimize, nefsimizin çıkarlarına geldiği zaman insanlar sıcak yataklarını çok zorla da olsa terk edip kahvaltılarını bile yapmadan tıkış tıkış otobüslere binerek 5 dakika bile geç kalmamak kaydıyla belli bir maaş karşılığı birçok iş yerine giderler. Bu belki karşıdan normal gözükür. Aslında insanların geçimini kazanması normaldir. Bizim ona bir diyeceğimiz yok ama kendi nefsimizle ilgili, kendi kişisel çıkarlarımızla ilgili gösterdiğimiz hassaslık derecesini Kur'an'ın bize söylemiş olduğu şeylerde de gösterirsek doğru üzere gitmiş oluruz. İşte zaten gösteremediğimiz için erteleme hastalığı bizim karşımıza çıkıyor ve biz bunu konuşuyoruz şu anda. O yüzden neden bu hastalık bizde var ve biz neden erteliyoruz, niye bu isteksizlik var sorusu üzerinde aslında biz burada ne kadar konuşursak konuşalım kendi

metindeyim. Bir üçüncü madde ise insanın dikkatini başka bir yere yöneltmesi. Ertelemekte insan dikkatini başka bir yere yöneltmesidir. Çünkü insanlar ertelemeyip yapması gerekli olduğu şeyi aslında yapmaları gerekli olduğunu bilirler. Zaten inkar değil de erteleme kelimesini Allah-u Teala'nın oraya koymuş olması bunun ayrı bir ispatıdır. Yani bir mümin, iyi hale gelmek isteyen bir insan inkar etmeyip erteliyorsa onun yapılması gerekli olan bir şey olduğuna inanıyordur zaten. Ancak burada bir sebep daha vardır diğer ki sebeplere ilave olarak söyleyebileceğimiz. O da şudur: dikkati yöneltmemek. Ertelediği şeyin kendi üzerindeki dikkatinin zayıflığı, yani dikkatini çekmiyor olması. Burada hemen aklı şu gelebilir savunma mekanizmalarında: o güçlü olsaydı benim dikkatimi çekebilirdi diyor insanlar. Öyle değil. O güçlü, o şey güçlü, yapılması gereken şey güçlü. Fakat bizim gözümüzü diktiğimiz yer çok daha farklı ve fazla yerler olduğu için, nefsi anlamda söylüyorum, dikkatimizi biz oradan ertelemeyip yapmamız gereken şeye çevirmiyoruz. Çevirmediğimiz için o şeyi aslında itemiyoruz da, atamıyoruz da, inkar da edemiyoruz yapılması gereken şeyi. Çünkü onun doğru olduğuna inanıyoruz. Fakat başka bir şey üzere gittiğimiz için onu erteliyoruz. Şimdi zamanı değil diyoruz, sırası değil diyoruz. Biraz daha kendime geleyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Bir yığın mazeretler üretiyoruz. İnşallah vakit olursa onların da altyapılarına biraz değineceğiz bugün. Dikkat zayıflığı, dikkat eksikliği birkaç sebepten oluşur demiştik, biliyorsunuz. Daha önceler bunları konuşmuştuk. Onların bizimle olan ilgili boyutuna gelecek olursak, dikkat zayıflığı insanın bazı şeyleri çok istiyor olmasından da kaynaklanır. Yani istediği şeylere insan dikkatini çevirir, istemediği şeylere karşı kördür, sağırdır. Hani psikolojide hepimizin lise yıllarında okuduğu algıda seçicilik işte böyledir. Yani biz neye seçici davranıyorsak onu algılarız. Ertelediğimiz şeyler bizim seçici davrandığımız şeylerden oluşmadığı için mutlaka ve mutlaka onlar da ertelemeye mahkum hale geleceklerdir. Ertelemenin birinci sebebi önemli görmemekti ertelediği şeyi. Yapılacak olan şeye karşı ciddi bir eğilim içerisinde olmamasıydı kişinin. İkincisi üşengeçlik ve isteksizlikti. Bunların ikisi genellikle kardeş kelimelerdi. Hep birlikte hareket ederlerdi. Üçüncüsü ise dikkati o şeye karşı yöneltmemek ya da dikkati başka bir yere çevirdiği için ona önem veremiyor olmak. Bu da ertelemenin bir üçüncü sebebiydi. Dördüncü sebebimiz ise kişide zorluğa gelememe duygusu ya da diğer ifadeyle sabır azlığı. Çünkü ertelemeyip yapması gereken şey enerji sarf etmesi gereken şeydir. Tahammül etmesi gereken şeydir. Yani zorluğa gelmesi gereken şeydir. Kişi, kul bunu istemediği için ileriye iterek canının istediğini yapmış olur. Yani sabır azlığı ertelemeyi doğuran önemli sebeplerden bir tanesidir. Peki insanlar neden sabretmeyi istemezler? Ya da onunla birlikte hemen şu soruyu da sorabiliriz: Allah-u Teala insandan neden bu kadar çok sabretmesini ister? Hani Asr suresinde hepimizin bildiği, insanlar hüsrandadır ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı diyordu orada, birbirine tavsiye edenler müstesna diye. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de daha yüzlerce yerde Allah-u Teala direkt ve dolaylı olarak sabırdan bahseder. Sabır nedir? Çok az bir şey, bunun üzerine duralım. Konuya yardımcı olması açısından önemli görüyoruz. Sabır, başı acı, sonu tatlı olandır. Sabretmemek, başı tatlı ama sonu acı olandır. Sabrın düşünsel anlamı, derinliği, hikmet anlamı budur. Biraz daha tarifi genişletecek olursak, sabır dayanmayı gerektirecek olan hallerdir. Sabretmemek, boş vermek, serbest bırakmak, kişinin kendisini kendi suyuna akıtmasıdır. Kendi nefsinin isteklerini akıtmasıdır. Sabretmek,

0: olgunlaşmanın tek damarıdır sevgili dostlar. Sabretmemekse hafif olmanın, basit olmanın, canının her istediğini yapmanın en güzel yoludur. Bununla ilgili açıklamalar daha önceden sizlerle paylaşıldığı için fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Ertelemeyi kendisine ahlak edinmiş, bunu büyük ölçüde yapan, uygulayan insanlarda sabır eksikliği azdır. Dediğimiz gibi sabretmesi gereken şey yapması gereken şeydir. O yapması gereken şeyi yapmadığında doğal olarak sabretmesi gerektirecek şey de oluşmayacaktır. Yani herhangi bir kişisel maliyet ödemeyecektir. O yüzden bunu erteler. Çünkü biz biliyoruz ki ertelemek insanın iç dünyasındaki rahatlamaya yardımcı olacak yalancı bir kanaldır. Erteleyerek yalancı bir rahatlama oluşur. Bunu belki şuna benzetebiliriz. İş dünyasında çok yaşanan bir şeydir. Bir kişinin bir yüklü borç ödemesi gerekiyordur. Tarihi gelmiştir ama onun ödenmesi gerekiyordur. Karşı tarafı ikna ederek bir diyelim ki 15 günlük bir süre alır. Erteler yani borcunu. Bu kişiye büyük bir rahatlama oluşturur. Çünkü bunu ertelemeyip ödeseydi bir sıkıntı yaşamış olacaktı. Dolayısıyla o yaşayacağı sıkıntıyı ileriki tarihe iterek sıkıntısızlığı tercih ettiğini göstermiştir. Elinde imkan olmayıp ertelemek belki bunun dışındadır ama özellikle bizim ticari hayatımızda bu çok yoğun olarak vardır. Biz de biraz onun kıyısından köşesinden gördüğümüz için iş hayatının renklerini, bu çok ola gelen bir şeydir. Borcu ödemek, çekleri ödemek, senetleri ileriki tarihlere ertelemek. Bunun gibi bir insan yapması gereken ödevleri, sorumlulukları erteleyerek onun doğuracağı sıkıntıdan kurtulacağını zanneder. İşte aslında bu zan ertelemenin ana doğurucu sebebidir. Ana damar budur. Bundan kurtulma isteği. Ama bunun kendisi yanlıştır. Zaten bunun yanlış olduğunu kul da bildiği için mazeretler üretir. İnşallah birazdan oraya da geleceğiz. Bu mazeretleri üretse bile der Allah. İnsan kendine basirettir. Yaptıklarını çok iyi bilir. Basirdir, yani görülmesi gerekenden daha incelikleri görür. Hani insan Rabbine karşı çok namkördür. Bunu kendisi de bilir ayetinde olduğu gibi. Aşağı yukarı aynı yere gider bu iki ayette. O yüzden ertelemenin kendisi gerçekten çok rahatsız edici bir şeydir. İlahi gözle bakılırsa, nefsi gözle bakılırsa keyif verici bir şeydir. Ama sonu, akıbeti hiç de hoş değildir. Beşinci sebepse kendisine ve elindekilere düşkünlüktür sevgili dostlar. Burası da çok önemli. Ertelemenin beşinci sebebi ise kişinin kendisine ve elinde tuttuklarına, yani kendisiyle diyaloğu olan, ilişkisi olan, kendisinin ne ait olan şeylere karşı düşkünlük ertelemenin bir sebebidir. Aslında burada altın kelime düşkünlüktür. Çünkü bir insan hem kendine, hem elinde tuttuğu şeylere, hem etrafında elinin uzandığı her şeye düşkün olabilir. Düşkün olduğu vakit, ertelemediği zaman onları kaybedeceğini düşünür. Mesela yapılması gereken bir şey vardır ama o şeyi yaptığında kendisinden fedakarlık yapması gerekir. Onu erteleyerek kendisini korumaya alır aslında. O yüzden ertelemek bu anlamda kişinin kendisine düşkünlüğünde bir doğal sonucudur. Bir altıncı başlığımızsa sevgili dostlar, alışkanlıklar. Aslında düşkünlüklerle alışkanlıklar arasında da çok önemli bir bağ vardır. İsteksizlikle üşengeçlikte söylediğimiz gibi. Alışkanlıklar tabiat haline gelmiştir sevgili dostlar. Bu anlamda insanın tabiatı, ki tabiat kelimesi ona tab edilmiş şeyler demektir. Yani yüklenmiş şeyler demektir. İnsana tab edilmiş, Allah tarafından tab edilmiş değerler vardır. Bir de insanı yaşarken kendi kendisine tab ettiği şeyler vardır. Yani kendi formatına işlediği şeyler vardır. Bunu adeta şuna benzetebiliriz. Bir dövme yaptıran insanı düşünelim. Nasıl ki bir insan koluna bir dövme yapar ve bu asla bir daha çıkmazsa, belki o kadar değil ama insanların zamanla oluşturmuş oldukları alışkanlıklar da insanları terk etmez. Hani etle tırnak örneğinde olduğu gibi. Ancak alışkanlıklar ertelemenin sebebiyle ilgili söylüyorum. Alışkanlıklar başka bir alışkanlıkla yer değiştirebilir sevgili dostlar. Kötü alışkanlıklarından kurtulmaya çalışırken insanların şu söylediğimizi unutmamaya ihtiyaçları var. Kötü alışkanlıklar ya da bırakılması gereken tüm alışkanlıklar başka alışkanlıkla yer değiştirilirse oturur. Öteki türlü insanın canını acıtır. Sanki insan kendisinin tabii bir parçasını koparıp atıyorlarmış gibi gelir. Bir alışkanlığı vardır ve o alışkanlığı bırakmaya çalışıyordur. İşte bu duygu ona sanki kendisindeki tabii bir şeyi ondan söküp atıyorlarmış hissi verir. İşte bu his ancak ve ancak doğru alışkanlıkla yer değiştirilirse ortadan kalkar. Bu önemli bir şeydir. Biliyorum belki biraz da zor bir şeydir ama yapılabilecek bir şeydir. Yapılamayacak olsaydı Allah istemezdi. Allah kuldan bir şeyleri istiyorsa o yapılabilecek şeylerdir. Ve Allah Teala'nın istemiş olduğu şeylerden bir tanesi de kötü ahlakı terk etmek. Mesela ertelemede kullandığımız yöntemi kötü ahlakı terk etmede kullanırsak sonuç alabiliriz. Mesela canımız sigara içmek istiyor. Sigara içmeyi erteleyebiliriz. Daha sonraki bir tarihe erteleyebiliriz. Bir saat sonra diyebiliriz. Böyle deyip bırakan birkaç arkadaşı biliyorum yakın çevremde. Yıllardır sigara içmeyi bırakıp da başaramamış ama son Allah'a şükür 6-7 aydır bir tek tane bile sigara koymayan birkaç arkadaşımız var çevremizde. Onların kendileri üzerine denemiş olduğu ve başarı elde etmiş oldukları formül: bir saat sonra içeceğim, yarım gün sonra içeceğim, yarın içeceğim, üç gün sonra içeceğim, bir hafta sonra, bir ay sonra diyerek erteleyerek içmeme alışkanlığını kazanmışlardır. Bizim gerçek ve hakiki doğru yapmak durumunda olduğumuz şeyleri ertelediğimizdeki formülü yanlışa uyarlayarak başarı elde etmişlerdir. O zaman erteleme yanlışı bırakmada yapılırsa bize kazanç elde edebilir, elde ettirebilir ama hakiki ve doğru olan yani ilahi değerlere karşı bir erteleme söz konusu olursa o zaman tüm mazeretlerini öne sürse bile kabul edilmeyecektir. Haleti ruhiyesi o kişiye sunulur. Yani hiçbir zaman bu sana sonuç vermez ifadesi onun önüne konur. Bu da çok tehlikelidir. Çünkü ahirette geri dönüş söz konusu olmayacaktır. Alışkanlıklardan sonra 7. başlığımızsa etrafındaki insanların, çevrenin telkinleri ertelemedeki önemli etkilerden bir tanesidir sevgili dostlar. İnsanlar yaşarken hep başka şeyleri görürler. Önce anne babasını görürler, sonra okul hayatını görürler, sonra iş hayatını görürler, sonra başka şehirleri, ülkeleri sürekli görürler. Ve gördüğü şeylerden insanların zihnine ve içine akan değerler var. O akan şeylerin büyük bir kısmı ise kirdir, kirlidir. O kirli şeyler bizim içimizdeki temiz şeyleri dışarı atar ve temizlerle yer değiştirir, onların yerine oturur. İşte bu bizdeki ertelemeyi doğuran sebeplerden bir tanesidir. Yani akıl kıyas yaparak çalışıyor demiştik ya, akıl bu sefer şöyle demeye başlar: zaten kimse yapmıyor, onlar da bunu yapmıyor, niye ben yapayım gibi yalancı ve yanlış bir kimliğe bürünür insan. Halbuki asıl olan kişisel ödevlerimizi sağa ve sola başka insanlara bakmadan ve onlarla kıyas yapmadan yapmış olmaktır. Hani Allah Resulü diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, dünyevi konularda, özellikle rızıkla ilgili dünyevi konularda kendinizden aşağıdaki olan insanlara bakınız. İmani ve uhrevi ilmi konulardaysa sizden yukarıdaki olan insanlara bakınız diyor. Çok güzel bir hadis-i şerif. Aslında önemli bir formüldür bu. Mutluluğun ve mutsuzluğun anahtarıdır aslında bu. Bizler mutsuzluğumuzun sebebini biraz buralarda aramaya ihtiyacımız var. Çünkü insanların büyük bir kısmı dünyevi konularda kendisinden yukarıda, İlmi ve imani konularda kendisinden aşağıdaki insanlara baktıkları ve o yüzle kendisine o gözle kıyas yaptıkları için iç huzuru bir türlü bulamamaktadırlar. Hadis-i şerifteki hale döndürürsek inşallah iç huzur bizde de bir süre sonra gerçekleşecektir. Çünkü Allah Resulü buna işaret ediyor. Çevre çoğunlukla sevgili dostlar insanı ayartan, dikkatini dağıtan, başka şeyi alışkanlık olarak kazandıran, çoğunlukla söylüyorum %100 değil ama kötü bir etkidir. Çevre içerisinde bazen iyi çevreler de oluşabilir. Kendisi Allah'a yakın ve insanları Allah'a çağırmaya çalışan bir kapı komşunuz oluşabilir mahallenizde. Bir iyi bir insan olabilir, iyi bir öğretmen, iyi bir hoca olabilir. Yani çevrenizde sizi Allah'a yaklaştırma gayreti içerisinde olan insanlar olabilir. Bunlar da iyi çevreye girer. Ancak bunların sayısı çok az olduğu için söylüyorum. Genellikle insanın çevresi insanın iyi şeyleri yapmasına engeldir. Ertelettirir. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yanlış inançlar ve yanlış inanışlar da ertelemenin sebepleridir. Çok eski yıllarda 84-85 yılı olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum ama o yıllarda Ertelenen İslami Hayat diye bir kitapçık vardı. Cep boy bir kitap vardı. Çok sevdiğim ve birkaç kez okuduğum bir kitaptı. Bilemiyorum şimdilerde hala var mı göremiyorum epeydir kitapçılarda ama. Çok böyle basit, sade, çok da özü anlatan bir kitaptı. Bizim bazı şeyleri niye ertelediğimizi, İslami hayatı niye ertelediğimizi anlatan etkili bir kitaptı. O zamanlar çok okunurdu bu. Orada da anlatılırdı aslında ama üzerinden biraz vakit geçmiş olmakla beraber biz biraz değinelim istiyorum. İnsanların büyük bir kısmı bir şeye inanır. İnançsızlık mümkün değildir. Yani ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen insan da o şeye inanıyordur. Yani inancına inanıyordur. İnançsızlık inancına inanıyordur. Dolayısıyla inançsızlık kendi içerisinde mümkün olmayan bir şeydir. Ama bizim inanışımız da onunki aynı olmayabilir. O da onun bileceği şeydir. Yanlış inançlar ve yanlış inanışlar doğru inanışların önünde bir perdedir sevgili dostlar. O perdeler yırtıp atılmadıkça insanlar doğru inanışa ait ertelemelere devam edeceklerdir. Mesela çok yakın çevremde bazı insanların daha iyi bir kul olabilmek adına birçok şeyi hangi düşünceyle ertelediğini biliyorum. Allah'ın affı geniştir. Allah affeder. Çok da fazla derine dalma. Çok düşünme. İşte çok da fazla yapmana gerek yok. Kafayı mı haşa üşüteceksin gibi birçok anlamsız ve dindar olup da söylemiş olduğu hiçbir şey başka insanlar üzerinde görülmeyen buna benzer daha birçok şey yanlış inanışlardır. Bu inanışların bir tek kaynağı vardır. Şüphesiz ki orası şeytandır. Çünkü şeytan ister ki insan ertelesin ve yapmasın. Çünkü Allah Resulü biliyorsunuz daha önce de birkaç kez ifade ettik. Erteleyen helak olmuştur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü insan ertelediği zaman görevini yapmayacaktır. Görevini yapmadığı zaman cennete girmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü Allah Teala defaatle Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ki siz dünyadayken yaptıklarınızın karşılığı olarak bu cenneti elde ettiniz. Mesela hiçbir yerde şöyle bir ayet bulamazsınız. Hadis de bulamazsınız. Sizin iyi niyet düşüncelerinizden dolayı ben sizi cennete aldım. Yani hiçbir amel yapmadınız ama çok iyi insanlardınız, iyi düşünüyordunuz, ertelemiş bile olsanız ben sizi cennete aldım diye bir ayet ya da ona yakın bir hadis bulmanız mümkün değildir. İnsanlar mutlaka inanışlarıyla ve amelleriyle tartılacaktır. Şüphesiz ki amelleri cennete girmeye hak edecek düzeyde belki Peygamber Efendimiz kendisi için de diyor mümkün değildir ama Allah'taki bir kanaat notunu etkileyecektir. İşte o kanaat notu ertelemelerle etkilenmeyecek bir şeydir. Yani ben yapacaktım ama işte şöyle oldu böyle oldu gibi mazeretlere bugün giremeyeceğiz ama inşallah önümüzdeki hafta ona da girmeye çalışalım. Şöyle böyle mazeretler ileri sürerek ya Rabbi ben şunları yapacaktım ama yapamadım. Şöyle olmuştu böyle olmuş gibi ifadelerle Allah'ta olumlu bir kanaat oluşturması mümkün olmayacaktır. İşte bu şeytana keyif verir. Çünkü şeytan bir şeye ahdetmişti. Ve şeytan mesela hiçbir zaman görevini ertelemedi. Şöyle bir şey yapmadı mesela. Ben insanların büyük bir kısmını zaten kendi yanıma aldım. Artık bu kadar çalışmama, çaba sarf etmeme, ter dökmeme gerek yok. Biraz ertelesem de ne çıkar demedi mesela. Cenneti kazanmak gibi bir imkanı olmamış olmasına rağmen şeytan vermiş olduğu sözden ve ideallerinden, hedeflerinden bir an bile geri durmadı. Yani şeytan şeytanlığını asla ertelemiyor sevgili dostlar. Bunu tekrar etmek istiyorum. Şeytan şeytanlığını asla ertelemiyor. İki maddemiz daha var. Onları da okuyalım. Çünkü süremiz hemen hemen dolmuş gözüküyor. Boşvercilik de ertelemenin çok önemli bir etkisidir. Boşver nasıl olsa ve zaten diye üç kelimenin bize çok zehirli ok olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Boşver, zaten ve nasıl olsa diye. İşte bunlar ertelemenin önemli sebeplerinden bir tanesidir. Boş verici insanlar aslında ehli keyif insanlardır. Rahatına düşkün insanlardır. Ciddi, ilkeli ve prensipli insanlar değillerdir. Zaten ve nasıl olsa diyen insanlar da aynı şekilde. Bunlar birbirlerinin türevi olan, birbirlerini açan üç kavramdır. O yüzden boş vericilik, zatencilik ve nasıl olsacılık fikri erteleme üzerinde çok önemli etkisi olan başlıklardır. Son başlığımız ise sevgili dostlar, 10. başlığımız, duygusallık ve hissilik de insanın görevlerini ertelemesinde çok önemli etkilerin içerisinde yer alır. Çünkü insanlar duygularından ve hislerinden düşünerek, genelde arındırarak düşünemezler. Bu bir kabiliyettir ama büyük bir kısmı, insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bunu başaramazlar. Bunu başaramadıkları için hisler ve duygular karışır. O şeye karşı ciddiyet azalır. Ertelenmeyip yapılması gereken şeye ciddiyeti azalttığı için, önemi azalttığı için duygusal yaklaşımlar, hissi yaklaşımlar ertelemenin asıl sebeplerinden bir tanesidir. Mesela duygusal ve hissi yaklaşmaya bir örnek, biraz önce de bahsettik ama işte Allah-u Teala'nın affı geniştir, Allah kullarını yakmayı sevmez, haşa gibi insan kendi aklından çıkartmış olduğu şeyler. İşte bu kadar kafir, müşrik, şu kadar günahkar insan varken bize sıra gelmez gibi sözüm ona anlamsız mazeretler, hissi ve duygusal ifadeler kullanarak görevlerini insanların büyük bir kısmı erteler. Sadece onlar değil sevgili dostlar, hassaslık noktasına gelmiş birçok insan da görevlerini erteler. Görevi erteleyip ertelemediğimizi şuradan anlayabiliriz. Bunun bir de sağlaması vardır. Yapılması gereken şeyleri yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Buna bakmamız gerekir. Ve en çok yapılması gereken şey, bu programlarda çok sıklıkla söylemiş olduğumuz şey, bunu da söyleyip burada noktayı koyalım. Dürüst olmak insanın kendisinin farkına varabilmesi için çok önemli bir anahtardır. Kim ki dürüst olur, o kendisini çok iyi okuyabilir. Tüm mazeretlerini ortaya atsa bile ayetinin ne demek istediğini çok iyi anlayabilir. Yine önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz ve onu unutmayınız. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
7: İstoç.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
14: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
5: Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0541 547 67 76. Nedavu, aradığın bu.
6: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle

0: akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Reklam.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayser FM. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aile ile ilgili bölümünü kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hocamıza gelen mektuplara verdiği cevapların açıklaması olarak dönem dönem inceleme yazıları okuyorduk ve şimdi 36. inceleme yazısı olan Zaruri Maslahat Nesil Emniyetinin Muhafazası ve Aile ile ilgili inceleme yazısını okuyoruz. Zaruri Maslahat Nesil Emniyetinin Muhafazası ve Aile. Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan insanlık tarihi boyunca aile, cemiyetlerin vazgeçilmez sosyal ünitesi olma vasfını muhafaza etmiştir. Aile müessesesinin teşekkülünde maddi ve manevi unsurlar bir aradadır. Nesil emniyeti muhafaza edilmesi zaruri olan 5 maslahattan birisidir. Önce maslahat terimi üzerinde kısaca duralım. Maslahat terimi birden fazla keyfiyeti ifade için kullanılan bir terimdir. Salah kelimesinin mastarı olarak kullanıldığı zaman fayda, menfaat, iyilik, istikamet ve bir şeyin kendisinden beklenen amaca uygun olması gibi manaları ifade eder. Mesalih kelimesinin müfredi yani tekil olarak kullanıldığı zaman fert ve toplum için hayra vesile olan şey fayda, menfaat, uygunluk, hasenat ve bunların elde edilmesine sebep olan her şeyin ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de maslahatın müradifi olan hasenat kavramı kullanılmıştır. İlahi tekliflerde yer alan maslahat ya faydalı olanı elde etmek, celbi menfaat ya da zararlı olan bir şeyi ortadan kaldırmak, def-i mazarrat şeklinde tezahür edebilir. Faydalı olanın temin edilmesine ve zararın ortadan kaldırılmasına maslahat denilir. Hanbeli ulemasından İbn-i Kayyim el-Cevziye şu tespitte bulunmuştur. İlahi tekliflerin tamamı bir hikmete mebnidir. İnsanların dünya ve ahiret saadetleri için ilahi birer vesiledir. İslam'ın tamamı adalettir, hikmettir, rahmettir ve maslahattır. İmam-ı Şatibi, dini hükümlerin yani ilahi tekliflerin hikmeti, insanların dünya ve ahiret hayatıyla ilgili maslahatlarını temin etmeleri içindir, diyerek aynı keyfiyete işaret etmiştir. Mücerred fayda anlayışının insandan insana değişebileceğini yani izafi olabileceğini dikkate alan İmam-ı Gazali maslahatı İslam'ın temel hedefleriyle sınırlandırmış ve şu tespitte bulunmuştur. Bizim maslahattan kastımız şeriatın maksadıyla sınırlıdır. İnsanların can, mal, nesil, akıl ve din emniyetlerinin muhafaza edilmesi farzdır. Bu 5 şeyin korunmasına vesile olan her şey maslahattır. Bu 5 şeyin zayi olmasına sebep olan şeylere de mefsedet denilir. Mefsedetin ortadan kaldırılması zaruri olan bir maslahattır. İslam dini nesep ve sebep unsurlarına yeni boyutlar kazandırmıştır. İslam bedbin bir dünya görüşüne yer vermediği için dünyayı ve onun zaruri unsurları olan her şeyin meşru ölçüler içerisinde korunmasını esas almıştır. İnsanın dünya hayatında fıtratına uygun bir hayat yaşamasını esas alan İslam, meşru ölçüler içerisinde dünya zevklerinden ve nimetlerinden istifade etmesine izin verir ve teşvik eder. Hatta mübah olan işlerle meşgul olmayı ibadet seviyesine kadar çıkaran İslam'dan başka hiçbir din yoktur. İslam'ın nesil emniyetinin muhafazası için zaruri gördüğü içtimai, sosyal müesseselerin başında aile gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ilk ailesinin Hazreti Adem ile Havva'dan meydana geldiğini ve Allah'ın onları cennete koyduğunu haber vermektedir. Ali İmran Suresi 35. ayet. Ayrıca Adem, Nuh ve İbrahim ailesinin seçilmiş aileler olduğunu ve diğer ailelerden üstün olduğunu da Ali İmran Suresi 33. ayetinde belirtmektedir. İnsanın fıtratını muhafaza etmesi, psikolojik ve biyolojik açıdan rahatlaması için aile ortamına ihtiyaç vardır. Bu keyfiyet Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle ifade edilmiştir: sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır. Araf Suresi 189. ayet. Cinsiyeti ne olursa olsun insanoğlu huzura ve sükuna kavuşabilmesi için kendisine bir eş bulması gerekir. Ayrıca ister erkek ister kadın olsun insan her fırsatta yalnızlıktan şikayet eden bir varlıktır. İnsan aile hayatı kurunca kendini yalnızlıktan kurtarmakta ve gönül dostunu bulmaktadır. Artık bu dost hiçbir arkadaşlıkta görülmeyen sıcaklığı ve güveni temin eden bir dosttur. Ayet-i kerimede gönlünün huzura kavuşacağı eş hükmünün yer almasının hikmetlerinden birisi de budur. Neslin çoğaldığı, manevi değerlerin aşılandığı, sevginin ve fedakarlığın en üst seviyeye çıktığı aile yuvasının belirleyici unsuru olan anne ve baba, İslam'da masuniyetleri yani dokunulmazlıkları ihlal edilmemesi gereken varlıklardır. Bu hakikat muhkem nasla haber verilmiştir. İsra Suresi 23 ve 24. ayetlerinde Rabbin yalnız kendisine iman ve ibadeti, anneye ve babaya iyilik etmenizi emretti. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını indir ve ya Rabbi onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de kendilerini böylece esirge de. İslami aile ortamında anne ve baba bu masuniyete ve hürmete layık olan iki muhterem insandır. Çünkü anne çocuğuna dünyada eşi görülmeyen zahmetlere katlanarak kavuşmuş, çocuk doğduktan sonra da anne zahmet ve çile çekmeye devam etmiştir. Çekilen bu çile ve zahmetlerin bir kısmına nafaka vesaire gibi babanın da ortak olduğu malumdur. Bunun için anne ve babanın yılda bir gün hatırlanması şeklindeki kutlamalar İslami kültüre ve değerlere yabancı olan kutlamalardır. Biz anne ve babamızı senede bir gün değil, her gün hatırlamak ve onların emirlerine amade olarak yaşamak zorundayız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatı için son derece önemli olan maddi ve manevi değerlere işaret etmiş ve bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela ashabına hitaben kadınları yalnız güzellikleri için nikah etmeyiniz. Muhtemeldir ki güzellikleri onları şımartır ve ahlaken zaafa uğratır. Onlarla mallarının hatırı için de evlenmeyin. Belki malları kendilerini tekebbüre sürükler, azdırır. Kadınlarla dindarlıklarını dikkate alarak evlenin tavsiyesinde bulunmuştur. İslam'da aile geçici bir şirket ortaklığı değil, hayat boyu devam etmesi için yapılan maddi ve manevi bir sözleşmedir. İslam'da bu sözleşmenin temel hedefi hayırlı evlatlar yetiştirmek, insanlara iyilikleri emreden, aynı zamanda onları kötülüklerden alıkoyan muallimleri hazırlamak, Allah Celle Celaluhu yolunda fi sebilillah cihada çıkan ve Darul İslam'ı her türlü tehlikeden muhafaza eden kahramanların yetişmesine vesile olmaktır. Bunun için Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: ailesini seven ve çocuk doğuran kadınla evlenin. Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Bu hadis-i şerifte iki temel unsur ön plandadır. Birincisi ailesini sevmek, ikincisini de çocuk sahibi olmaktır. Aslında ailenin temel fonksiyonu da budur. Bugün Batı dünyasının en önemli sosyal problemlerinden birisi de birlikte yaşamanın ve arkadaşlığın aile müessesesine tercih edilmesidir. Aile sorumluluğundan kaçan gençler arkadaşlık hayatını tercih ederek gününü gün etmekte ve çocuk sahibi olarak keyiflerini kısıtlamak istememektedirler. Bu sosyal problem karşısında Batı devletleri önemli miktarda aile teşvik primleri ödemeye başlamıştır. Aile ortamını insanın serbestliğini yok eden bir mahkumiyet kurumu olarak kabul etmenin getirdiği kaos Batı toplumlarını perişan etmiştir. İslamiyet toplumu kurtarmanın en önemli vasıtası olarak aileyi gördüğü için evlenme müessesesini kolaylaştırmış ve evlenmeyi toplumda daima teşvik etmiştir. Allah'ın Resulü şöyle buyurur: ya Ali, üç şeyi geciktirme: vakti gelen namazı, hazırlanan cenazeyi ve dengini bulduğun zaman bekar kadını. Dört şey Peygamberimizin sünnetindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Allah ruhbaniyeti men etmiştir. Hadislerde de görüldüğü gibi İslam'da evlenme olayı şartlar tahakkuk ettiği zaman hemen gerçekleşmesi gereken bir olaydır. Bu açıdan bakıldığı zaman sünnet-i hüda vasfına haiz olduğunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aile reislerine ve mümin kızlara nikah esnasında tespit edilen mehirin hafif olmasını tavsiye etmiştir. Mehrin en iyisi az olanıdır buyurmuştur. İslami ailede erkeğin veya kadının taşıdığı sosyal mevki veya özellikler ikinci plandadır. İslam ailesinde önemli olan karı ve kocanın ruhen uyum içinde olması ve aralarında sünnete uygun muamelelerin gerçekleştirilebilmesidir. Evlenecek erkeğin ve kadının arasında yaş unsurunun fazla bir önemi yoktur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa aile yuvası kurduğu Hazreti Hatice radıyallahu anha ile aralarında 15 yaş gibi bir fark vardır. Ancak dünyanın en mutlu aile yuvası örneğini vermişlerdir. Hazreti Hatice validemiz ölünceye kadar başka kadınla evlenmeyen Peygamberimiz mutlu bir aile örneği vermişlerdir. Nübüvvet vazifesi için Hira mağarasında ilk vahyin geldiği anda endişeye kapılan Peygamber Efendimiz'i ilk teselli eden muhterem zevcesi Hazreti Hatice validemiz olmuştur. İslam ailesinde bilgi, edep ve görgü daima ön planda tutulmuştur. İslam'ın zemmettiği cahalet, haset ve kibir aile hayatını tahribine vesile olan unsurların başında gelir. Bunun için İslamiyet ilim öğrenmenin erkek ve kadına aynı derecede farz olduğunu haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'de ilme ayrı bir önem verilmiştir. Mesela hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 9. ayeti veya Allah'tan hakkıyla korkanlar ancak alimlerdir. Fatır suresi 28. ayetleri bunun en güzel delilidir. Bu muhkem naslarda bahsedilen ilmin sadece erkeklere tahsis edildiğine dair elimizde hiçbir delil yoktur. Bu ilim aynı şekilde kadınlara da farzdır. Allah'ın peygamberi de bir hadislerinde açıkça kadınları da ilim sahibi olmaya davet etmiş ve ilmi elde etmek her Müslümanın üzerine farzdır buyurmuştur. Şüphesiz ki bu hadisi şerifte yer alan Müslüman kimliğinden kadınların müstesna tutulduğunu söylemek caiz değildir. Muhaddisler bu hadisin keyfiyeti içerisine mutlak olarak kadınları da dahil olduğunu ifade etmişlerdir. İslami ilimleri tahsil eden bir erkek ile kadının kurdukları yuva, cahil bir erkek ile cahil bir kadının kurdukları yuvadan farklı bir değere haizdir. Aile içerisinde önemli olan muaşeret edebi ve diyalog ortamı İslami ilimleri tahsil eden kimseler arasında cereyan edebilecek bir güzelliktir. Ailenin despotizme, zorbalığa ve kaprise mahkum edilmemesi sünnete uygun bir eğitim sisteminin kurulması gerekir. Bugünkü sosyal ve kültürel problemlerin sebebi insanların İslami ilimlerden ve sünnete dayanan kültürden uzaklaşmalarıdır. Bu zaviyeden meseleyi tahlil ettiğimiz zaman kız çocuklarının İslami ilimleri tahsil etmelerinin erkeklerin tahsil etmeleri kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir ülkenin kadınları ne kadar iyi bir eğitim görürlerse o kadar iyi insanlar yetişir ve toplum rahat bir nefes alır. Bütün kötülüklerin temelinde cehalet, haset ve kibir gibi unsurlar bulunduğuna göre bunları hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekir. İslam fıkhında nikah muamelesiyle gündeme giren aile müessesesi, sorumlulukları beraber yüklenebilecek insanların maddi ve manevi fedakarlıkları neticesinde sağlıklı olarak devam edebilir. İslamiyet, zorbalığa dayanan evliliği caiz kabul etmediği gibi, sorumluluk yüklenmekten kaçınan başıboş insanlar ile evlilik yapılmasını tasvip etmez. Türkiye'de evliliğe genelde kızların hazır olması beklenir. Halbuki erkeklerin de evliliğe hazır olmaları hayati öneme haizdir. Çünkü evlilikte iki kişinin serbest iradesi geçerlidir. O halde evliliğin erkeğe ve kadına yükleyeceği sorumluluğu yerine getiremeyecek olanların İslam'a göre aile kurmaları kolay değildir. Ailelerinin çocuklarını, İslam fıkhının rükünlerini, şartlarını ve keyfiyetini belirlediği evliliğe hazırlamaları gerekir. İslami ahlak ve terbiye sınırlarının titizlikle korunabilmesi için aile hayatıyla ilgili genel bir eğitim seferberliğinin başlatılmasında da fayda vardır. Aksi takdirde toplumumuzda aile problemleri her geçen gün artacak ve bu milletin en sağlam sosyal müessesesi olan aile müessesesi temelden sarsıntı geçirecek ve yara alacaktır. Özellikle günümüzde aydınlanma felsefesi adına modernite, modernizm gibi kavramlar aile hayatına öldürücü darbeler vurmaktadır. İslami değerler sistemini tahkir eden batıcı laik çevreler aile hukukunu batı normlarına uydurmaya çalışmaktadırlar. Feminist hareketlerin ön plana çıktığı, kadın ile erkek arasında iç savaşların yaşandığı bir ortamda sıhhatli bir aile kurumundan bahsetmek kolay değildir. İslam, erkek kadın yarışına, cinsiyet savaşına değil, erkek kadın işbirliğine önem vermiştir. Muhkem naslarla tahkim edilmiş olan haklar ve statüler hafife alınırsa, kuvvetli olanın haklı kabul edildiği orman kanunları aileyi savaş meydanına çevirir. Veda Haccı hutbesinde Peygamber Efendimiz kadınların haklarının korunmasını ve bu hususta Allah'tan korkulmasını emretmiştir. Elbette kadınların da erkeklerin haklarına saygılı olmaları ve Kur'an-ı Kerim'de ifade eden saliha kadın vasfını dikkate almaları gerekir. İslami ailede kadın, şartlar ne olursa olsun, erkeğin hayat arkadaşı, can yoldaşı hükmündedir. Bazı modernistlerin ileri sürdüğü gibi Müslüman bir ailede kadın esir veya köle statüsünde falan değildir. Erkeğin meşveret ortağı, hayat arkadaşı ve çocuklarının annesidir. Kadın en önemli vazifesi anne olmak ve neslini her türlü kötülükten muhafaza etmektir. İslami değerlere titizlikle riayet eden aile, cemiyet hayatının düzenli olarak devam edebilmesinin zaruri rüknüdür. Hocamıza gelen 362. mektubun konusu güncel dini meseleler istişare toplantısı. Sorusu ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve güncel dini meseleler istişare toplantısı adı verilen faaliyet değişik tartışmaları beraberinde getirmiştir. Kimilerine göre bu toplantıda derin analizler yapılmış, kimilerine göre Türkiye'de kadın hakları konusunda devrim niteliğinde kararların altına imza atılmıştır. Anadolu'da Vakit Gazetesi'nin "Cahiller Artık Sussun" manşeti 19 Mayıs 2002 tarihiyle aynı gün Hürriyet'in "Dinde reform gerçekleştirildi" şeklindeki sevinci bunun en güzel delilidir. Görme özürlü kimselerin el yordamıyla fili tarif ettikleri gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Nazari planda güncel dini meseleleri çözüme kavuşturma iddiasında olan bu toplantıda üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde ve imam hatip liselerinde okuyan kız öğrencilerin en önemli meselesi olan tesettür, başörtüsü yasağı gündeme bile alınmamıştır. Buna mukabil sonuç bildirisinde cumhuriyetin ve çağdaşlaşma konseptinin temel hedeflerine gönderme yapılmış, tarihsellik problemi üzerinde durulması gereken bir problem olarak zikredilmiştir. Toplantıya katılanlardan Hidayet Tuksal, bir gazetecinin "Başörtüsü yasağının bildiriye yer almaması için size baskı yapıldı mı?" sualine şu cevabı vermiştir. Bazı kesimler tarafından oluşturulan gerilimden dolayı dini terminolojiden kaçındık ve konjonktürel ifadeler kullandık. Milli Gazete 20 Mayıs 2002 "Zirve Baskı Mağduru" başlıklı haberinden alıntıdır. Sonuç bildirisi metninde de tesettür sebebiyle eğitim hakları engellenen öğrencilerin durumu hiç gündeme getirilmemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen güncel dini meseleler istişari toplantısı sonuç bildirgesinin 15. maddesinde yer alan halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama Türkiye'ye özgü tarihi, dini ve hukuki şartların ürünüdür tespitine yer verilmiştir. Bazı yazarlar bu istişari toplantıyı devletin güdümünde gerçekleştirilen dini konsil olarak değerlendirmişlerdir. Bu toplantının sonuç bildirisini size gönderiyorum. Vatandaş kimliğini ve resmi nikah uygulamasını takdis eden bu katılımcılar için Müslüman kimliğinin bir önemi yok mudur? Sonuç bildirisinde yer alan halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama Türkiye'ye özgü tarihi, dini ve hukuki şartların ürünüdür ifadesini nasıl anlamamız gerekir? Gönderdiğim sonuç bildirisinde yer alan görüşlerdeki ilmi hataları izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Güncel dini meseleler istişari toplantısını devletin güdümünde gerçekleştiren dini konsil olarak nitelendirilen yazarlar, meseleyi din-devlet ilişkileri açısından tahlil etmişlerdir. Katılımcılar tarafından imzalanan ve yayınlanan sonuç bildirgesi ilmi açıdan tam bir felakettir. Mesela, halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama, Türkiye'ye özgü tarihi, dini ve hukuki şartların bir ürünüdür gibi saçma sapan bir ifadeye yer verilmiştir. Ayrıca eşlerin evlilikten doğan haklarının zayi olmaması açısından bu uygulamanın resmi nikahtan sonra yapılması tavsiyeye değer bulunmuştur gibi bir tercih gündeme getirilmiştir. Bu ifadelerin mefhumu mufakatına göre İslami nikah sıradan bir ayin ritüel hükmündedir. Halbuki İslam fıkhında nikah sadece tarafların hür iradeleriyle sınırlı olan bir sözleşme değil, aynı zamanda bir ibadettir. Bazı fakihler nikahla meşgul olmanın nafile ibadetlere kendini vermekten daha efdal olduğunu belirtmişlerdir. Yani nikahın zaruri sonucu olan nefsi haramdan korumak ve çocuk terbiyesiyle meşgul olmak gibi ameller nafile ibadetten daha hayırlıdır. Nikah sadece evlenecek erkeği ve kızı ilgilendiren basit bir sözleşme değildir. Şafii ve Maliki ulemasına göre kızın velisinin iznini almak nikahın rüknudur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen velisinin izni olmaksızın evlenen kadının nikahı batıldır. Zifafa girilmişse kadına mihir verilmesi gerekir. Eğer ihtilafa düşerlerse velisi olmayanın velisi sultandır mealindeki hadisi şerifi esas almışlardır. Onlara göre velinin izni nikahın rükünlerinden birisidir. Genel ahlakın bozulmasını, fitnenin ve fesadın yayılmasını dikkate alan Hanefi fukahası, kızın velisinin izninin alınması vaciptir hükmünü müftabih kabil olarak benimsemiştir. Haniye'de fetva için bunun tercih edilmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve sebepleri izah edilmiştir. İmam Serahsi rahimallahu aleyh, farklı görüşlerin hikmetini izah etmiş ve şöyle demiştir. Nikah akdi esnasında velinin izninin alınması ihtiyata daha uygundur. İslami nikahın sıradan basit bir sözleşme gibi takdim edilmesi yanlış olduğu gibi, devamında yer alan şahitler huzurunda yapılması gibi aleniyeti sağlayan şekil şartları dışında özel bir merasimi gerektirmez hükmü de yanlıştır. Çünkü nikah kıyılırken iki adil şahidin hazır bulunması sadece aleniyeti sağlayan şekil şartı değil, nikahın rüknudur. Birinci cümlede velinin iznini iptal eden akademisyenler, ikinci cümlede iki adil şahidin bulunmasını şekil şartıyla sınırlandırarak garip bir telfiki gerçekleştirmişlerdir. Nikahın rüknunu tarafların hür iradeleriyle sınırlandırmak ve bunun dışındaki rükünlerin tamamını iki adil şahit, velinin iznini iptal etmek başlı başına bir cürümdür. Çünkü nikahın zıddı olan zina fiilinde de tarafların hür iradeleri tecavüz hali müstesna mevcuttur. Sonuç bildirisinin 15. maddesinde yer alan halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama, Türkiye'ye özgü tarihi, dini ve hukuki şartların ürünüdür. Ancak eşlerin evlilikten doğan haklarının zayi olmaması açısından bu uygulamanın resmi nikahtan sonra yapılması tavsiyeye değer bulunmuştur ifadesi de nikahın hükümlerinden olan nakdi ve ayni haklar, mihir, nafaka, mesken vesaire gibi dikkate alınmadığı için tutarlı değildir. Zira eşlerin evlilikten doğan haklarının zayi olmaması için bu uygulamanın resmi nikahtan sonra yapılması tavsiyeye değer bulunmuştur cümlesinde dini nikah hiçbir hakkı ortaya çıkarmayan sıradan ve fuzuli bir uygulama gibi takdim edilmiştir. İslam hukukunda nikah akdinin karı ve koca arasında her biri dini birer vecibe olan karşılıklı bazı hak ve vazifeleri de talak anında dahi beraberinde getirdiği muhkem nasla sabittir. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da aynı şekilde erkekler üzerinde hakları vardır. Bakara suresi 228. ayet-i kerime. Bu hak ve vazifelerden bazıları mali, aynı nitelikte, diğer bazıları ise karı ve kocanın karşılıklı muameleleriyle ilgilidir. Burada söz konusu edilen hak ve vazife durumundaki davranış tarzlarının başında karşılıklı sadakat ve saygı ile iyi muamele gelmektedir. Mali ve aynı keyfiyete haiz haklara gelince burada meseleye ilişkin nasları ve bu nasların İslam alimlerince yapılmış açıklamalarını ihtiva eden tefsir, fıkıh ve hadis şerhleri gibi eserleri incelediğimizde karşımıza çıkan en önemli neticeleri şöylece özetleyebiliriz. Aile reisinin yani kocanın karısı üzerinde yukarıda işaret ettiğimiz tutum ve davranışlar haricinde para ve eşyaya ilişkin herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Kadının kocasına göre daha zengin olsa bile aile hayatının devam ettirilebilmesi için zaruri olan harcamaları karşılama veya ona iştirak etme hususunda herhangi bir yükümlülüğü söz konusu değildir. Buna mukabil kadının kocası üzerinde mali keyfiyete haiz olan hakları vardır. Bunlar mihir, nafaka ve meskendir. Bilindiği gibi nikah sebebiyle kadına verilmesi şart kılınan mala mihir denilir. Mihir, nikahın rüknü veya şartı değil, zaruri bir hükmüdür. Kur'an-ı Kerim'de kendileriyle temas etmediğiniz yahut kendilerine mihir tespit etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olanlarınız kudretince, darda olanlarınız da halince olmak üzere maruf bir faydayla faydalandırsın. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bakara suresinin 236. ayeti kerimesinde. Hanefi fukahasından Molla Hüsrev, talak, nikah üzerine terettüp eden bir muameledir. Bu ayette mihir tespit edilmeden kıyılan nikahın sahih olduğu belirtilmiştir. Zira kendilerine mihir tespit etmediğiniz hükmünün zaruri neticesi budur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Tarafların kendi iradeleriyle nikahtan önce veya sonra bizzat kendilerinin üzerinde anlaşarak tespit ettikleri miktar mihri müsemma olarak ifade edilmiştir. Nikah kıyılırken verilen kısma mihri muaccel, zaman içine yayılan, sonraya ertelenen kısma da mihri müeccel denilir. Mihrin tamamı muaccel veya müeccel olabileceği gibi bir kısmı muaccel, bir kısmı müeccel de olabilir. Bu hususta herhangi bir sınırlandırma söz konusu değildir. Tarafların anlaşması esas alınır. Maliki fukahasına göre mihir, nikahın şartlarından birisidir. Mihirden akit esnasında hiç söz edilmese veya o sırada hiç gündeme getirilmese ve hatta mihir verilmeyeceği erkek tarafından şart koşulsa bile kadın belli ölçülere göre buna hak kazanır. Mihir tamamen evlenen kadının hakkıdır. İstediği gibi tasarruf edebilir. Mihir kocasının ölümü gibi sebeplerle evlilik birliğinin sona ermesi durumunda kadının ekonomik geleceğini bir ölçüde garantiye almak amacına matuf, aynı ve nakdi bir imkan, aynı zamanda evlenme akdinin gerçekleştirildiğini gösteren ve ona aleniyet sağlayan bir şekil şartıdır. Mihrin asgari miktarı konusunda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, kadınları denkleriyle nikahlayınız, onları velileri evlendirsin, 10 dirhemden az mihir yoktur hadisi şerifini esas alan Hanefi fukahası, mihrin askeri miktarını 10 dirhem gümüş olarak tespit etmiştir. Muteber kaynaklarda Asr-ı Saadet'te 10 dirhem gümüşle 2 koyun satın alınabildiği belirtilmektedir. Mihrin azami miktarı ile ilgili herhangi bir sınır yoktur. Peygamberimiz Efendimizin kızları için 12 ukiye mihir aldığı hadis mecmualarında yer almıştır. Bu da yaklaşık olarak 400 dirhem gümüştür. Yani 80 koyun bedeline denk olan bir miktardır. Fukaha bu miktarın sünnete uygun olduğunda ittifak etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde bu miktarı üst sınır belirlemek teşebbüsünde bulunmuş. Ancak ilim ehli bir kadının kendisine, eğer bir eşi bırakıp da onun yerine başka bir kadın nikahlamak isterseniz, öbürüne yükler dolusu mehri vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın, Nisa suresinin 20. ayeti kerimesini hatırlatınca azami miktarı tespitten vazgeçmiştir. Erkeğin üzerindeki mihir borcu ölümüyle bile ortadan kalkmaz. Miras bıraktığı maldan önce mihir borcu ödenir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Güncel Dini Meseleler İstişari Toplantısı sonuç bildirgesinin 15. maddesinde yer alan halk arasında dini nikah olarak bilinen uygulama, Türkiye'ye özgü tarihi, dini ve hukuki şartların ürünüdür hükmü yanlış olduğu gibi, ancak eşlerin evlilikten doğan haklarının zayi olmaması açısından bu uygulamanın resmi nikahtan sonra yapılması tavsiyeye değer bulunmuştur şeklindeki ifade de yanlıştır. Maalesef 15. maddede doğru olan tek bir hüküm mevcut değildir. Günümüzde erkeklerin boşama yetkilerini kötüye kullanmaları söz konusu ise, muaccel veya müeccel mihir miktarının yükseltilmesini ve bu tedbirle kadınların haklarının korunmasını gündeme getirmeleri gerekirdi. İslam fıkhında yer alan meşru nikah akdini sıradan bir anlaşma, belediye evlenme sözleşmesini resmi nikah olarak ifade eden ilahiyat profesörleri bunu akıl edemedikleri için dini nikahın Türkiye'ye özgü olduğu tezini ileri sürmüşlerdir. Bu sonuç bildirgesi için söylenecek söz şudur: bunca cehalet ancak tahsille elde edilir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 363. mektubun konusu aile içindeki nüşuz halinin keyfiyeti. Sorusu ise Türkiye'de kadın hakları meselesi değişik açılardan tartışılmaktadır. Bir televizyon kanalında Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan bir eser bahane edilerek aile içi şiddet meselesi gündeme getirildi. İslam hukukunda kadına fazla değer verilmediği de iddia edildi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara önce nasihat ediniz, vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakınız. Yine vazgeçmezlerse dövünüz. Ancak size marufta itaat ederlerse aleyhlerine bir yol aramayınız mealindeki ayet tartışmaya açıldı. Bir ilahiyat profesörü ayette geçen fiilin dövmek değil, cinsi teması terk etmek manasına geldiğini iddia etmektedir. Bu iddia doğru mudur? Aile içerisindeki ihtilafları çözme usulü nedir? İhtilafı bilen Müslümanların tarafları birbirine karşı kışkırtmalarının hükmü nedir diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. İslam dininin kadına fazla değer vermediği iddiasını ciddiye almak mümkün değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kadınlar hususunda Allah'tan korkunuz, Zira siz onları ilahi bir emanet olarak almışsınızdır buyurduğu malumdur. Fukahadan Alaaddin el-Haskafi, Durr-il Muhtar isimli eserinin cihat bahsinde Kur'an-ı Kerim, hadis kitapları, fıkıh kitapları ve kadın gibi kendilerine tazim etmek vacip, hafif ve hakir görmek haram olan şeylerle cihada çıkmak yasaklanmıştır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Dikkat edilirse kadınlar kendilerine tazim etmek vacip, hafif ve hakir görmek haram olan değerler arasında zikredilmişlerdir. İslam dini erkeğe keyfine göre dövme ve sebepsiz boşama hakkı vermemiştir. İhtilaf halinde aile reisine yüklenen vazifeler muhkem naslarla beyan edilmiştir. Bunları maddeler halinde izaha gayret edelim. Birincisi, nasihat edilmesi zaruridir. Kur'an-ı Kerim'de serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara önce nasihat ediniz. Vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakınız. Yine vazgeçmezlerse hafifçe dövünüz. Ancak size marufta itaat ederlerse aleyhlerine bir yol aramayınız hükmü beyan buyurulmuştur Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinde. Nüşuz, kadının serkeşlikte bulunması, kocasının maruf olan isteklerini nefretle reddetmesi, farzları terk etmesi ve haramları işlemeyi alışkanlık haline getirmesidir. Tedricen uygulanması gereken cezalar kadında görülen nüşuz şartına bağlanmıştır. Şarta bağlanan cezalar bütün hukuk sistemlerinde vardır. Dolayısıyla aile reisine önce nasihat etmesi, bu fayda vermezse yatağında yalnız bırakması ve hafifçe dövmesi tavsiye edilmiştir. Bahsettiğiniz profesörün ayette geçen darabe fiilinin cinsi temas manasına geldiğini iddia etmesi doğru değildir. Bakara suresinde cinsi temas temessehu şeklinde ifade edilmiştir. İkincisi, hakem tayin edilmelidir. Bütün tedbirlere rağmen aile hayatının devamı tehlikeye düşerse yakın akrabaların vazifelerini yerine getirmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'de eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz o zaman kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarında onları sulhe muvaffak buyurur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir, her şeyden haberdardır. Hükmü beyan buyurulmuştur Nisa suresinin 35. ayeti kerimesinde. Müfessirler karı koca ihtilafı büyütüp birbirlerini eziyet etmeye başladıkları zaman müminlere düşen bazı vazifeler vardır. Ayeti kerimede özellikle yakın akrabaların zikredilmiş olması İhtilafın sebeplerini ve tarafların huylarını daha yakından bilmeleriyle sınırlıdır. Hakemlerin mutlaka adil, tecrübeli ve fakih olmaları gerekir. Eğer akrabalar arasında bu vasıflara haiz kimseler yoksa, akrabaların dışında adil ve alim iki kişi hakem olarak gönderilebilir hükmünü zikretmişlerdir. İmam Şafii rahimallahu aleyh ayette geçen gönderin emrini esas alarak, İhtilaf halinde hakem göndermek farzdır demiştir. Çünkü karı koca arasındaki geçimsizliği gidermek niyetiyle hakem göndermek, zulmü bertaraf etmek içindir. Bu da Müslümanların üzerine düşen umumi farzlardan birisidir. İhtilafa muttali olan Müslümanların kadını kocasına karşı kışkırtmaları caiz değildir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bir kadını kocasına karşı ifsad eden ve onu isyana sevk eden bizden değildir buyurduğu ve müminleri uyardığı malumdur. Neticenin alınamaması halinde tarafların zarara uğramayacağı bir çözümün bulunması zaruridir. Aile hayatının devamı taraflar için hem dünyevi hem uhrevi musibetlere sebep oluyorsa, mübahların en sevimsizi olan talak, yani boşama gündeme girer. Boşamanın mübah kılınmasının sebebi musibetten kurtulmaya ihtiyacı olduğu içindir. Meşru sebeplerin bulunması halinde dahi ailenin devamına vesile olacak tedbirlerin alınması zaruridir. meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkıh Meseleler isimli eserini bir sonraki programımızda okumaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Fıkıh Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
4: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Allah'a iman etmekten önce yapılması gereken ilk iş küfürden tövbedir. Bu tespit Elmalılı merhuma aittir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Her kim tağuta yani azgınlara veya azgınlıklara küfredip Allah'a iman ederse, yani samimi bir kalple La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek önce o tağutları kökünden siler, sonra da bütün varlığıyla Allah'a iman eder ve dolayısıyla Allah'ın gönderdiği peygamberleri Hakk'ın indirdiklerini tasdik ederse, o mutlaka en sağlam kulpa yapışmıştır. Bu ayet kesinlikle ifade ediyor ki, Allah'ın birliğine inanan bir mümin olmak için Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Ve bu tövbenin şartı da tağutları asla tanımamaya kesin karar vermektir. Bu ayet, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kelime-i tevhidinin bir tefsiri demektir. Bakara suresinin 256. ayet-i celilesiyle ilgili olarak Cumhuriyet döneminin ilk ve en değerli tefsiri olan Elmalılı tefsirinden okumuş olduğumuz bu ifadeler, konunun yani Allah'a imandan önce küfre tövbe etmenin gerekliliğini ve önemini gözler önüne sermektedir. Görülüyor ki Allah'a iman öncelikten tövbe etmeye, küfürden tövbe etmekse tağutları reddetmeye bağlıdır. Tağutsa Hakk'ı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen attır. Tağutun daha geniş tanım ve kapsamı şöyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen tağut, Kur'an'a has bir terimdir, ıstılahtır ve şu manalara gelir. 1. Arzuları mabutlaştırılan, yani kayıtsız şartsız yerine getirilen nefis tağuttur. 2. Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizamıyla çatışan düzen ve düsturlara çağıran her fert ve önder tağuttur. 3. Allah'tan gayrı zatında sınırsız olağanüstü güç görülen eşya, insan veya putlar tağuttur. Şeytan tağuttur. 4. Allah'ın şeriatıyla yani emir ve yasaklarıyla çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejimler tağuttur. Evet, Allah'a imandan önce küfre tövbe şartının gereği olarak tağutları reddetmek gerekiyor. Tasavvuf ehli bu hususu bir teşbihle şöyle vecizeleştirmiştir. Kelime-i tevhidin ilk kelimesi olan ve reddetme anlamına gelen la'yı kastederek, la süpürgesiyle yolları temizlemeden illallah sarayına ulaşamazsın demişlerdir. Peki illallah'tan önce la ilahe diyerek küfürden tövbe eden, diğer tabirle kendini imana götüren yolu temizleyen müminler yaşadığımız devirde nelere la diyeceklerdir? Neleri ilahlaştırıyorlarsa onları. Yani kafalarında ilahlaştırdıkları makam, ideoloji, ilke, parti, hizip, kadın, erkek, evlat, sanatkar, sporcu, kulüp, loca, önder, şef, seks ilahlarının tamamına la diyecekler ki sadece Allah'ın ilahlığını illa deyip tasdik etsinler. İşte bu anlam ve kapsamıyla kelime-i şehadeti kendi hür iradeleriyle kayıtsız ve şartsız bir şekilde gönülden doğrulayanlar ve bunu özgür ifadeleriyle lisanen ikrar edenler Allah'ın kopmaz ipine, dinine sımsıkı sarılmışlardır. Öyle ki doğru yolu bulan, hak dine inanan, nefis, şeytan, şehvet, hırs ve sahte tanrılar gibi eğri yolun sapkınlık ve şaşkınlığın rehberlerini reddeden müminler, sarsılarak ilerleyen arabaya veya dalgalar üzerinde ine çıka ilerleyen bir gemiye benzeyen bu hayatta, kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. La ilahe illallah'ın en önemli etkisi, insanın Allah'ın kanununa itaat etmesini ve onun gereklerini yerine getirmesini sağlamasıdır. Bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli olursa, Allah'ın emirlerine o kadar uyacak, yasaklarından da kaçınacaktır. Issız ve karanlık yerlerde bile olsa asla istikametten ayrılmayacaktır. Bu özelliği kazanmak için sadece La İlahe İllallah'ı söylemek elbette yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle, inanan kişiyle inanmayan arasında meydana gelen bu farklılıklar, yalnızca birkaç kelimenin dille söylenmesinden ibaret değildir. Sadece yiyecek kelimesinin tekrarlanmasıyla açlık giderilemediği gibi, yalnızca reçetenin okunmasıyla hastalıklar iyileştirilemediği gibi, La İlahe İllallah'ın da bilinçsiz bir şekilde ezbere tekrarlanmasıyla her biri insanlığın hasretle beklediği kurtarıcı iksir olan bu iman meyveleri insan ve toplumun hayat sahnesinde asla yeşeremez. Ne zaman ki La İlahe İllallah bir inanç, bir düşünce, bir duygu, bir bilinç olarak kalplerde kök salarsa, işte o zaman insan ve insanlık zakkum yerine fazilet yemişlerini devşirmeye başlar. Ne mutlu La süpürgesiyle gerekli temizliği yapıp İllallah sarayına ulaşabilenlere. Ne mutlu o kopmayan tevhid kulpuna yapışabilenlere. Ne mutlu o yolun yolcusu olarak yolculuğunu cennet durağında sona erdirebilenlere. Süleyman Önsay, Yeni Akit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Bourrasseux, EZFM, EZFM. Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin bu bölümünde ders kitabınızın 105. sayfasında yer alan 3. alışma üzerinde duracağız. Tabii sadece bu alışma üzerinde durmakla yetinmeyeceğiz. Devamında ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyecek ve 3. alışmayı takip eden alışmaları da ele alacağız inşallah. Efendim, bu alışmada şöyle bir başlık yer alıyor. Edhil la ennahiye alel ef'alil atiyeti vadbet evahiraha. Aşağıdaki fiillere la ennahiye getir ve sonlarını doğru bir şekilde harekele. Hemen uygulamaya geçelim. Tedhulu, sen giriyorsun, girersin anlamında bir siga. Şimdi sen girme anlamını ifade edecek sigayı oluşturmamız isteniyor bizden. La tedhul diyeceğiz. La tedhul, sen girme. Peki tenzilu, iniyorsun, inersin, sen inme, nasıl deriz? La tenzil. Te'huzu, alıyorsun, alırsın, alma anlamındaki siga. La te'huz. Terkebu, biniyorsun, binersin, sen binme. La terkeb. Sağ sütunda yer alan fiilleri bu şekilde değerlendirdikten ve bu şekilde bizden isteneni yerine getirdikten sonra sol sütuna geçelim şimdi. Tesme'u, sen duyuyorsun, duyarsın, işitiyorsun, işitersin, yerine göre bunu dinliyorsun, dinlersin diye de anlayabiliriz. Peki dinleme, duyma, işitme anlamında la tesma diyeceğiz. Taktulu, sen öldürüyorsun, öldürürsün anlamında bir fiil. Şimdi öldürme diyeceğiz. La taktul. Taktau, kesiyorsun, kesersin. Kesme diyeceğiz. La takta. Terfau, kaldırıyorsun, kaldırırsın. Kaldırma anlamındaki fiil. La terfa veya yükseltme. Efendim, alıştırma 4'e geçelim. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele. Ya Ahmedu la tezheb. Ahmet, gitme. Sol sütunda yer alan birinci cümle. Ya ihvanu la tezhebu. Kardeşler, gitmeyin. İkinci satırda sağ sütundaki cümle. Ya Meryemu la tezhebi. Meryem, gitme. Sol sütundaki ikinci cümle. Ya ehevatu la tezhebne. Bacılar, gitmeyin anlamında cümleler. O halde la tezheb için müfret muhatap sıyga, la tezhebu içinse cem muhatap sıyga tanımlarında bulunuruz. La tezhebi için müfret muhatabe sıyga, la tezhebne içinse cem muhatabe sıyga deriz. Öyleyse müfret muhatap sıyga la tezheb, cem muhatap sıyga la tezhebu, müfred muhatabe sıyga la tezhebi ve cem muhatabe sıyga la tezhebne. Ahmet için la tezheb, Meryem için la tezhebi. Peki ihvan için la tezhebu, ehevat için la tezhebne sıygalarını kullanacağımızı umarım anladık, kavradık. Peki yazmak fiilinin olumsuz emrini sizden istesem, buradaki örneklerden hareketle nasıl uygularsınız? Tek tübü sen yazıyorsun, yazarsın. Sen yazma, nasıl diyeceğiz? Müfret muhatap sıyga la tektub. Cem muhatap sıyga la tektubu. Müfret muhatabe sıyga la tektubi. Ve cem muhatabe sıyga la tektubne. Peki celese yeclisunun nehyi hazırını şimdi uygulayalım. Sen oturuyorsun, oturursun anlamında teclisu. Buradan hareketle sen oturma diyelim müfret muhatap için. La teclis. Siz oturmayın erkekler için. La teclisu. Peki müfret muhatabe siga. La teclisi. Cem muhatabe siga ise la teclisne. Şimdi şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Burada verilen la tezheple yetinmeyip beraberinde ketebe yektubudan la tektub ve celese yeclisudan la teclis sigalar üzerinde sizin için çalıştırıyorum, biliyor musunuz? Burada ders kitabımızda orta harfin harekesi fethalı olan bir fiilin nehyi hazırı örnek olarak verilmiş. Ben ortası dammeli olan ve ortası kesralı olan fiillerin de örneklerini size vererek bütün bu şekilde, yani ortası dammeli yahut fethalı veya kesralı şekilde gelen fiillerin nehy-i hazır sıygalarını nasıl elde edeceğinizi ve müfred muhatap, cem muhatap, müfred muhatabe, cem muhatabe sıygalara göre çekimlerini nasıl yapacağınızı örnek olarak zikretmiş olayım ki 5. alıştırmada sizden istenecek olan verilen cümlelerde yer alan boşlukları doldururken kullanacağınız fiilleri yanlış kullanmayın ve doğru bir biçimde cevaplandırın diye ben size bu örnekleri detaylı bir şekilde zikretme ihtiyacı hissettim. Efendim 5. alıştırmada ekmelil cümelel atiyete بِوَضَعِ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مُنَاسِبٍ مَسْبُوقٍ بِلَا اَنَّهِيَ فِي الْاَمَاكِنِ الْخَالِيَ başlığını görüyoruz. Şimdi bu başlık altında sizden isteneni izah etmeye çalışayım size. اَكْمِلِ الْجُمَلَ الْاَتِيَةَ aşağıdaki cümleleri tamamla. بِوَضَعِ فِعْلٍ مُضَارِعٍ مُنَاسِبٍ uygun bir muzari fiille boşlukları, yani uygun bir muzari fiil yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla. Mesbuqin bila ennahiye başlarında olumsuz emir lası, yani la ennahiye bulunan bir uygun muzari fiille. Fil emekinil haliyeti boş yerlere veya boş yerlerde. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerde başında la ennahiye bulunan uygun bir muzari fiille cümleleri tamamla anlamındaki efendim bu talep sonrasında şimdi 1. cümlede sizden isteneni yerine getirmeye çalışalım. Ya Zeynebu, la denilip boşluk bırakılmış ve ennafize ile cümle bitmiş. Peki ne diyeceğiz? Zeynep pencereyi açma diyeceğiz. Ya Zeynebu, la teftah ennafizete. Böyle mi deriz? Böyle mi demeliyiz? Yoksa ya Zeynebu la teftahi ennafizete böyle mi deriz? Nasıl diyeceğimiz malum. Çünkü hemen yukarıda 4. alıştırmada Meryem gitme anlamındaki cümlede ya Meryem'u denildikten sonra la tezhebi denildiğini görüyoruz. Öyleyse burada da Zeynep pencereyi açma anlamında ya Zeynebu la teftah ennafizete demeyiz. Ya Zeynebu la teftahi ennafizete deriz. 2. cümle ya eyyuhennasu, ben doğrudan cümlede boş bırakılan yere bu cümleyi uygun bir şekilde tamamlayacak olan başında la ennahiye bulunan muzari fiil sigasını zikrederek okumak istiyorum. Ya eyyuhennasu la ta'budu eşşeytane. Eşşeytan kelimesinin başındaki lam-ı tarifin hemzesinin vasıl hemzesi oluşundan hareketle la ta'budu eşşeytane şeklinde değil de la ta'budu şeytane şeklinde okumamız gerektiğinde yine dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ancak ben la ta'budu şeytane şeklinde okuduğumda buraya getirilmesi gereken sıyganın ta'budu şeklinde çoğul vavını da ihtiva edecek sıyganın sonunda çoğul vavının da bulunduğunu size hissettirecek şekilde okumuş olayım diye ikisinin arasını açtım. La ta'budu eşşeytane dedim. Ey insanlar, şeytana tapmayın, şeytana kulluk yapmayın anlamında bir cümle. Üçüncü cümle, ya ehavati la teknusne gurfeti bil miknesetil kadimeti. Evet bacılarım, benim odamı eski süpürgeyle süpürmeyin anlamında bir cümle. La teknusne gurfeti. Cümle 4, ya veledu la tetekellem fil fasli. Ya veledu la tetekellem fil fasli, çocuk sınıfta konuşma. Veya ya veledu la tel'ab fil fasli, sınıfta oyun oynama. Evet, peki 5. cümleye geçelim. Ya binti la teşrabi ma'en bariden. Kızım, soğuk bir su içme. Veya soğuk su içme. Ya binti

dersi. Evet, ders esnasında sınıftan çıkmayın anlamında bir cümle. Benim buraya getirmiş olduğum boşlukları tamamladığım sigaların uygun olmadığını düşünürseniz kendinize ait uygun sigalar, uygun fiiller getirebilirsiniz değerli öğrencilerim. Cümle 7. La tenzilne minel hafileti fi hadihil mahattati ya seyyidati. Hanımefendiler, otobüsten bu durakta inmeyin. Otobüsten bu istasyonda inmeyin anlamında bir cümle. La tenzilne. Cümle 8. Ya binti la taqta'i el-lahme bihada sikkini. La taqta'i el-lahme. Eti kesme. Peki kızım, eti bu bıçakla kesme, eti bu bıçakla doğrama anlamında bir cümle. Bu sayfada, sayfa 105'te yer alan aktiviteleri, faaliyetleri tamamladık. Sayfa 106'ya, bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Sayfa başında bir önceki sayfadaki 5 numaralı alıştırmanın devamı olan cümleleri görüyoruz. 5 numaralı alıştırmanın 9. cümlesi. Ya ihvanu la tezhebu ilal mat'ami kable sa'atil vahideti. Kardeşler, saat 1'den önce restorana, lokantaya gitmeyin anlamında bir cümle. 10. ve son cümlemiz. La tektub alessebbureti ya Eba Bekrin. Ebu Bekir, tahtaya yazma. La tektub alessebbureti ya Eba Bekrin. Evet efendim, 5. alışmayı tamamladık. Şimdi bu sayfada, sayfa 106'da yer alan 6. alıştırmaya bakalım. Teemmel ma yeli. Aşağıda verileni, aşağıda geleni incele. La ikiye ayrılmış. Sağ sütunda en nafiye, sol sütunda ise en nahiye şeklinde. La en nafiye ve la en nahiye adlarıyla la'nın ikiye ayrıldığı gösterilmiş. Peki hocam, bu la en nafiye ile la en nahiye arasında ne fark vardır derseniz, cümleleri okuyalım ve ikisi arasındaki farkı anlamaya çalışalım. Öncelikle sağ sütunda yer alan la en nafiye. Buna bakalım. Lime la te'kulu ya ahi. Kardeşim, niçin yemiyorsun? Lime la te'kulu ya ahi. Kardeşim, niçin yemiyorsun? Onun altında yer alan cümle. Ela tezhebu ilel mel'abi. Oyun alanına gitmiyor musun? Ela tezhebu ilel mel'abi. Oyun sahasına, oyun alanına gitmiyor musun? Burada yer alan la en nafiyenin muzari fiil üzerindeki tesirini, etkisini irdeleyecek, tahlil edecek olursak, dikkat ederseniz la en nafiye birinci cümlede te'kulünün, ikinci cümlede ise tezhebunun başına gelmiş ve şekil bakımından bunların bünyesinde herhangi bir değişiklik oluşturmamış. Başına la en nafiye gelmeden önce de söz konusu fiil kipi te'kulu idi. Başına la en nafiye geldikten sonra da te'kulu şeklini, biçimini korudu. İkinci cümlede başına la en nafiye gelmeden önce de tezhebu şeklinde yazılıp okunan fiil veya fiilin bu sigası, başına la en nafiye geldikten sonra da herhangi bir şekil bakımından herhangi bir değişikliğe uğramadı. Başında la bulunsa da bulunmasa da tezhebu şeklinde okundu. Öyleyse la en nafiye şekil bakımından muzari fiile etki etmez, ancak anlam bakımından muzariyi olumsuzlaştırır.
La en nafiyenin muzari fiile etkisinin iki yönü.

0: neden olduğunu gördük o zaman. Veya iki yönden etkisinin incelendiğini söyleyebiliriz. Bir, şekil bakımından etkileyip etkilemediğine bakarız. İki, anlam bakımından. Şekil bakımından muzariye bir etkisi yoktur la ennafiyenin, ancak anlam bakımından muzariye olumsuzlaştırır. Mesela yektübü yazıyor, yazar anlamında tercüme edilir. Başına la ennafiye getirdiğimizde la yektübü şeklinde okuruz. Ve la yektübü muzari fiili olumsuzlaştırır ve biz yazmaz şeklinde tercüme ederiz. La yektübüyü yazmaz şeklinde tercüme ederiz. O halde muzari fiilin başına gelen la ennafiyenin söz konusu muzari fiile şekil bakımından bir etkisi yok ve fakat anlam bakımından etkisi vardır. Başında la ennafiye bulunan muzari fiilleri Türkçe'ye tercüme ederken yerine göre şimdiki zamanın olumsuzu, yerine göre de geniş zamanın olumsuzu anlamında tercüme ederiz. Başında la ennafiye bulunan muzari fiilin Türkçe'ye tercümesinde genellikle geniş zamanın olumsuzu tercih edilmekle birlikte, anlam bakımından geniş zamanın olumsuzu tercih edilmekle birlikte söz konusu başında la ennafiye bulunan bir muzari fiil yerine göre şimdiki zamanın olumsuzu anlamında da tercüme edilebilir. Bu durum daha çok başında la ennafiye bulunan muzari fiilin içinde kullanıldığı cümlede bir şimdiki zaman zarfının yer alması, bir şimdiki zaman zarfının bulunması durumunda karşımıza çıkar. Yani mesela ela tezhebu ilel mel'abi el'ane şeklinde bir cümlede şimdi oyun alanına gitmiyor musun şeklinde bir anlam ortaya çıkar, öne çıkar. Peki şimdiki zaman zarfı kullanmadan da başında la ennafiye bulunan muzariyi Türkçe'ye şimdiki zaman anlamında tercüme etsek yanlış olur mu? Yanlış olmaz doğrusu. Ancak ders kitaplarımızda, sarf kitaplarımızda öne çıkan ve kayıtlı olan tercüme başında la ennafiye bulunan muzari'nin Türkçe'ye tercümesinde tercih edilen anlam geniş zamanın olumsuzudur. Siz şayet şimdiki zamanın olumsuzu anlamına ifade edecek bir siga, bir daha doğrusu kullanım tercih edecekseniz bu durumda başında la ennafiye bulunan muzari fiilin içinde bulunduğu cümleye, cümlenin genellikle sonuna bir şimdiki zaman zarfı getirerek söz konusu kipi şimdiki zamanın olumsuzu olarak tercüme edebilirsiniz. Efendim, bu açıklamalardan sonra sol sütunda yer alan la ennahiyeye geçmek istiyorum. La te'kul hâzâ ya ahi, kardeşim bunu yeme anlamındaki bu cümlenin altında bir de la tezheb ilel mel'abi, oyun alanına, oyun sahasına gitme anlamındaki cümlelerde te'kul ve tezheb şeklinde karşımıza meczum halde, yani son harflerin harekesi cezimli halde çıkan sigaların başındaki la, la ennahiye diye adlandırılır ki la ennahiye muzari fiilin başına geldiğinde, muhatap ve muhatabe sigaların başına geldiğinde nehyi hazırı oluşturur ve buradan hareketle biz la ennahiye için şunu deriz: la ennahiye muzari fiilin muhatap ve muhatabe sigalarının başına geldiğinde bir, şekil bakımından muzariyi cezmeder; iki, anlam bakımından olumsuz emir yapar. Efendim, la ennahiye ile ilgili söylediklerimizi tam manasıyla tamamlamış değiliz. La en nahiye ile ilgili söyleyeceklerimizin devamını inşallah programımızın gelecek bölümüne erteleyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salatü selamla başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz birçok hadis-i şeriflerinde cennet müjdesi vermiştir. Okuyacağımız hadis-i şeriflerinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın cennetle müjdelendiğini bildirmektedir. Farklı hadis-i şeriflerde bu üç şahsiyetle beraber Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ismi geçmektedir. Yine bir başka hadis-i şerifte sahabe-i kiramdan, ilk Müslümanlardan 10 sahabi, aralarında ilk 4 halifenin de bulunduğu 10 sahabi cennetle müjdelenmektedir. Bunun anlamı bu kimselerin örnek alınması, bu kimselerin hayat anlayışlarının, amellerinin, ahlakının çizgisinin benimsenmesi, yani bir nevi sevgili peygamberimiz tarafından rehber ve model olarak insanlara sunulması olabilir. Veya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu kimselerin ne şekilde amel edeceklerini bildiği için Habibine bunu önceden bildirmiş olabilir. Kale'l müellif el İmamül Bukhari rahimahullah ve rahimena ma'ah, kitabımızın müellifi İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bize de rahmetiyle, lütfuyla ikram eylesin. Haddesena Musaddad kale haddesena Yahya an Osman ibn Giyas kale haddesena Ebu Osman an Ebi Musa radiyallahu anh. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Ennehu kâne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fî hâitin min hîtânil Medine. Ebu Musa el-Eş'ari Medine'deki hurma bahçelerinden birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Ve fî yedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem udun yadribu bihi beynel mâi vettîn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önündeki su ve çamura elindeki bir çubukla dokunuyordu. Fece'a racul, bir adam geldi. Yesteftihu, içeriye girmek için izin istiyordu. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iftah lehu, ona kapıyı aç dedi. Ve beşirhu bil cennet, onu cennetle müjdele. Fezehebtu, gittim. Feiza Ebu Bekir, bir de ne göreyim, o Ebu Bekir'dir. فَفَتَحْتُ لَهُ, kapıyı açtım. وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ, ona cennet müjdesi verdim. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرٌ, bir müddet sonra bir başkası geldi, içeriye girmek için izin istedi. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz şöyle buyurdu: اِفْتَحْ لَهُ, kapıyı aç. وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ, onu cennetle müjdele. Feize Ömer, gelen Ömer'di. Fefetahtu lehu, kapıyı açtım. Ve beşşertuhu bil cennet, ona da cennet müjdesi verdim. Sümme stefteha racülün ahir, sonra bir başka şahıs geldi. Ve kâne muttekien, o sırada Peygamberimiz yaslanmışken, fecelese, oturdu. Fekal, iftah lehu, ona da kapıyı aç. Ve beşşirhu bil cennet, ona da cennet müjdesi ver. Ala belva tusibuhu ev tekun, ama başına gelecek olan bir musibet veya bir belayı

0: aynı zamanda bildir. Fezehebtu, gittim. Feize Osman, gelen Osman bin Affan'dı. Fekumtu, kalktım. Fefetahtu lehu, kapıyı açtım. Ve beşşertuhu bil cenne, ona cennet müjdesi verdim. Feakhbartuhu billezi kal, Peygamber Efendimizin söylediğini kendisine bildirdim. Kal, Hazreti Osman dedi ki, Allahul Müstean, yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Bela, musibet, problem, sıkıntı karşısında Vallahul Müstean, biz ancak Allah'tan yardım dileriz şeklinde bir ifade kullanılması da tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde gayet açık ve net şekilde muhacirlerden, Mekkeli Müslümanlardan, ilk Müslümanlardan 10 tanesini peş peşe zikrederek cennetle müjdeledi. Hadis-i şerif son derece açık. Ebu Bekir'in fil cennet. Ve Umar'u fil cennet. Ve Osman'u fil cennet. Ve Ali'yun fil cennet. Farklı rivayetler var. İşte bu şahsiyetlerin daha dünyadayken, yaşarken Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Ve bundan sonra Talha bin Ubeydullah, Ebu Beyde İbnül Cerrah, Said İbnül Zeyd, Zübeyir bin Avvam cennetle müjdelenmiş, Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenmiş şahsiyetler arasında zikredildi. Sadece bunlar değil. Mesela Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, Beşşir Hatice'te bi beytin fil cennet. Hatice'ye cennette bir köşk müjdesi var. La sahabe fihi ve la nasab. Orada ne gürültü vardır ne yorgunluk. Kadınların hoşlanmadığı iki şey. Biri gürültü, diğeri yorgunluk. Sesten, gürültüden iyice yorulurlar. Ev işlerinden dolayı yorgundurlar. Ama cennette bir ev, bir köşk, bir beytin fil cenneti min kasap. Tek parça inciden bir köşk, Hazreti Hatice validemize ait, gürültünün, yorgunluğun olmadı. Hazreti Ayşe validemize, diğer pek çok annelerimize böyle müjdeler verilmiştir. Ama bu müjdelerden biri şu şekilde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir akşam bir yatsı namazı esnası şu kapıdan içeriye giren cennetliktir buyurdu. Tabi görmeden söylüyor. Burada olduğu gibi, bu hadis-i şerifte az önce okuduğumuz gibi Peygamberimiz görerek söylemiyor. Cenab-ı Hak bildiriyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün söyledikleri kendisine vahyedilen vahiden ibarettir. Şu kapıdan içeriye girecek olan kişi cennetliktir buyurdu. يَطْلَوْ عَلَيْكُمُ الْاَنْ رَجُلْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecektir. Sahabe-i kiramdan Sa'd isimli biri girdi. Sa'd bin Muaz değil, Sa'd bin Ubade değil. Yani Ansar'dan bir Müslüman. Müslümanlardan bir Müslüman. Ertesi gün aynı saatlerde يَطْلَوْ عَلَيْكُمُ الْاَنْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecektir. Yine aynı şahıs. Üçüncü gün yine aynı şahıs. Sorunuza cevap olarak söylüyorum. Niye bunu söylüyor Peygamber Efendimiz? Sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma burada bir mesaj var diyor. Sadece bu adamın cennetlik olduğu değil, bunu örnek almalısınız. Bunu rehber almalısınız ki cennete girmeye layık olasınız. Gittim amca, sana misafir olarak gelmek istiyorum. Buyur evladım. Abdullah İbni Ömer genç sahabi, 24 saat Sa'd'la beraber oldu. Hurma bahçesine, hurma bahçesine. Evinde aynı odada kaldılar. Mescide mescide. Beraber gittiler. Ve 24 saat sonra dedi, amca senin özel bir ibadetin var mı? Özel bir amelin var mı? Hayır yeğenim, gördüğün gibi. Ama geceleyin yatarken bir tarafa dönerken Allahu Ekber diyordu. Bir tarafa dönerken La İlahe İllallah. Yani zikir kendisine iyice hakim olmuş. Ama amel, ibadet, taat olarak, nafile ibadet olarak diğer sahabilerden farklı bir ameli yoktu. Tabii bizim gibi değil. Namazlarını hızlı kılan, arada geçiştiren falan değil. Samimi bir Müslüman ama diğer sahabeye göre çok çok farklı değil. Amca dedi, senin özel bir ibadetin olmalı. Özel bir hayırın olmalı. Yeğenim gördüğün gibi dedi. Hayır, müjde büyük. Düşündü, ben hayatımda hiç kimseye kin gütmedim. Ben hayatımda hiç kimseye kıskançlık beslemedim. Ben hayatımda hiç kimsenin gıybetini, dedikodusunu yapmadım dedi. Dedi ki amca, herhalde bu sebeple Peygamberimiz seni cennetle müjdeledi. Kıskançlık, dedikodu ve kin. Müslümanın hayatında kin, nefret, dedikodu, kıskançlık olmamalı. Yani sadece kuru kuruya bir müjdelemek değil. Onlar bize örnek gösteriliyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh çok yönlü örnek şahsiyetler. Kal haddesene Muhammed ibn Beşşar, kal haddesene ibn Ebi Adi, an Şubet, an Süleyman ve Mansur, an Sa'd ibn Ubeyde, an Ebi Abdirrahman Sülemiyyi, an Aliyyin radıyallahu anhu kal. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi cenazetin. Cenaze, cinaze. Her iki harekede kullanılıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimizle beraber bir cenazedeydik. Fecale yenkutul arda bi'udin. Bu cenaze esnasında belde otururken elinde bir çubukla yeri karıştırıyordu. Fekal leyse minkum min ahad. İçinizden hiç kimse yok ki illa ve kad furiga min makadihi minel cenneti ven nar. Cennet ve cehennemdeki yeri şimdiden hazır olmasın. İçinizden her birinin cennette mi cehennemde mi olacağı, cennetteki veya cehennemdeki yeri şu anda hazır. Fekal efelanetteki, o halde ya Resulallah hiçbir şey yapmayalım, tamam madem ki yerimiz belli, buna dayanalım, buna güvenelim, yapılacak bir şey yok. Kal i'melu, amele devam edin, çalışın. Fekullun müyesser, herkes nasibini bulacaktır. Femmâ men âta vetteka ayetlerini okudu. Biz kaderi bilemediğimiz için, biz kaza ve kaderden önceden haberimiz olmadığı için gayrete, çabaya, çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın takdiri gerçekleşecek. Bize düşen irademizi kullanmaktır. Bize düşen irademizi hayra kullanmaktır. Şöyle bir hadis-i şerif var. Kullun nasi yagdu. Herkes her sabah yeni bir hayata başlar. Yeni bir hayata gözünü açar. Ve nefsiyle baş başa kalır. Ya nefsine uyar, kaybeder, ya nefsine karşı gelir, nefsi arzularına, haram arzularına karşı gelir, kazanır. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her gün yeni bir imtihandır. Dolayısıyla biz takdiri bilmediğimiz için, kaderi bilmediğimiz için bu benim kaderimdir diye bir cümle kurma hakkımız yok. Ama olay başımıza geldikten sonra, bütün tedbiri aldıktan sonra, olay gerçekleştikten sonra bizim görevimiz teslimiyettir. Kadere inanmak Müslüman için en güzel tesellidir. Kadere inanmayan insan buhrana düşer, krize düşer. bunalıma düşer. Kadere inanan insan Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye Cenab-ı Hakk'a teslim olur. Yalnız bunun şartı kulluk görevini yerine getirmektir. 3 gün uykusuz kalan tır şoförü 3. gün sonunda bir trafik kazası yaptığında bu benim kaderim derse yanlış cümle kullanmış olur. Bu benim kaderim derse o da kaderin bir cilvesi olarak cezasını çekecektir. Suçu Allah'a yüklemek kesinlikle doğru değil. Sebeplere sarılacaksınız. Kulluk görevini yerine getireceksiniz. Bütün trafik kurallarına uyacaksınız. Yine kaza olursa elinizden hiçbir şey gelmedi. Olabilir mi? Yine mutlaka sizden kaynaklanmayan, karşı taraftan kaynaklanan bir kaza olabilir. İşte o sırada bu benim takdirim diyeceksiniz ve ondan sonra teslim olacaksınız. Bu konuyla ilgili yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifini nakletmek istiyorum. Bir gece yolculuğuydu. Aynı deve üzerinde iki kutlu insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve genç talebesi Enes bin Malik. Ya Buneyye diye sözüne başladı. Evladım, buyur ya Resulallah. İn kaderte en tusbiha ve tümsiye ve leyse fi kalbike gışşun li ahadin fefal. Akşam yatağına yattığın zaman, sabah yatağından kalktığın zaman kalbinde hiç kimseye kin besleme. İn kaderte, yapabilirsen, muktedir olabilirsen, gücün yeterse akşam yatağına yattığın zaman o gün yaşanan olaylar sebebiyle kimseye kin, nefret, öfke duyma. Tertemiz bir kalple yat. Sabah yatağından kalktığın zaman dünkü olaylar sebebiyle birilerine kızarak kalkma. Tertemiz bir gönülle kalk. Hadis-i şerifin devamı çok daha anlamlı. Ve zâlike min sünneti. Bu benim sünnetimdendir. Bu benim hayat ölçülerimden biridir. Kin, intikam ve nefret Müslümanın gönlünde olmamalı. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيْ فِي الْجَنَّةِ. Hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de, İmam Buhari'nin talebesi Tirmizi'nin sünneninde yer alıyor. Kim benim sünnetimi yaşarsa, yaşatırsa, kim benim sünnetimi uygular, uygulatırsa, kim benim sünnetimi hayata yansıtırsa, kim benim sünnetime hayat hakkı verirse, kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim sünnetimi canlı tutarsa. Bütün bu manalara geliyor. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي. Kim benim sünnetimi hayat ölçüsü olarak kabul ederse, فَقَدْ اَحَبَّنِي. Beni sevmiş olur. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيْ فِي الْجَنَّةِ. Beni seven cennette benimle beraber olur. Onun sünnetinde muhabbet vardır. Onun sünnetinde hürmet vardır. Onun sünnetinde uhuvvet vardır. Onun sünneti sevgi, kardeşlik, saygı, hoşgörü ve inceliklerle doludur. Cennette yalan yok, hırsızlık yok, kin yok, nefret yok, sahtekarlık yok, kul hakkına girmek yok, yetim hakkı yemek yok. Eğer hayatınızdan bunları çeker alırsanız, bunlardan uzaklaşırsanız, güzel ahlak ile hayatınızı geçirirseniz, iman, ibadet, ahlak ve muamelat hepsi yerli yerinde yaşanırsa, o zaman cennetlik olursunuz demektir. Hazreti Ayşe validemizin bir tavsiyesi var. Konumuz cennet. Diyor ki, hanım beyine, İnneke cenneti demelidir. Sen benim cennetimsin. Bey de hanımına ve inneki cenneti, asıl benim cennetim sensin demelidir. Yani aile hayatı birlikte cennete yürümektir. Birlikte cenneti kazanmaktır. Bu sözün aslı nedir? Bir hanım geldi, ya Resulallah dedi, eşiyle ilgili sorular sordu. En sonunda Efendimiz, onzuri, iyi bak dedi. İnnehu cennetuki ve naruk. Senin eşin hem cennetindir hem cehennemindir. Eşin sebebiyle cennete, eşin sebebiyle Allah korusun cehenneme gireceksin. Aile hayatı cennet hayatı. Toplum hayatı cennet hayatı. Biz toplumda cennet misal, cennet gibi bir hayat sürdüğümüz takdirde Allah'ın izniyle Rabbim bize cenneti nasip edecektir. Ama cennetin bir faturası var, bir bedeli var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, huffetül cennetu bil mekari ve huffetün naru bil şehevat. Cennet zorluklarla, cennet fedakarlıklarla örtülüdür. Cennet zorluklarla kuşatılmıştır. Cehennem ise haram arzularla örtülüdür. Cennete giden yol yokuş, cehenneme giden yol iniştir. Niyet ettim cennete deseniz, büyük bir özveri ve fedakarlık göstermelisiniz. Ama niyet ettim cehenneme diyen, içki, kumar, fuhuş, rüşvet, sahtekarlık, zulüm, haksızlık, yetim malı yemek, cennet yolu zor, cehennem yolu da çok kolay. Hadisimizin sonunda Leyl suresinin 5. ayeti kerimesi verilmiş. Femma men ata vetteka ve saddaka bil husna fesenyessiruhu lil yusra. Kim Allah için verirse, kim takva sahibi hassas bir Müslüman olursa ve Allah'ın vaatlerini, güzellikleri, cenneti, cehennemi tasdik ederse elbette biz onun hayatına kolaylık veririz. Ama kim cimrilik gösterirse ve Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden müstağni olur, kibirli gururlu davranırsa biz onun hayatına zorluk verir ve neticede onu cehenneme iletiriz. Cenab-ı Hak iki yol veriyor. Biri hayır, biri şer yolu. Ve hedeynâhu necdeyn. İki yol gösteriyor. Ve bu iki tercih arasında hayrı, imanı, kulluğu, güzel ahlakı tercih edenler kazanacak. Şerri, kötülükleri, yıkıcılığı, bölücülüğü, haramları tercih edenler de kaybedecektir. Rabbim bizi kazananlardan eylesin. Rabbim bizi cennet yolunda yürüyenlerden eylesin. Rabbim bize, insanlığa, özellikle İslam dünyasına hayırlı hizmetler sunan kimselerden eylesin. Elbette bu konuda yürürken bir takım problemler, bir takım sıkıntılar olacak. Ama hani hep dualarımızda vel akibetu lil muttakin diyoruz ya, hayırlı sonuç takva sahiplerinin olacaktır. Rabbim gecenizi, gündüzünüzü hayırla, bereketle doldursun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Allah'a emanet olun.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Dünyanın suyu yerle gök arasında dolaşır durur. Buna su döngüsü denir. Su deniz olur, akarsu olur, buharlaşıp havaya karışır, bulut olur. Sonra kar, yağmur, dolu olur, yeryüzüne geri döner. Denizlere, okyanuslara katılır, akarsularda akar, göllerde durulur, yeraltı kaynaklarında birikir. Ve suyun bu halden hale, şekilden şekle girip, yerden göğe, gökten yere dolaşıp durması devam eder. Dünyanın suyu yaratıldığı günden beri hiç yerinde durmaz. Kur'an su döngüsüne de dikkatimizi çeker ve bu harikulade işlerden ibret almamızı ister. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de yine O'dur. Böylece biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ta ki ölmüş bir beldeyi onunla canlandıralım, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara ondan içirelim. Doğrusu öğüt alsınlar diye biz onu aralarında çeşitli şekillerde çevirip durmaktayız. Furkan Suresi 48 ve 50. ayetler arası. Bu hayret edilecek su döngüsünün en hayret edilecek yanı, gökyüzüne çıkan suyla yeryüzüne inen su miktarının değişmez bir ölçüsü olmasıdır. Bilim adamlarının yaptıkları hesaplamalara göre her saniye yerden göğe doğru yaklaşık 16 milyon ton su buharlaşıp çıkar. Ve aynı süre içinde bir o kadar su, kar, yağmur ya da dolu olarak yeryüzüne iner. İnen suyun da çıkan suyun da ölçüsü bellidir. Bu oran hiç değişmez. Güzel dünyamızın en hassas dengelerinden biri olan su döngüsüne dikkatimizi çeken Kur'an, bu döngüdeki bu değişmez ölçüye de iki farklı ayetinin nurdan parmaklarıyla işaret etmektedir. Biz gökten bir ölçüyle su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Onu gidermeye de bizim gücümüz elbette yeter. Mü'minun 18. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf 11. ayet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
2: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
1: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
2: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
1: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
2: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.